0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Molotov'i, Molotov'i, Rasha'şik.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.

0: فَرِيضَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.
1: Savaş esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler hariç, evli kadınları nikah etmek de size haram kılındı. Bunlar size Allah'ın farz kıldığı hükümlerdir. Bunlardan başkasını zinadan kaçınıp iffetli olarak mallarınızla istemenizse size helal kılındı. Onlardan yararlanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehrin kararlaştırılmasından sonra karşılıklı anlaşmayla az veya çok vermenizde size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

0: تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Sizden hür mümin kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyenler, sahip olduğunuz mümin cariyelerden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilir. Siz hep birbirinizden olup aynı köktensiniz. Öyleyse sahiplerinin izniyle ve mehirlerini de örfe göre vermek suretiyle iffetli olan, zina etmeyen ve bir dost edinmeyen cariyelerle evlenin. Evlendiklerinde zina edecek olurlarsa onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı verilir. Bu cariyelerle evlenme izni içinizden günaha girmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: عليكم والله عليم حكيم.
1: Allah size bilmediklerinizi açıklamak, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah her şeyi bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlarsa büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar.
1: يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا.
0: Allah sizden yükü hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf olarak yaratılmıştır.

0: أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
1: Ey iman edenler! Sizin kendi rızanızla yaptığınız bir ticaret olmadıkça mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin, kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah size karşı çok merhametlidir.

0: يَسِيرًا
1: Kim haksızlık ve tecavüz yoluyla bu yasakları işlerse yakında onu cehennem ateşine sokacağız. Bunu yapmak da Allah'a çok kolay gelir.

0: يدخلكم مدخلا كريما.
1: Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz kusurlarınızı örter, sizi şerefli bir makama yerleştiririz.
0: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

0: اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeylere tamah etmeyin. Erkeklere de kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan nimetini, ihsanını isteyin. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir.

0: آتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
1: Ana, baba ve yakınların bıraktığı şeylerin her birine varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.

Allah'ın bir kısmına üstün kılması ve erkeklerin mallarından kadınlara harcaması sebebiyle erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın kendilerini korumasına karşılık kocalarının bulunmadığı zamanlarda namuslarını koruyanlardır. Geçimsizliklerinden korktuğunuz kadınlara nasihat edin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse hafifçe dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onları incitmek için başka bir yol aramayın. Şüphesiz ki Allah çok yücedir, çok büyüktür.

0: karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, kendilerine bir hakem erkeğin ailesinden, bir hakem de kadının ailesinden gönderin. Eğer onlar düzeltmek isterlerse, Allah karı kocayı aralarındaki anlaşmada başarılı kılar. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve her şeyden haberdardır.
1: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ

0: fehura.
1: Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
0: اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَعْتَدَنَا لِلْكَافِر۪ينَ عَذَابًا مُه۪ينًا
1: Onlar cimrilik ederler. İnsanlara da cimrilik tavsiyesinde bulunurlar. Allah'ın nimetinden kendilerine verdiği şeyleri gizlerler. Biz Allah'ın nimetini inkar eden o nankörler için aşağılayıcı bir azap hazırladık.

0: الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
1: Mallarını insanlara gösteriş yapmak için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe inanmayanları da Allah sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü bir arkadaştır.
0: وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan yine Allah yolunda harcasalardı, kendilerine ne zararı olurdu? Oysa Allah onların durumunu çok iyi bilmektedir.

0: Şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık yapmaz. Yapılan iyilik zerre kadar da olsa onu kat kat arttırır ve yapana kendi tarafından büyük bir mükafat verir.
1: فَكَيْفَ

اطئ او لامستم او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا

0: عَفُوًّا غَفُورًا.
1: Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar, cunupken de yolcu olanlar hariç gusül yapıncaya kadar namaza yanaşmayın. Eğer hasta veya yolcuysanız yahut biriniz tuvaletten gelmişse veya kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu durumlarda su da bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz ki Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. Elem

0: değil.
1: Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar sapıklığı tercih ediyorlar ve sizin de doğru yoldan sapmanızı istiyorlar. Vallahi

0: lillahi nasira.
1: Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir ve bir dost olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah yeter.
0: Minellezine hadu yuharrifunel kelime amme ve yadihi ve yekulune semi'na ve asayna ve esmi' gayra musmi'in ve ra'ina leyyen bi elsinetihim. وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي

0: لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
1: Yahudilerden sözleri yerlerinden değiştirip işittik ve isyan ettik, dinle dinlemez olası ve dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak "Raina, bizi gözet, bize çobanlık et" diyenler vardır. Eğer onlar "dinledik ve itaat ettik, dinle ve bize bak" deselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah inkârları yüzünden onları lanetlemiştir. Artık pek az bir kısmı hariç onlar inanmazlar.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden veya cumartesi gününe saygısızlık eden Yahudileri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce yanınızdaki kitabı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir.

0: Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimseye bağışlar. Allah'a ortak koşansa gerçekten büyük bir günah işlemiş olur.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا
0: Kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa ancak Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara kıl kadar haksızlık edilmez.

0: ile.
1: Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmüyor musun? Onlar puta ve tağuta inanıyorlar ve inkar edenler için bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar.

0: Aa.
1: İşte Allah'ın lanet ettiği kimseler onlardır. Allah'ın lanet ettiği kimse için hiçbir yardımcı bulamazsın.
0: Em lehum nasibun minel mulki fe izen la yu'tunen nase nakira.
1: Yoksa onların hükümranlıktan bir payı mı var? Öyle olsaydı insanlara bir çekirdek parçası bile vermezlerdi.
0: Em

0: صب عنه وكفى بجهنم سعيرا.
1: Onlardan bazıları ona inandı, bazıları da ondan yüz çevirdi. Onlara çılgın bir alev olarak cehennem yeter.

Ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatsınlar diye onları başka derilerle değiştireceğiz. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

İman edip salih amel işleyenleri de altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada onlar için tertemiz eşler de vardır. Onları koyu gölgeliklere yerleştireceğiz.

Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hüküm vermenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan buyruk sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şey hususunda anlaşmazlığa düştüğünüzde onu Allah'a ve Peygamber'e havale edin. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.

0: Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Onlar tağutun önünde muhakeme edilmek istiyorlar. Halbuki onu tanımamaları emredilmişti. Şeytan onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا.
0: Onlara Allah'ın indirdiği

0: وتوفيقا.
1: Elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir felaket gelince sana gelip biz sadece iyilik etmek ve uzlaştırmak istedik diye nasıl da Allah'a yemin ediyorlar.
0: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ ف۪ي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَل۪يغًا.
1: İşte onların kalplerindekini Allah biliyor. Sen onlara aldırma, onlara nasihat et ve onlara kendileri hakkında etkili, caydırıcı sözler söyle.

Biz bütün peygamberleri Allah'ın izniyle sadece kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Eğer onlar kendilerine haksızlık yaptıkları zaman sana gelip Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi ve peygamber de onların bağışlanmasını isteseydi, elbette Allah'ı tövbeleri kabul edici ve çok merhametli olarak bulurlardı.

0: Hayır. Senin Rabbine andolsun ki aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin edip sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.
1: وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ قَتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ

eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, onlar için daha hayırlı ve daha sağlam olurdu.

0: وحسن أولئك رفيقا.
1: Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.
0: ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا.
1: Bu da Allah tarafından bir ikramdır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter.

0: Sizden mutlaka ağır davranacak kimseler vardır ki size bir musibet geldiği zaman Allah bana gerçekten lütfetti de onlarla birlikte bulunmadım der.
1: وَلَئِنْ أَصْبَحْتَ

0: eğer Allah tarafından size bir nimet erişirse, sizinle kendisi arasında bir dostluk yokmuş gibi, keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir başarı kazansaydım der.
1: فَلْيُقَاتِلْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ

O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz.

Size ne oldu ki? Ey Rabbimiz, bizi şu halkı zalim olan şehirden çıkar. Bize kendi yanından bir koruyucu ver. Bize kendi yanından bir yardımcı ver diyen güçsüz erkek, kadın ve çocuklar uğrunda ve Allah yolunda savaşmıyorsunuz.

iman eden kimseler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağutun yolunda savaşırlar. Öyleyse siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi zayıftır. Elem

Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedin mi? Onlara savaş farz kılındığında hemen içlerinden bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da fazla korkmaya başladılar ve "Ey Rabbimiz, bize savaşı niçin farz kıldın? Bizi yakın bir zamana kadar ertelesen olmaz mıydı?" dediler. "Ey Muhammed, sen onlara de ki, dünya menfaati çok azdır. Ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Size bir hurma çekirdeğinin incecik ipi kadar bile haksızlık edilmeyecektir.

Nerede olursanız olun, sağlam kaleler içinde bile bulunsanız, ölüm size yetişir. Eğer münafıklara bir iyilik gelirse, bu Allah tarafındandır derler. Bir kötülük dokunursa, bu sendendir derler. Ey Muhammed, sen de ki, hepsi de Allah'tandır. Bu adamlara ne oluyor da hiçbir söz anlamıyorlar?

0: نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
1: Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de kendindendir. Biz seni insanlara peygamber gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.

Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse bilsin ki biz seni onların başına bekçi göndermedik.

0: Onlar peki baş üstüne derler. Ama senin yanından ayrılınca onlardan bir grup geceliğin senin söylediklerinin aksini kurarlar. Allah da onların geceliğin kurduklarını yazar. Sen onlara aldırış etme. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.
1: اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا
0: Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelseydi, onda birçok tutarsızlık bulurlardı.
1: وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوا بِهِ

0: منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
1: Kendilerine güven veya korku hakkında bir haber gelirse onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden olan idareciliğe götürselerdi, onlardan hüküm çıkarabilecek olanlar bunu bileceklerdi. Eğer Allah'ın size lütuf ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız.
0: فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ

Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstün ve cezası daha şiddetlidir.

Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını verir.

Size bir selam verildiği zaman siz de ondan daha güzeliyle karşılık verin veya aynısıyla iade edin. Şüphesiz ki Allah her şeyin hesabını gereği gibi yapar.

0: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Geleceğinde şüphe olmayan kıyamet günü sizi mutlaka bir araya toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları yaptıkları yüzünden baş aşağı çevirmiştir. Siz Allah'ın saptırdığı kimseleri yola mı getirmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıklarına sen asla bir yol bulamazsın.

kendileri inkar ettikleri gibi sizin de inkar etmenizi ve böylece kendileriyle eşit olmanızı isterler. O halde Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan hiçbirini dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan hiçbir dost ve yardımcı tutmayın.

Ancak aranızda anlaşma olan bir topluma sığınanlarla yahut da sizinle savaşmaktan veya kendi kavimleriyle savaşmaktan sıkılıp daralarak size gelenlerle savaşmayın. Eğer Allah dileseydi onları sizin başınıza bela ederdi de sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak dururlar, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse artık Allah size onlara saldırmak için bir yol vermemiştir.

Sizden ve kendi toplumlarından emin olmak isteyen başka insanlar da bulacaksınız. Ama onlar ne zaman fitneye itilseler, içine baş aşağı dalarlar. Eğer onlar sizden uzak durmazlar, size barış teklif etmezler ve ellerini sizden çekmezlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. İşte onların aleyhine size açık bir yetki verdik.

0: yanlışlıkla olması dışında bir müminin diğer bir mümini öldürmeye hakkı yoktur. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin bir mümin köle azat etmesi ve öldürülenin ailesine bir diyet ödemesi gerekir. Eğer onlar bağışlayıp vazgeçerlerse o başka. Öldürülen mümin size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat edilmesi gerekir. Aranızda anlaşma olan bir topluluktansa hem ailesine bir diyet ödemek hem de bir mümin köle azat etmek gerekir. Bulamayan kimsenin de Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi için ard arda 2 ay oruç tutması gerekir. Allah her şeyi bilmektedir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
0: Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.

0: Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyice anlayıp dinleyin. Size selam verene, dünya hayatının geçici menfaatini gözeterek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de öyleyken Allah size lütufta bulundu. O halde iyice anlayıp dinleyin. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: La yastawi al-qa'idun min al-mu'minin ghayru ul-dharari wal-mujahidun fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً

0: رحمة وكان الله غفورا رحيما.
1: Müminlerden özürsüz olarak savaşa gitmeyip oturanlarla Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olamazlar. Allah malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kılmıştır. Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama cihad edenleri büyük mükafatlar, kendi tarafından vereceği yüksek dereceler, bağış ve rahmetle oturanlardan üstün kılmıştır.

Melekler kendilerine yazık edenlerin canlarını aldıklarında siz ne yapıyordunuz deyince onlar biz yeryüzünde zayıf düşürülmüş kişilerdik diyecekler. Melekler de Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Oralara hicret etseydiniz diye karşılık verecekler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: Ancak erkek, kadın ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olup bir çare bulmaya güç yetiremeyenler ve bir çıkış yolu bulamayanlar müstesnadır.
1: فَاُولَٰئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًا غَفُورًا.
0: İşte Allah'ın bunları affetmesi umulur. Allah çok affedici ve çok bağışlayıcıdır.
1: وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَةً

Kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzünde birçok bolluk ve genişlik bulur. Kim de Allah'a ve peygamberine hicret ederek evinden çıkar, sonra ona ölüm gelirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a aittir. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman inkar edenlerin size bir kötülük yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur. Çünkü kafirler sizin için apaçık bir düşmandır.

0: Muhammed! Savaşta sen içlerinde olup da onlara namaz kıldırdığın zaman bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Secdeyi yaptıktan sonra onlar arkanıza geçsinler, kılmayan öbür kısım gelsin ve seninle beraber kılsın. Onlar da namazda tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. İnkar edenler size aniden bir baskın vermek için silahlarınızdan ve eşyalarınızdan ayrılmış olmanızı isterler. Eğer yağmurdan zarar görecekseniz veya hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Ama yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz ki Allah kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.
1: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

Namazı kıldıktan sonra ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı zikredin. Emniyete kavuştuğunuzda ise namazı gereğince kılın. Şüphesiz ki namaz müminlere belirli vakitlerde farz kılınmıştır.

Düşman topluluğu kovalamakta gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz ki onlar da sizin çektiğiniz kadar acı çekiyorlar. Ayrıca siz Allah'tan onların beklemediği şeyleri bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Muhammed.
1: Şüphesiz ki biz insanlar arasında Allah'ın gösterdiği şekilde hükmedesin diye kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerin savunucusu olma.
2: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Allah'ın bağışlamasını dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Allah'ın razı olmadığı sözü geceliğin tertipleyip kurarlarken onu insanlardan gizliyorlar da kendileriyle beraber olan Allah'tan gizlemiyorlar. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını kuşatmıştır.

İşte siz dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Veya onlara kim vekil olacak?

Kim bir kötülük yapar veya kendi nefsine zulmeder de sonra Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.

Kim bir günah kazanırsa onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kim bir hata ve günah işler, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz o bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.

0: تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
1: Allah'ın sana lütfu ve merhameti olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya çalışırdı. Halbuki onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar ve sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı, hikmeti indirmiş ve sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın sana verdiği nimeti büyüktür.

onların fısıldamalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermek veya bir iyilik yapmak yahut da insanların arasını düzeltmek isteyenin fısıldaması müstesna. Bunu her kim Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa biz ona büyük bir mükafat vereceğiz.

Kim kendisine doğru yol açıklandıktan sonra peygamberle anlaşmazlığa düşer ve müminlerin yolunun dışında bir yola uyarsa, onu gittiği yolda bırakır, cehennem ateşine sokarız. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

kendisine ortak koşulmasını elbette bağışlamaz. Bunun dışında kalan şeyler ise dilediği kimselere bağışlar. Allah'a ortak koşanlar mutlaka derin bir sapıklığa düşmüşlerdir.

0: Onlar Allah'ı bırakıp tanrıçalara taparlar ve onlar ancak Allah'ın lanetlediği inatçı şeytana taparlar ki o şöyle demişti: andolsun ki kullarından belirli bir kısmını alacağım, onları saptıracağım, onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse apaçık bir zarara uğramış olur.
1: Ya'iduhum ve yumennihim ve ma ya'iduhumu'ş-şeytanu illa gurura.
0: Şeytan onlara vaatlerde bulunuyor ve onları kuruntulara düşürüyor. Şeytan onlara sadece aldatmak için vaatlerde bulunuyor.
1: Ulaika ma'wahum cehennem ve la yecidun anha mahisa.
0: İşte onların varacağı yer cehennemdir. Oradan kaçacak bir yerde bulamayacaklardır.

0: o وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا
1: İman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir?

Bunlar sizin kuruntularınıza ve kitap ehlinin kuruntularına göre değildir. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını çekecektir. Kendisine Allah'tan başka ne bir dost bulabilecek ne de bir yardımcı.

0: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
1: Gerek erkek ve gerekse kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, işte onlar cennete girerler. Kendilerine zerre kadar haksızlık edilmez.
0: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

0: din bakımından iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim edip tek Allah'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine uyandan daha iyi kim olabilir? Allah İbrahim'i dost edinmişti.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا.
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah her şeyi kudretiyle kuşatmıştır.

0: بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
1: Ey Muhammed! Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında Allah size fetvayı veriyor. Bu fetvayı kendilerine yazılan şeyleri vermeyip, evlenmek istediğiniz yetim kadınlara, zayıf düşürülmüş çocuklara ve yetimlere adaletli davranmanız hususunda Kur'an'da size okunan ayetler açıklıyor. Her ne iyilik yaparsanız Allah onu mutlaka bilir.

0: صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden ve aldırış etmeyişinden korkarsa, aralarında anlaşma yapmalarında bir günah yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Ne var ki nefisler kıskanç olarak ortaya getirilmişlerdir. Eğer iyilik yapar, haksızlıktan sakınırsanız Allah mutlaka yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Ne kadar uğraşsanız da kadınlar arasında adaletli davranamazsınız. Öyleyse tamamen bir tarafa meyletmeyin ki diğerini askıdaymış gibi bırakmış olmayasınız. Eğer anlaşır, haksızlıktan sakınırsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَك۪يمًا.
0: Eğer birbirlerinden ayrılacak olurlarsa Allah onlardan her birini geniş nimetiyle muhtaç olmaktan kurtarır. Allah'ın nimeti geniştir ve o hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Andolsun ki sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'tan korkmanızı tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir, övgüye layıktır.
0: وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا.
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter.

0: insanlar, eğer Allah dileseydi sizi yok eder, yerinize başkalarını getirirdi. Allah'ın buna gücü yeter.
1: Men kana yuridu thawabed dunya fe indallahi thawabud dunya vel ahireh ve kana Allahu semian basira.
0: Kim dünya nimetini isterse dünya nimeti de ahiret nimeti de Allah'ın yanındadır. Allah her şeyi işitir ve görür.

iman edenler, kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa Allah için şahitlik ederek adaleti gözeten kişiler olun. Hakkında şahitlik yapacağınız taraflar zengin de olsa, fakir de olsa Allah onlara daha yakındır. Adaleti yerine getirmede heveslerinize uymayın. Eğer ifadenizde eğri davranır veya şahitlikten yüz çevirirseniz şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: İman edip sonra inkar edenleri, sonra iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah bağışlayacak değildir ve onları doğru yola da iletmeyecektir.
1: Beşşiril münafikine bi enne lehum azaben elime.
0: Ey Muhammed, sen münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele.

Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Onların yanında bir şeref ve kudret mi arıyorlar? Oysa bütün şeref ve kudret Allah'ındır.

Allah size Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onların alaya alındığını işittiğiniz zaman başka bir söze geçinceye kadar onlarla birlikte oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Allah münafıklarla kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.

Onlar sizi gözetlerler. Eğer Allah tarafından size bir zafer gelirse, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Eğer kafirlerin zaferden bir payı olursa, biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Allah kafirlere, müminler aleyhinde hiçbir yol vermeyecektir.

Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki o onların hilelerinin cezasını verecektir. Onlar namaza kalktıklarında tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az zikrederler.

Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Allah'a kendi aleyhinize apaçık bir delil vermek ister misiniz?

0: Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamazsın.
1: İllellezine tabu ve aslahu.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
1: Ancak tövbe edip kendilerini düzeltenler, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılanlar ve dinlerine Allah için ihlasla bağlananlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük mükafatlar verecektir.

0: İme.
1: Eğer şükredip inanırsanız Allah size neden azap etsin? Allah şükredenin mükafatını verir ve her şeyi bilir.
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

مصور يا الله يا غفار يا الله.

كريم يا الله، يا رقيب يا الله، يا مجيب يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

Kayser FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı. Allah

0: Güzel FM.
1: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni Naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla. Bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek

Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde, zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla.

0: Bağışla, Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin, insanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve Hult cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
9: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Reklamları dinlediniz.
13: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
14: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim, bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime, ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere, devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip, Yahudi malı elbisesini giyip, Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken, ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: متفق عليه.
1: وصايا النبوة للمتقين.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Yarın sabah ne sevdiğiniz kişilerin yüzleri ne de kendi yüzünüz aynı olacaktır. Ne zaman aç kaldımsa kalbimde hikmetten açılmış bir kapı buldum. Çocuklukta yaşanan olaylar geçip gitmez. Mevsimler gibi kendilerini yineler.

0: Özel efem, özel efem, özel efem, özel efem. Hakkın tespiti, batılın iptali için. Batılın iptali için, batılın iptali için, batılın iptali için. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
4: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için... Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
10: Saat 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
3: Bunca

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Israrla işlenen küçük günah, küçük olmaktan çıkıp büyük günah olur. Tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'tan bağışlanma dilendikçe bütün büyük günahlar affedilir.
0: Özel efem. Mahbubi, mahbubi Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Otobüsün yolcuları kendi güvenliklerine sahip çıkmazlarsa o yolculuğun son durağı kabristan olur.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
2: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
10: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için Sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

İslam ve ekonomik hayat. İslam hayatı bir bütün olarak ele alır. İslam insanı ne tek başına ekonomik bir varlık ne de tek başına sosyal bir varlık olarak görür. İnsanın yaşayabilmesi için hem çalışmasına hem de insan ve toplumla ilişki kurmasına ihtiyaç vardır. İslam'ın yüklediği bu misyon, hayatın çeşitli alanlarında insana deney ve gözlem imkanı sağlar. Bu deney ve gözlemin öznesi insandır. İnsanın insanla olan ilişkileri, insanın toplumla olan ilişkileri bir bakıma insan tecrübesine önemli katkı sağlar. İslam, insana bu deney ve gözleme yeteneğini kazandırırken onun yaratılış sebebini hatırlatır. İslam'a göre insanın yaratılış sebebi Allah'a kulluktur. Cenab-ı Hak kainat nizamına bir ahenk vererek insanların ihtiyaçlarını gidermesini, rahat ve huzurlu yaşamasını sağlamıştır. Dünyanın bütün nimetleri insanlar için yaratılmış ve onların emrine verilmiştir. Kimi insanlar bu nimetlerden istifade ederken helal yolu tercih ederek Allah'a şükretmiş, kimi insanlar da haram yolu tercih ederek isyan etmiştir. Halbuki Allahu Teala insanın rızkını temin etmesi için kainata bir nizam ve intizam vermiştir. Maddi hayatın ne tam esiri olmak ne de ondan tamamen kopmak doğru değildir. İnsan hayatını sürdürebilmesi ve ahiret saadetini elde edebilmesi için bu dünyada yaşamak zorundadır. Dünyada hak ve adalet ölçüleri içinde çalışıp ahiret hayatına hazırlık yapanları Mevlamız Ali İmran suresinde Allah da onlara hem dünya karşılığının hem de ahiret karşılığının en güzelini verdi. Çünkü Allah güzel davrananları sever buyurarak müjdelemektedir. Hayatın bir bütün içinde devam ettirilebilmesi için insanın dünyevi geçimini sağlaması zorunludur. Bu bakımdan insan maddi ihtiyaçlara gerek duyan bir yaratıktır. Ne var ki onun maddi eğilimleri ebedi hayatı unutturacak kadar baskın değildir. En'am suresindeki dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Günahlardan korunanlar için elbette ahiret yurdu daha iyidir. Düşünmüyor musunuz ilahi prensibi asla unutulmamalıdır. Hayata bu açıdan bakan mümin, ekonomik hayatın da ahlak esasları çerçevesinde hareket eder. Kazancını helal yoldan kazanmanın mutluluğuyla rahat eder. İş ahlakının sorumluluklarını yerine getirmek, işçi işveren kesimlerinin ortak uyması gereken kurallardır. Çalışanlara uygun ücret, üretimde kaliteli mal, iş sağlığı, iş güvenliği ve benzeri konular iş ahlakında uyulması gereken kurallardır. İslam ekonomi sistemi bunları bir bütün içinde ele alır. Tüm haksızlıkları ortadan kaldırarak sosyal adaleti yerleştirir. Ne kapitalist sistemlerdeki gibi tekelci yola başvurur ne de kapitalizmin bir türevi olan Marksizm'de olduğu gibi merkezi planlama yoluna. İslam öncelikle insanların zorunlu ihtiyaçlarını gidermelerini öngörür. Bunlar beslenme, giyinme ve barınmadır. Bunların dışında kalanlar ikinci aşamada kalan ihtiyaçlardır. İslam toplumun farklı kesimlerinde temel ihtiyaç sahipleri varken
ikinci lüks ihtiyaçlar kategorisine girebilecek şeylerden uzak durulmasını emretmiştir. İleriki derslerimizde göreceğimiz gibi İslam ekonomi sistemine has zekat gibi önemli bir kurum, insanların temel ihtiyaçlarını gidermek ve toplumda adaletin yerleşmesini sağlamak için önemli hizmetler yapmaktadır. Ekonominin temeli olan çalışmak, dinimizin de emridir. İslami ölçülerde çalışmak ibadet sayılmıştır. Bu da helal ve haram sınırlarını gözetmek anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de insana çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da yakında görülecektir buyurulmuştur. Müslümanın geçimini helal sınırlar içinde kazanmak, kazancının fazlasını Allah rızası için harcamak yani infak etmek gibi bir sorumluluğu da vardır. Onun çalışması mal yığmak için değildir. Çalışma konusunda İslam el emeğine çok büyük bir önem vermiştir. Bu konuda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hiçbir kimse kendi elinin emeğiyle kazandığı rızıktan daha güzel bir rızık yememiştir buyurmaktadır. Nitekim İslam miskin miskin oturup asalak gibi başkalarının sırtından geçinmeyi kötü bir davranış olarak görmüştür. Gücü ve kuvveti yerinde olanların çalışarak rızıklarını kazanmaları gerekir. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu hadisi çok manidardır. Kişinin sırtında odun taşıyarak rızkını kazanması, başkalarından bir şey istemesinden daha hayırlıdır. Başka bir hadiste ise yine şöyle buyurulmuştur. Dilencilik ederek Allah'ın huzuruna çıkan insanın yüzünde bir dirhem et kalmaz. Kişinin rızkını kazanmak için harcadığı emek kutsaldır. Bazı yanlış anlayışlar vardır ki, işçilik yaparak rızkını kazanan kimseye ikinci sınıf insan muamelesi yapılmaktadır. Bu, İslam'ın tamamen yasakladığı bir durumdur. İslam'da işçi-işveren münasebetlerinde karşılıklı insani ilişkiler söz konusudur. Ahmet Tabakoğlu bu konuyu şöyle açıklıyor. İslam'da işçi sınıfı kavramı olmadığı gibi batılı anlamda bir müteşebbis kavramı ve olgusu tarihi olarak teşekkül etmemiştir. İslam toplumlarında çalışanlarla çalıştıranlar kesin sınırlarla birbirlerinden ayrılmamışlardır. İslam'da işçi kavramına dahil olan bir zanaatkar, yanında başkalarını çalıştırıyorsa aynı zamanda da işverendir. Görüldüğü gibi işçi işveren ilişkileri mutlak değil, nisbi ilişkilerdir. Yani bir kimse aynı zamanda hem işçi hem de işveren olabilir. İşte bu temel vakıa İslam toplumlarında sadece emeğiyle geçinen, batıdakine benzer bir işçi sınıfının doğmasını önlemiştir. Sadece emeğiyle işe başlayan bir kimsenin bir müddet sonra sermaye sahibi olmasının önünde hiçbir engel mevcut değildir. Bu vaka mülkiyetin yaygınlaştırılmasını sağlar ve sermayenin belli ellerde toplanmasına da mani olur. Oysa materyalist sistemlerde işçi tamamen bir robot gibi çalıştırılmakta, hiçbir özel mülkiyet hakkına sahip olamamaktadır. Kapitalist sistemlerde de işçinin işçi olarak kalması öngörülerek işçi işveren ilişkileri bir alt üst ilişkisine bürünmüştür. İslam'da ise her konuda olduğu gibi bu konuda da sınıf farkı yoktur. İnsanlar eşit olarak yaratılmışlardır.
onların birbirine üstünlüğü ancak Allah'tan en fazla sakınmakla mümkün olabilir. Kapitalist ve Marksist toplumlarda işçinin durumunu yine bir düşünür şöyle anlatmaktadır. Her şeyden evvel kapitalist bir toplumun sınıf çelişkisine dayanır. Üretim araçlarına sahip azgın, sorumsuz, şımarık ve sömürücü burjuva sınıfının yanında emeğinden başka hiçbir şeye sahip olmayan, ezilen, sömürülen ve gerçekte tüketiminde bile burjuvaya hizmet eden bir işçi sınıfı vardır. Her türlü ekonomik güce sahip olan hakim sınıf aynı zamanda dolaylı bir biçimde devlete ve yönetime de hakimdir. Onun yönetime ağırlığını koyması, varlığına siyasi ve hukuki bir nitelik kazandırmak istemesinden ileri gelir. Bu durum gelişmiş kapitalist ülkelerde olduğu gibi bu modeli kabul eden az gelişmiş ülkelerde de böyledir. Marksizmin iktisadi yaklaşımını ele alırken de şöyle söyleniyor. Marksizm, insan tipini üreten ve tüketen bir araç olarak tarif etmiştir. İnsan madem ki üretime katılmak istemiyor, o halde hem tüketemez hem de yaşayamaz. Miras hukukunun tanınmayışı, vasiyet hakkının yasaklanması bir anlamda bundandır. Komünizm, insanı üreten ve tüketen bir araç olarak görmektedir. Bunun dışında onun bir takım yanları, eğilimleri, ihtiyaçları varsa da bunlar maddenin ürünüdür ve daha çok üst yapı kurumu olup burjuva özlemlerini ifade eder. Kapitalist bir toplumda burjuvalar kar ve kazanç için, işçiler aç kalmamak için çalışır. Komünist toplumlarda ise yoldaşlar kamplara sürülmemek ve polisle jandarmanın copları altında kalmamak için çalışırlar, üretime katılırlar. İslami anlayışa göre ise çalışmak sadece ferdi ihtiyaçların giderilmesi için yapılmaz. Sosyal işlerin tanzimi içinde çalışma yapılır. Bu bakımdan çalışmayı iki şekilde ele almak mümkündür. Bedenen çalışmak ve zihnen çalışmak gibi. Aslında bu ikisi birbirini tamamlar. Marksist sistemlerde olduğu gibi insan mekanik bir aygıt değildir İslam'da. Onu yalnız işi ilgilendirmez. Toplumdaki sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik sıkıntıları gidermek için zihni faaliyette de bulunmak gerekmektedir. İşte İslam insanı bu yönüyle ele alır ve onu yüce bir varlık olarak görür. Kısaca İslam'da çalışmak öngörülmüş, tavsiye edilmiş ve emredilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de çalışmaya büyük önem vermiştir. Hatta önceleri çobanlık yapmış, delikanlılık yıllarında ticaretle uğraşmıştır. Allah

Trafik kuralı. Sevgili çocuklar, can güvenliğinizi korumak için trafik kurallarını mutlaka öğrenmelisiniz. Özel FM 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
3: Taşdelen binbir çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessaffati saffa, fezzacirati zecra, fettaliyati zikra, inne ilahekum levahid, rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşarik. Sure Saffat ayet 1, 2, 3, 4 ve 5. Rabbimiz Teala bu surenin ilk ayetlerinde yemin ediyor. Üç konuya yemin ediyor. Bu üç konu: 1. Ve saffati saffa, 2. Fezzacirati zecra, 3. Fettaliyati zikra. Bu sure de Mekke'de inen bir sure. Genelde Mekke'de inen surelerde sıkça ve çokça karşımıza çıkan yeminler kendisinden sonraki bir konuya dikkat çekiyor. İşte burada dikkat çekilen konu inne ilahekum levahid, muhakkak ki ilahınız tektir. Bunda şüpheniz olmasın. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşarik. O tek olan ilahınız da göklerin ve yerin ve arasındakilerin Rabbidir ve doğuların da Rabbidir. İşte bu gerçeğe, bu hükme dikkat çekmek için Rabbimiz Teala üç tane konuya yemin ediyor. Ayrıca bu yeminlerin kendi arasında da bir mesajı var. Kendi arasında da bize bir şeyler söylüyor. Önce yeminleri anlamaya çalışalım. Birinci ayet: ve saffati saffen. Allah'ın huzurunda saf saf dizilip Allah'ın emrine boyun eğen meleklere yemin olsun ki. Yasin suresinin son ayetinin son cümlesi bütün insanların Allah'ın huzurunda bir gün toplanacağını söylüyordu. Oradan buraya geçersek sanki bütün insanlar bir gün Allah'ın huzurunda saf saf yerini alacak ve herkes Allah'ın vereceği hükme hazır bir şekilde bekleyecek. Yine dilerseniz o ahiret günleriyle ilgili yemini okumaya çalışayım. Fezzacirati zecra, zorlukla sürükleyenlere ve Allah'ın emrini mutlaka uygulayanlara yemin olsun ki onlar da melekler. Ve işte mahşer yerinde insanlar saf saf yerlerini almışlar ve melekler Allah'ın emri neyse onları sürüklüyorlar, sevk ediyorlar ki bu sürenin ileriki ayetlerinde de gelecek ve cehenneme sevk edilen insanların nasıl sevk edildikleri ve cennetlikler de cennete doğru götürülecekler. Üçüncü yemin ise fettaliyati zikran, zikri okuyanlara yemin olsun. Zikir Allah'ın sözleridir, Kur'an'dır, vahidir. Mahşer yeriyle ilgili olarak söyleyecek olursak, o gün Allah'ın sözcülüğünü yapan meleklere ve o gün Allah'ın hükmünü uygulayan meleklere yemin olsun ki. Ve ayrıca bu yeminler bugün de şöyle anlaşılacaktır. Şüphesiz ki Rabbimin izniyle anlayabildiğimizi söylüyoruz. Saf saf duran meleklerdir. Dünya var olduğu sürece göklerin, yerin, insanların arasındaki bir hayatı Allah'ın emriyle düzenleme yetkisi kendilerinde olan melekler Allah'ın huzurunda yerlerini almışlar. Asla ona karşı gelmiyorlar. Saygıda kusur etmiyorlar ve Allah ne emrederse onu yerine getiriyorlar. Ve bu emri yerine getirirlerken de asla Allah'a karşı gelmiyorlar ve insanların da zaten Allah'ın o görevlendirdiği meleklere karşı gelebilmeleri de mümkün değil. Ve yine bu melekler Allah'ın zikrini, kitabını, vahyini okuyorlar. Cibril Muhammed Aleyhisselam'a, Cibril daha önceki peygamberlere vahiy getiriyor. Cibril'le beraber diğer melekler de bu vahyi okuyorlar. Ve vahyin gelmesinde görevliler. Bunlar da diyebileceğimiz gibi tekrar Allah saf saf duranlara ve Allah'ın emrini kesin kes uygulayanlara ve uygularken de hiç taviz vermeyenlere ve Allah'ın zikrini okuyanlara yemin olsun ki inne ilahekum levahid, muhakkak ki ilahınız tektir, o tek olan Allah'tır. Rabbü semavat vel art, o tek olan ilahınız göklerin ve yerin Rabbidir. Ve ma beynehüme, arasındakilerin Rabbidir. Ve Rabbul meşarik, ve doğuların da Rabbidir. Tek olan Allah göklerde ve yerde tek sahiptir. Gökleri ve yeri yaratan o olduğu gibi, arasındakileri yaratan o olduğu gibi, güneşi her bir gün ayrı ayrı yerden, işte doğudan doğduran o olduğu gibi, ki başka ayet-i kerimede batıların da Rabbi Allah'tır, onu da öğreniyoruz. Bu hayatı düzenleme yetkisinde olan da tek varlıktır. Yaratmak ve zamanı var etmek onun emridir. Yarattığı varlıkların ve zaman içinde denenmek ve imtihan olmak sürecini yaşayan varlıkların nasıl yaşamaları gerektiği konusunda da yetki Allah'tadır ve onun rububiyeti, onun Rabliği kesindir. Sure Saffat ayet 6. İnna zeyyennes sema'ed dünya bi zinetinil kevakib ve hifzan min kulli şeytanin marid. Allah, doğuların Rabbi olduğunu bildiren Allah, göklerin ve yerin ve arasındakilerin Rabbi olduğunu bildiren Allah, işte göklerden bir tanesiyle ilgili bize bilgi vermeye devam ediyor. Göklerden bir tanesi dedim, çünkü 6. ayet Saffat suresi sadece dünya semasıyla ilgili bir bilgi veriyor bize. Biliyorsunuz Allah gökleri 7 kat olarak yaratmış. Bunlardan birincisi dünya seması. İşte bize en yakın olan sema. Bizi kuşatan sema, gökyüzü. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. katlarda ne var ne yok biz onları bilmiyoruz. Allah bildirmemiş, zaten görebilmemiz de mümkün değil. 1. kat semada Allahu Teala süs olarak yıldızları var ettiğini söylüyor. İnsanlara gerçekten süslü görünen ve insanların beğenisini çeken ve onlara güzel bir gece yaşatan o yıldızları Allahu Teala var ettiğini söylüyor. Allah'ın ayetlerini ancak Allah'ın kitabını okuyanlar görebilir. Allah'ın kitabını okumayanlar, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, örtenler, dünya ve gökler ayetlerini de örterler. Yaşadığımız dünya ve daha önceki dönemlerde hayatı dünya olarak gören insanlığın yaşadığı dünya Allah'ın ayetlerini görmüyordu. İşte bugün modern dünyanın insanı ne gökyüzündeki yıldızlardan, ne aydan, ne gündüzün güneşten haberi olmadan bir hayat yaşayıp gidiyor. Çünkü o kendi yıldızlarının peşinde, kendi yarattıklarının peşinde. Güya o kendince bir şeyler var etmiş ya, onun evi var, sarayı var, arabası var, bürosu var, iş yeri var, fabrikası var, ticaret merkezleri var, eğlence merkezleri var. Bütün bunlar Allah'ın ayetlerini görmeye engel. Ve zaten bu ayetleri, kendi var ettiği ayetleri seyredeceğim derken, işte modern çağın modern verileriyle birlikte işte seyredecekleri var. bilgi alacakları kaynaklar var, bilgi araçları var. Onlarla birlikte olurken Allah'ın ayetlerini görmek ya da onları seyretmek aklına bile gelmiyor. Yine bu modern insanın işte yaşadığı bir dünyanın etkisinde kalmasından dolayı ki asla Allah'ın ayetlerine bakmak istemiyor. Hep kendi varoluşunu seyrediyor. Haberi öyle, yorumu öyle, eğitimi öyle, bilgilenmesi öyle. İşte bütün bir bilgisayar, internet ya da televizyon programları, dünyayı kaplayan global eğitim sistemleri Allahu Teala'nın ayetlerini göstermek değil, insan varlığının kendi var ettiği ve insanın kendince kendi yarattığını haşa gündeme getirmek gibi bir felsefeyi yaşadığından dolayı işte arabalar, eşyalar kendi var ettiğinin karşısında adeta kendini kutsallaştırıyor ve kendine tapınıyor. Ve bundan dolayı bu basit dünyanın ötesinde diğer dünyayı göremiyor. İşte yıldızları göremiyor. Ayı ve güneşi göremiyor. Dilerseniz çok kolay bir deneme yoluna gidebilirsiniz. İnsanlar arasında modern dünyayı yaşayan modern kentlerde gecesiyle gündüzüyle karışmış, ne gece ne gündüz belli olmayan ve insanlar ya kendi bürolarında, ya kendi iş yerlerinde, ya kendi fabrikalarında, ya kendi eğlence merkezlerinde bir dünya hayatı yaşarken söyleyin kimlerine. Ben deyin. 3 aydır gözlüyorum, hiçbir yıldız yok. Acaba yıldızlar nereye gitti? 6 aydır takip ediyorum, ayı göremiyorum. Herhalde ay da kaybolmuş deyin. Bakalım ne diyecek insanlar. Çok abartılı söylemiş olmayayım ama bu insanların güneşten bile haberi yok. Güneşi de görmüyorum dediğiniz zaman herhalde şaşıracaklar insanlar. Acaba nereye gitti diye. Bu konuda Allah'a imanınızı artıracak ve insanların yanılgılarını da ortaya koyacak yöntemler uygulayabilirsiniz. 1. kat sema, işte dünya seması. Allahu Teala o dünya semasını yıldızlarla süslediğini söylüyor ayrıca. Ve hıfza ve koruma altına aldığını da söylüyor o 1. kat semayı. Min külli şeytanin marid, itaatten ayrılan, Allah'a isyan eden her şeytandan koruduk der 1. kat semayı ve öteleri. Şeytanlar gidemeyecek, melekler arasındaki konuşmalara şahit olamayacaklar. Dolayısıyla gelecekle ilgili bilgileri insanlara aktaramayacaklar. Sure Saffat ayet 8. La yessemme'une ilel mele'il âlâ. Onlar mele'i âlâya kulak veremezler. Melekler âlemine, Allahu Teala'nın bu âlemi yönetirken görevlendirdiği meleklerin arasındaki konuşmalara ulaşamazlar, işitemezler. Ve yukzefune min kulli canib, her taraftan kovulup atılırlar şeytanlar. Duhuran, uzaklaştırılırlar. Ve lehum azabun vasib, onlara kesintisiz bir azap var. Onlara sürekli azap uygulanır. 9. ayet de okudum. Saffat 10. İlla men hatifel hatfe, bütün bunlara rağmen, bütün bu sıkı tedbirlere rağmen, korunmaya rağmen, o melekler arasındaki konuşmaları dinlemek üzere şayet aradan çıkabilen ve o konuşmalara şahit olan ve işten birileri olursa, İlla men hatifel katfe feetbahu şihabun sagib, hemen yakıcı bir alev onu izler, takip eder ve o meleklerden bir söz, bir hüküm işten şeytanı yakar. Ve böylece Allah hem vahyini koruma altında tuttuğunu, hem kader bilgisini koruma altında tuttuğunu ve hem de gaybla ilgili insanlar için bilinmez olan bilgiyle ilgili konumu koruma altında tutuyor ve bu konuda ne cinlere ne şeytanlara asla fırsat vermediğini söylüyor. Bu ayetlerden sonra kim Kur'an'a karışma olmuş, şeytan karıştırmış derse deriz ki Kur'an korunma altında gelmiştir ve Allah'ın korunmasındadır ve şeytanlar ulaşamamıştır. Ve kim gelecekle ilgili bilgi bende vardır derse biz ona da deriz ki sen yalan söylüyorsun. Allah gelecekle ilgili hiçbir bilgiyi kimseye vermemiştir. Kur'an'ın ve Peygamber aleyhisselamların ve Muhammed aleyhisselamın verdiği bilgiler Allah'ın verdiği bilgilerdir ancak ve peygamberlerin dışında hiçbir kimse, kahinler, gelecekten bilgi aktarımı yaptığını iddia edenler bu bilgi aktarımında yanlış yoldalar ve kimse gelecekle ilgili hiçbir şey de bilemezler diyeceğiz bu ayetlerden sonra. Sure Saffat ayet 11. Festeftihim, o Mekkelilere sor. Sure Mekke'de inen bir sure. O gün için öyle diyeceğiz. Bugün için de o dünyalılara sor. Kendi var ettikleriyle, kendi ayetleriyle Allah'ın ayetlerini dışlayan ve böylece kendilerine kul olan insanlara bir uyarı var. İşte kendi yarattıklarımız diyorlar insanlar, kendi var ettiklerimiz öyle şeyler yarattık ki artık insan aklı zirvededir. Allah'ın bilemediği şeyleri bile bilir, Allah'ın yaratamadığını yaratır demeye getiriyor insanlar. Allah-u Teala da diyor ki onlara testeftihim, bu sözünü peygambere söyletiyor ve Müslümana söyletecek. Sor onlara, ehum eşeddu halkan emmen halakna. Hatta insanların kendi yarattıklarını falan da gündeme getirmeden insanlara göre söylüyorum, bir kendi yaratılışlarını düşünsünler ki onları da biz yarattık da bir de bizim yarattığımız diğer varlıkları, mesela yıldızları düşünsünler, ayı, güneşi, arşı, kürsüyü düşünsünler, melekleri düşünsünler. Hangisi daha güçlü? Hangisi daha şiddetli? Hangisi daha muhteşem? Bizim var ettiğimiz sizler ki sizin dışınızda niye nice acayip varlıklar yarattık? Bizim yarattığımız sizler, bizim verdiğimiz akıl ve duyularla ve bizim verdiğimiz bilgiyle bir şeyler yapıyorsunuz. O bir şeylerinizle bize karşı geliyorsunuz öyle mi? Ne yapmışsınız ki? Niye gücünüz yetmiş? Övünüyorsunuz şunları bunları yaptık diye. İnsanlar ancak vahiysiz Allah'a teslim olmaksın bir şey yapmıştır dünyada. Ta Nuh Aleyhisselam'dan beri kan dökmek ve bozgunculuk. Ve bütün övündükleri ve bütün yaptıklarıyla bunu yapıyorlar. İnsanları ezmek, sömürmek, zulmetmek insanlara ve onları öldürmek. Başka ne yapıyor insanlar? Başka ne yapabilmiş? Allah gibi insanlara hidayet mi etmişler? Allah gibi insanları doyurmuşlar mı? Ve Allah'ın verdiği rızıkları toplamaktan, Allah'ın verdiği rızıkları sadece kendilerine ait kılmaktan ve kendilerine karşı gelenlere zorbalık yapmaktan başka insanlar ne yapıyorlar? Ve bilgileri de, teknolojiler de sadece bunlara bu konuda yardımcı oluyor. Ama Allah'ın yarattığı varlıkları bir düşünsünler. Bir de kendilerini. Dahası inna halaknahum min tinin lazib, biz insanı yapışkan bir çamurdan yarattık. Yani kendilerini çok büyük görüyor bu insanlar. Kendilerini de geç, kendi elleriyle yaptıklarını çok büyük görüyorlar. Kaldı ki kendi elleriyle yaptıklarını çok büyük gören insanlar, kendi eserlerini büyük görenler, kendilerinin yaratılışını bir düşünsünler. Allah onları yapışkan bir çamurdan var ettiğini söylüyor. İşte bu kadarsınız. ve size de bütün bunları yapabilme gücünü veren Allah'tır. Sure Saffat ayet 12. Bel acibte ve yesharun. Bak ey Resul, bak ey Müslüman, sen bu bilgileri işitince, bu ayetleri görünce tuhaf karşıladın. Allah'ın acayip ayetleri olduğunu öğrendin ama onlar alay ediyorlar. Sure Saffat ayet 13, 14, 15, 16, 17. Ve izâ zükkirû lâ yezkurûn. Kendilerine öğüt verildiği zaman o öğütleri almıyorlar. Kendilerine Allah gündem yaptığı zaman Allah'ın gündemini kabul etmiyorlar. Ve izâ râv ayeten yesteskirûn. Bir ayet gördükleri zaman o ayeti eğlenceye alıyorlar, alaya alıyorlar ve kalu diyorlar ki in haza illa sihrun mubin. Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değil. Ve sonra da şöyle diyorlar, işi buraya getiriyorlar. Çünkü ayetleri reddedebilmek, ayetleri alaya alabilmek, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın zikriyle, Allah'ın gündemiyle birlikte olabilmemek için önce ahireti bir inkar etmeleri gerek insanların. Ahireti, hesabı, kitabı inkar edecekler ki dünyada keyiflerine göre yaşayabilecekler ve diyorlar ki e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve izâmen. Demek biz öleceğiz, sonra toprak ve kemik haline dönüşeceğiz, sonra e innâ lemebûsun, yeni baştan dirileceğiz. Öyle mi? İşte böyle diyorlar Allah'a ve peygamberlere iman etmeyenler. O gün Mekke'de Allah'ı ve Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmeyenler. Ne kadar güçlüler değil mi? Ne kadar azgınlar. Kendilerine ne kadar da güveniyorlar. Öyle ya, Muhammed Aleyhisselam güçsüz, Müslümanlar zayıf, Mekkeliler ise güçlü, dünyalar ise güçlü, Müslümanlar zayıf ve güçsüz. Her şeylerini rahat söyleyebiliyorlar, isyanlarını, karşı koyuşlarını, alay ve eğlencelerini. Ama Allah onlara şöyle cevap verir ve onlar ayrıca şunu da ilave ederler: biz öleceğiz, toprak ve kemik olacağız, sonra dirileceğiz mi dediklerine bir ilaveleri daha var. Eve âbâunel evvelun, önceki babalarımız da dirilecek öyle mi diyerek öncekileri de katıyorlar işin içine. Allahu Teala şöyle cevap verdiriyor: kul söyle, söyle ey Resul, söyle ey Müslüman, ne'am ve entüm dâhirun. Evet, hem de zelil olarak, boynu bükük olarak ve bize itaat etme zorunluluğu olarak dirileceksiniz. Hem dirildiğiniz zaman bize karşı gelemeyeceksiniz ve artık orada biz size yetki vermeyeceğiz. Sure Saffat ayet 19. Fe innemâ hiye zecratun vahide. Bu dirilişiniz tek bir çığlıkla olacak. Ve izâ hum yanzurun. Ve bir de bakmışsınız ki hepiniz ayakta ve sağına soluna bakıp duruyor, bakabilecekse, gücü yetiyorsa, ya da önüne bakmaktan başka hiçbir güç ve kuvveti yok. Tek bir çığlık, İsrafil'in çığlığı, İsrafil'in suru. Allah'ın emri gelir de İsrafil o sura üfürdü mü, önce insanlar ölür, sonra insanlar işte hemen ayağa kalkarlar. Sure Saffat ayet 20. Ve kalu, derler ki ya veylena hâzâ yevmuddîn. Bize yazıklar olsun, eyvahlar olsun bize. Bugün din günü. İşte hesap başladı. Eyvah! İnkar ettiğimiz günler geldi derler. Onların bu sözlerine karşılık Allahu Teala da der ki, ya da melekler derler ki Sure Saffat ayet 21. Hâdâ yevmül fasıl. İşte bu fasıl günü. Ellezî küntüm bihi tükezzibûn. O fasıl günü ki siz onu yalanlıyordunuz. Yalanladığınız fasıl günü, hüküm günü, ayrıştırma günü. Bugünü yalanlayanla bugünü kabul edenlerin ayrıştırılacağı günler. Allah'a ve peygamberlere iman edenlerle Allah'ı ve peygamberleri inkar edenlerin ayrıştırılacağı gün. Ve hemen Allah-u Teala ayrıştırmaya başladı bile. Sure Saffat ayet 22, 23, 24. Allah meleklere emreder. Şimdi surenin ilk ayetlerini hatırlayalım. Ve saffati saffen, Allah'ın huzurunda saf saf dizilmiş meleklere Rabbim yemin etmişti. İşte Allah'ın huzurunda saf saf melekler yerlerini almışlar ve Allah şimdi onlara emrediyor. Uhşurullezine zalemu ve ezvacehum ve mâ kânû ya'budûne min dûnillâh. Zalimleri, onların ortaklarını, onlara destekçi olanları ve onların Allah'ı bırakıp da tapındıkları bütün varlıkları hepsini birlikte toplayın. Melekler emre amade ve onları toplamaya başladılar. İkinci ayet Fezzacirat-ı Zecran idi. Onlar Allah'ın emrini yerine getirirlerken zoraki, zorlayıcı olarak emri yerine getirirler ve onlar emri yerine getirirken insanlardan hiçbiri karşı gelemezler. İşte toplamaya başladılar melekler ve topluyorlar hepsini. Sonra Allah'ın emri devam ediyor. Fehduhum ila sıratil cahim. Onları cehennem yoluna götürün. Onlara yol olarak cehennem yolunu tutturun. Haydi toplayın hepsini, onların hepsi birlikte, ne kadar zalim varsa, onlara ne kadar destekçi varsa, onların ilahlaştırdıkları ne kadar varlık varsa, ben ilahım diyenler, onları ilah kabul edenler, hepsi birlikte sevk edin cehenneme. Ve kifuhum, onları tutuklayın, tevkif edin. İnnehum mes'ulun, onlar sorguya çekilecekler. Ve tutuklandılar işte. Elleri ayakları zincirlerle bağlandı. Ve kaçma imkanları da yok. Zaten melekler o görünüşleri şiddetli, güçlü, kuvvetli o varlıklar, Allah'ın emrine boyun eğenler hemen kıskıvrak zaten onları topladılar, bağladılar, tutukladılar ve cehenneme doğru sevk etmeye başladılar bile. Ve bu arada da sorgulanmaları başlayacak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ leküm lâ tenâsarûn bel humul yevme müsteslimûn. Sûre Saffat ayet 25-26. Bir önceki ayetlerde Allah-u Teala öldükten sonra dirilir miyiz? Biz kemikler haline dönüştükten sonra, toprak haline dönüştükten sonra nasıl dirilecekmişiz diyenlere karşı cevap vermişti. Dirileceksiniz, hem de zelil olarak, aşağılanmış olarak diyordu ve ayrıca meleklerine emrediyordu bütün zalimleri ve onların destekleyicilerini ve onların Allah'ı bırakıp da tapındıklarını toplayın hep birlikte, cehenneme sevk edin, tutuklayın onları ve bir yere de zaten ayrılmaya güçleri yok, ayrılmasınlar ve onlar sorgulanacaklar diyordu. Ve gerçekten dehşetli olaylar, dehşetli görüntüler, Müslümanın içinin titrediği bir manzara. İşte o gün Allah'ın yardımıyla ancak kurtulmak mümkün ve o gün böyle tutuklanıp da cehenneme sevk edilenler ise artık her şeylerle kaybetmiş durumdalar. Dünyada bunlar ne kadar da azgın idiler. Dünyada Müslümanlara ne kadar eziyet ve işkence yapıyorlardı. Müslümanları tutukluyorlardı. Onlara eziyet ve işkenceler uyguluyorlardı. Bağlıyorlardı, kaçırmıyorlardı, öldürüyorlardı, sorguluyorlardı. Suçları Rabbim Allah demekten başka hiçbir şey olmayan Müslümanlara akla hayale gelmedik suçlamalar yüklüyorlardı. Ve böyle bir dünya hayatını keyif ederek, zevk ederek, gülerek, eğlenerek yaşıyorlardı kafirler. Ama şimdi keyif sırası Müslümanlara geldi. Müslüman olmayanlar, kafirler ise işte tutuklandılar ve sorguları başladı bile ve cehenneme de sevk ediliyorlar. Ve bir soru soruyor yine Allah ya da melekler. Maleküm la tenasarun. Size ne oluyor da birbirlerinize yardım etmiyorsunuz? Yardımlaşmıyorsunuz birbirinizle? Dünyada ne kadar da birbirlerine yardımcı oluyorlardı, birbirlerine destek oluyorlardı. Bütün kafirler birleşiyorlar. Yeryüzünde tek Müslüman kalmayıncaya kadar bütün Müslümanları öldürelim diyorlardı. O gün Mekke'de, sonra Medine'de, kıyamete kadar dünyada uyguladıkları yöntem bu idi. Ama şimdi hepsi güçsüz, kuvvetsiz, ellerinde hiçbir imkan olmadığı halde belki de çırılçıplak Allah'ın huzurunda ve cehenneme sevk ediliyorlar. Ve Allah soruyor ve melekler soruyor. Hadi birbirinize yardımcı olsanız ya, kurtulsanız ya, hadi Allah'a karşı yeniden bir savaş başlatsanız ya, hadi peygambere karşı, hadi Müslümanlara karşı niye birbirinize destek olmuyorsunuz diye bir soru soruyor. Ama onlardan bir cevap gelmesi mümkün değil. Allah değerlendiriyor. Belhumul yevme müsteslimun. Hayır hayır, onlar bugün Allah'a teslim olmuşlardır. Bugün teslimiyetlerini bildirmek zorundalar. Bugün teslim oldular. Bugün Müslüman oldular ama o gün Müslüman olmanın hiçbir faydası yok. Dünyada Müslüman olmak gerekiyordu. Ahirette Müslüman olmak, çırılçıplak Allah'ın huzurunda ya Rabbi ben sana teslim oldum demek bir anlam ifade etmiyordu. Allah'a karşı savaş yapabilecek bir gücü olduğu zaman Allah'a teslim olmak o zaman önemliydi. Allah'ın kullarına kardeşlerim diyebileceği özgür bir ortamı varken o zaman Müslüman olduğunu bildirirse o Müslümanlık bir anlam ifade ediyordu. Ya değilse gücü ve kuvveti olduğu zaman Müslümanlara hakaret, Müslümanlara zulüm ve işkence, Allah'a savaş, güç ve kuvvet bittiği zaman ben teslim oldum. Bu bir anlam ifade etmiyordu. Sure Saffat ayet 27. Ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesailun. Onlardan bir kısmı diğerlerine yöneldiler de birbirlerine soru sormaya, birbirleriyle konuşmaya başladılar. Sure Saffat ayet 28. Kalu dediler ki innekum kuntum te'tunena anil yemin. Gerçekten sizler bize sağdan geliyordunuz. Yani işimize gelen şeyler söylüyordunuz. Dünya çıkarlarıyla geliyordunuz. Çıkarlarımız, menfaatlerimiz, zevklerimiz, eğlencelerimiz, servetlerimiz, altınlarımız, gümüşlerimiz hesaplarıyla geliyordunuz. Ve sizler bizleri saptırmıştınız diyecekler. Ama diğerlerinin cevabı ise şöyle. Sure Saffat ayet 29, 30, 31, 32. Kalu bel lem tekunu müminin. Hayır, hayır, siz iman edenlerden değildiniz. Siz bize iman etmemiştiniz. Siz Müslüman olmadınız. Kendiniz Müslüman olmadınız. Kendiniz mümin olmadınız. Ve mâ kâne lene aleyküm min sultan. Bizim sizin üzerinize de bir sultanımız, bir gücümüz, bir kuvvetimiz yoktu. Yani biz sizi zorla kafir yapmadık. Zorla Allah'a karşı isyan edin demedik. Buna da gücümüz yetmiyordu. Belküntüm kavmen tağin. Bilakis siz azgın kimselerdiniz. Kendiniz azgınlaştınız. Kendiniz zulmettiniz. Ve şimdi bizi suçluyorsunuz. Fehakka aleyna kavlu rabbine. Rabbimizin hükmü hepimize gerçekleşti ki inna lezaikun. Artık biz bu azabı tadacağız ve hepimiz birlikte bu cezayı hak ettik. Fe aghveynâküm innâ künnâ gâvin. biz nasıl kendimiz azmış isek sizi de azdırmıştık. Bu işin bu yanı da var ve hep birlikte azan, azdıran, tapan, tapınılan kim varsa böyle bir cezayı burada birlikte çekeceğiz diyorlar. Rabbimiz bizi korusun hem azdırmaktan hem azdırılmaktan. Dikkat edelim. Dilerseniz bir daha tekrar edeyim. Bugün dünya hayatında birbirlerini azdıranların o gün nasıl birbirlerine sözler söyleyeceğini bir daha düşünelim. Önce dikkat ederseniz bizim suçumuz yok diyorlar ve bizim size karşı da bir zorlayıcı gücümüz yok, kendiniz azgınlaşmıştınız diyorlar. Ama sonunda da diyorlar ki evet, biz kendimiz nasıl azgınlaşmışsak sizi de azgınlaşmıştık da diyorlar. Demek ki bugün dünya üzerinde Allah'ın dinini bırakıp da başka dinlere gidenler, Müslümanlara karşı düşmanca tavır alanlar, yeryüzünde Allah'a ve peygambere savaş açanlar, zayıfıyla güçlüsüyle, öncüsüyle onu takip edenleriyle birlikte hepsi birlikte hareket ediyorlar. Zaten bugünün bazen zayıfı yarın güçlü konuma, bugünün güçlü konumu da yarın zayıf konuma değişebiliyor. Ve ama isyanda, Allah'a ve peygambere karşı gelmede, Müslümanlara eziyet ve işkence etmede hepsi birlikteler ve o gün hepsi bunu itiraf edecekler ve hiçbiri de benim suçum yoktu diyemeyecek. Ve hatta görüyorsunuz ya, bizim üzerimizde Allah'ın hükmü gerçekleşti. Biz bu azabı tadıcılarız, tatmak zorundayız da diyecekler. Ve ayet-i kerimeler nettir, doğrudur ve o gün bugün gözümüzün önüne sermektedir. Ve o günü görebilen bugün bu yanlıştan kaçabilecektir Allah'ın izniyle. Sure Saffat ayet 33 fe innehum yevme izin fil azabi müşterikun. Rabbimiz Teala'nın değerlendirmesi artık onların konuşmasından sonra, onlar bugün azapta ortaktırlar, hepsi birlikte bu azabı tadacaklar. Çünkü hepsi birlikte günah işlemişlerdi. Sure Saffat ayet 34 İnna kezalike nef'alu bil mücrimin. İşte biz mücrimlere, günahkarlara, suçlulara, kafirlere böyle yaparız da diyor Rabbimiz Teala. Acaba onlara niye böyle bir ceza veriyor? Niye onları tutukluyor? Niye onları bağlıyor? Niye onları cehenneme sevk ediyor? Onun nedeni ne? Biraz önce kendilerinin konuşmasından bize bunları anlattı. Ama kendi değerlendirmesi de var bu işte. Sure Saffat ayet 35 36 İnnehum kânu izâ kîle lehum la ilâhe illallah. Onlara la ilâhe illallah denildiği zaman, gelin la ilâhe illallah gerçeğini kabul edin, gelin la ilâhe illallah diyerek Müslüman olun ve bu sözü size öğütleyen, size duyuran peygamberin, ki Muhammed Aleyhisselam'ın da Resullüğünü kabul edin denildiği zaman yestekbirun, büyükleniyorlardı. Bizim birçok ilahımız var diyorlardı. Biz birçok ilahı bırakıp da tek bir ilahı mı kabul edeceğiz? Bizim dünya hayatının problemlerinin üstesinden bizim ilahlarımız gelememiş de senin tek bir ilahın mı bu problemleri çözecek diyerek hem alay ediyorlar ve hem Allah'ı hem peygamberi inkar ediyorlardı ve büyükleniyorlardı. Ve yekulun diyorlardı ki üstelik inna letariku alihetina li şairin mecnun. Bir deli şair için biz ilahlarımızı mı terk ederiz? Aman ya Rabbi. İşte peygamber hakkında böyle diyorlardı. O bir delidir, o bir şairdir diyorlardı. Buradaki ilavesiyle deli bir şair diyorlardı. biz onun getirdiği bir sistem için, bir din için biz ilahlarımızı bırakamayız diyorlardı. Hem Efendimiz'e hakaret, hem Allah'a hakaret ve büyüklenme, güç ve kuvvetlerine güvenme, böylece onlara bu sözleri söyletiyordu. Ama şimdi ise her şey bitmiş, o cinlenmiş, delirmiş şair dedikleri Muhammedül Emin'in sözleri doğru çıkmış, Allah'ın ayetlerinde bildirdiği de doğru çıkmış ve Kur'an o gün kıyamete kadar herkese bu gerçekleri zaten bildirmişti. Ama onlar kabul etmemişlerdi Peygamber Aleyhisselam'a ve Kur'an'a. Dolayısıyla Allah'a sürekli bir savaş yürütüyorlardı. Ama Sure Saffat ayet 37, Belca'e bil hakkı ve saddakal murselin, o peygamber hakkı getirmişti ve peygamberlerin getirdiğini de doğrulamıştı, elçileri de tasdik etmişti. O peygamber en doğruya çağırıyordu, en hakkı söylüyordu. Hak olan Allah'ın hak olarak görevlendirdiği bir elçiydi. Ama onlar böyle söylediler. Bundan dolayı Sure Saffat ayet 38, 39, İnnekum lezaikul azabil elim, ey kafirler diyor Allah-u Teala o gün mahşerde, sizler acıklı azabı tadacaksınız. Ve ma tuczevne illa ma kuntum tamelun, ve sizler ancak amellerinizin karşılığını görüyorsunuz ve biz size fazladan bir ceza uygulamıyoruz. Size yapmadığınız suçları, siz bu suçları da işlediniz demiyoruz ki o kafirler dünya hayatında Müslümanları cezalandırırlarken Müslümanların işlemedikleri suçlarla hayali suçlar çıkarıyorlardı ve Müslümanların yapmadıkları, işlemedikleri suçlarla onları zan altında bırakıyorlar ve cezalandırıyorlardı. Ama Allah-u Teala böyle onların yaptığı gibi haksız bir uygulama yapmıyor. Ve ma tuczevne illa ma kuntum tamelun, ancak amellerinizin karşılığını görürsünüz. Nasıl yaşamışsanız o yaşantının karşılığı neyse biz onu veririz diyor Rabbimiz Teala. Sure Saffat ayet 40, 41, 42, 43 ve devamı. Rabbimiz Teala bu ayetlerde cennetliklere geçti hemen. İlla ibadallahil muhlasin diyerek, ancak Allah'a samimiyetle ibadet eden, imanında ve kulluğunda şirk karıştırmayan, Allah'a nasıl ibadet edilecekse, Allah'a nasıl kul olunacaksa öylece kul olan ve öylece Allah'a ibadet eden ve asla bir an dahi Allah'tan başka birini Rab kabul etmeyen, herhangi bir mekanda, bir karış toprakta dahi burası Allah'tan başkasınındır, dolayısıyla onu tanrılaştırayım demeyen, bütün zamanın ve bütün mekanın ve bütün göklerin ve bütün yerlerin, bütün yaratıkların hepsinin sahibi Allah'tır diyen Müslümanlar, böylece Allah'a kul köle olan Müslümanlar ise cehennemlik olmazlar. Allah onları affeder, hatta günahlarını da affediyor. Çünkü onlar şirksiz Allah'a kavuştuklarından dolayı işlemiş oldukları günahları, bazen amellerinin iyilikleri çoksa, sevapları çoksa hiç cezalandırmadan, ama

belli rızıklar var. Yani herkesin bildiği ve isteyebileceği fevaki 42. ayet meyveler var. Ve hüm mükramun, onlar orada ikram olunurlar, ikram görürler. İstedikleri her şey, meyveler ve belli rızıklar hemen onlara lütfedilir ve onlara verilir. Fî cennâtin naim, naim cennetlerinde onlar, Allahu Teala'nın cennetleri işte naim, firdevs, âlâ, huld ve burada naim cennetleri zikrediliyor. Yasin suresinde yine Rabbimiz Teala cennetten bize anlatmıştı ve burada anlatıyor. Başka surelerde var gündemde cennet. 44. ayet, ala sururin mütekabilin, birbirlerine karşı sedirler, tahtlar üzerindedirler. Yani eşleriyle beraber cennetlik olan bir Müslüman en aşağı iki tane hanımını almış yanına ve huriler yine sağlarında sollarında, en güzel belki şarkılar, ki cennet şarkıları, en güzel sesler ve en güzel giyimler, elbiseler ve işte sure Saffat ayet 45, yutafu aleyhim bi ke'sin min ma'in 46, beyda'e lezzetin lişşaribin, kaynaktan yani ma'in kaynağından doldurulmuş kadehlerle, çevrelerinde kaselerle, çevrelerinde tavaf ediyor gılmanlar, vildanlar, hizmetçi çocuklar, bembeyaz o kaynaktan doldurulan içki ya da su içenlere lezzet veriyor. La fiha gavlun ve lahum anha yunzefun, sure Saffat ayet 47, tiksinti yok, kötü koku yok, tatsızlık yok, sarhoş da yapmıyor, aklı da gidermiyor o cennetteki içkiler. Mükemmel güzellikte, sarhoş yapmıyor, sıkıntı vermiyor, tiksinti vermiyor. O güzelim vildanlar, gılmanlar hizmet ediyorlar. Ve dahası meyveler var, hazır meyveler. Güzel güzel belli rızıklar, içkiler, içecekler ve tahtlar, saraylar, köşklerdeki tahtlar. Sure Saffat ayet 48-49, ve indehum kasratu tarfi'in kennehum beydun meknun, ve yanlarında bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş huriler, sanki onlar saklı bir yumurta gibi, yani bembeyaz ve kimsenin görmediği, sadece efendisine ait olan ve gözünü eşine dikmiş özel olarak Allah'ın cennette yarattığı huriler, sanki Yasin suresinde hanımlardı, burada huriler, hem onlar var hem bunlar var, huriler de var, hanımlar da var. Ve yine akla hayale gelmedik, hayalimizin de ötesinde güzellikler, zevkler, neşeler, istediğiniz kadar diyor Allahu Teala. Genelde ayetlerden ve hadislerden öğrendiğimiz huriler, hangi güzellikte, hangi şekilde isterseniz o şekilde huriler, özel olarak cennetlik Müslüman için yaratılmış cennet kadınları ve dünyada Müslümanca yaşamış, cennete gitmiş olan kadınlardan en aşağı iki tane hanım, efendi artık onlar, onlar var ve daha fazla olanlar da var. Elbiseler şeffaf mı şeffaf, güzel mi güzel ve gerçekten dünyada hedeflenecek bir nimetler dünyası cennet. Ve insanlar geçici bir dünya için işte bir kadın ya da bir erkek ya da bir güzellik ya da bir içki için hem dünyasını hem ahiretini yok ediyor. Ama ebedi dünya hedefiyle eğer Müslüman yaşarsa, orada en güzel içkiler, en güzel yiyecekler ve en güzel kadınlar ve en güzel huriler ve kendisi zaten en güzel, güçlü bir konumda, böyle bir hayat Allahu Teala vaat ediyor.
Allah'ın vaadi

0: doğrudur. Dünyada şeytanın vaadi geçici olarak dünyayı sanki gündeme getiriyor ama şeytan kendisinin kandırdığını söyleyecek. Kaldı ki ulaşsa bile dünya nimetlerine insanlar, dünya zevklerine, nihayet dünya zevklerinin arkasından mutlaka bir tatsızlık var. Allah'ın istemediği bir şekilde bir kadın ya da bir erkeğin birlikte olması sonunda onlara sıkıntı verecektir. Allah'ın istemediği içkiler içenler sıkıntılı olacaktır. Allah'ın istemediği haram yiyenler, haram yoldan kazananlar mutlaka sıkıntısını yaşayacaktır. Ama cennette sıkıntı yok, dert yok, keder yok. İşte tüm bu güzelliklerle birlikte bir hayat, hem de ebedi, sonsuz ve güç ve kuvvette de eksilme olmadan. Sure Saffat ayet 50-51 ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesailun. Ve işte bu şekil bir keyif, bir tat, eşiyle, hurilerle birlikte, yedikleriyle, içtikleriyle, şaraplarıyla, bal, süt, şarap ve su ırmaklarındaki artık nasıl yaşıyorsa yaşantısıyla yaşarken, bazen de dünya dostlarıyla birlikte olmak isteyecek cennetlik olan insan ve onlarla karşılaşacak ve onlarla görüşecek, birbirlerini ziyaret edecekler ve birbirlerine bazı konuları yahut dünya hayatını hatırlatacaklar. Kale kailun minhum, onlardan biri diyecek ki inni kâne li karin, benim dünyada bir yakınım vardı diyerek dünyaya gidecekler. Yani dünyayı hatırlayacaklar. O dünya olaylarıyla ilgili bir değerlendirmeye geçecekler. Saffat suresinde ayetler o konuyu da anlatmaya devam edecek ve diğer konularla birlikte. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Ayetlerden İşaretler programıyla Mehmet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
13: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
14: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
15: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
16: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Mutluluk Yolu programında sizlere stresten, bunalımdan, üzüntüden nasıl korunacağınızı, nasıl mutlu ve huzurlu olacağınızı ayet ve hadisler ışığında konu ve konuklarımızla sunmaya çalışacağız.
1: Mutluluk Yolu programıyla Süleyman Gülek her çarşamba saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

elçisi geldi. Hazreti Muhammed geldi. İslam geldi. Rahmet geldi. Adem'in çocuklarısınız dedi. Havva'nın çocuklarısınız. Birbirinizin hukukunu çiğnemeyin dedi. Rabbin insanlık izzetiyle donattığı varlıksın dedi. Rabbine yönel dedi. Yönelince onu bulacaksın kalbinde dedi. Kalbini arındır kin ve öfkeden. Kimseyi aşağılama. Kimseyi ötekileştirme. Zulüm yok dedi. Kula kulluk yok dedi. Kız çocuklarına ölüm asla yok dedi. Kadını aşağılamak yok dedi. En güzel insan geldi.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Nereydi Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
9: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
10: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.

0: رجال فهم. مطلو كيوتو. Hazırlayan ve sunan Süleyman Gülek.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, yeniden Mutlu programda birlikteyiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti, hidayeti üzerinize olsun. Değerli Özel FM dinleyicileri, bu haftaki konumuz dünya birleşme hastalığının sebepleri ve kurtuluş yolları hakkında olacaktır. Evet, dünya birleşme modern çağın en önemli problemlerinden biridir. Dünya birleşme, insanın imani, ahlaki, sosyal ve ticari meselelerinin tamamında önceliği dünya değerlerine vermesi, dini değerleri ya tamamen göz ardı etmesi ya da çok az öncelemesi olarak tanımlanabilir. Dünya birleşme hastalığının sebepleri, ortaya çıkardığı olumsuz etkileri ve bu tehlikeli hastalıktan kurtuluş yollarını kısaca izah etmeye çalışalım. Birincisi, dünya birleşme hastalığının sebeplerinden birincisi, ahiret inancı zayıflamaz. Bir insan Müslüman olsa da Allah'a, peygambere ve ahiret gününe, öldükten sonra dirilmen hak olduğuna inanma gibi hususlarda şey yapabiliyor. Yani zayıflamalısı olabiliyor. Mesela ahirete inancını zayıflamaz. Bu konuda dünyaya birleşmenin sebeplerinden biri. İnsanı Allah'a bağlayan en güçlü bağlardan biri ahiret inancıdır. Bu inanç insanı Allah'a bağlar. Allah'ın emrettiğini yapmaya, yasaklarından sakınmaya götürür. Ölümden sonrasını, hesap günü, cennet ve cehennem gerçeği unutulduğunda insan yalnızca dünya için yaşamaya başlar. Kur'an-ı Kerim'de de şöyle buyrulur: onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler, ahiretten ise tamamen gafildirler. Yani unuturlar. Rum Suresi 7. Ahiret bilincinin zayıflaması bireyin hayatındaki manevi dengeyi bozar ve dünyevi hedefleri öncelik haline gelir. Ölümün bir son değil, yeni bir başlangıç olduğu gerçeğini unutmak dünya birleşmenin temel taşlarından biridir. Evet, demin de dediğimiz gibi bir insan imanın altı şartına inansa da, işte Allah'a inanır, meleklerine inanır, kitaplarına inanır, öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanır, ahiret inancına inanır. Fakat bunların zayıflaması söz konusu. Allah'a inanır ama emrettiğini yapmak, yasaklarından kaçınmak da gevşektir. Namazını kılmaz, orucunu tutmaz, ibadetlerini yapmaz, helal ve harama dikkat etmez. İşte bu zayıflamasından kaynaklanıyor. Gereği gibi amel etmemesinden kaynaklanıyor. İşte ahiret inancı zayıfladı mı, o zaman Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasaklarından kaçınma diye bir gayret olmuyor. Onun için ayette de beyan edildiği gibi, Rum Suresinin 7. ayetinde, onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Dünyevi hayata göre hareket ederler. Ahiretten ise tamamen gafildirler. Düşünmezler ya. Ya biz bunu yapıyoruz ama sevap mı, günah mı? Doğru mu, değil mi? İyi mi, kötü mü? Bunun ahiretteki karşılığı var, dünyadaki karşılığı da var. Evet, dolayısıyla ahiret bilincinin zayıflaması bireyin hayatındaki manevi dengeyi bozar ve dünyevi hedefleri öncelik haline getirir. Evet, gerçekten öyle. Bu açıdan dikkat etmeli. Ahiret inancının güçlü olması gerekiyor. Çünkü Rabbimiz ayette öyle buyuruyor: kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür, kim zerre kadar kötülük işlerse onu görür. Ahirette görür, dünyada da bunun zararını görür. Hiçbir günah, hiçbir Cenab-ı Hakk'ın emrinin ihlal edilmesi dünyada da ahirette de o insana kâr kalmaz. Onun için dikkat etmeli. Günah işlememeye özen göstermemeli. Günah işlendiğinde hemen tövbe edip bir daha onu yapmamaya gayret etmeli, tedbirini almalı. Evet. Şimdi tabii ahiretin inancın zayıflaması hadisesi bu anlamda çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Çünkü dünyevileşmenin sorunlarından biri. O açıdan yani sebepleri, sebebinin biri. İkincisi nefis ve hevaya tabi olmak. İnsan bilir işte ahirete önem vermesi gerektiğini, günahlardan kaçınması gerektiğini ama nefse ve nefsin isteklerine kanabiliyor, uyabiliyor. Dolayısıyla bu konuda da daha dikkatli olması gerekiyor. Nefsini dizginlemeyen, arzuları dünyevileşmeyi körükleyen en önemli iç etkenlerden biridir. Kur'an nefsinin arzularını ilah edinenleri uyarır. Hevasını ilah edineni gördün mü Allah onu sapmayı tercih ettiği için saptırmış, kulağını ve kalbini mühürlemiş ve gözünü de perde çekmiş değildir. Yani Kur'an nefsinin arzularını ilah edinenleri uyarıyor. Hevasını ilah edinenlerin gördün mü? Allah onu yani sapmayı tercih ettiği için kişi sapabiliyor. Sapmayı tercih ettiği için sapmış, kulağını ve kalbini mühürlemiş. Yani kendi kendini haddini aşarak kötü bir duruma getirmiş. Câsiye Suresi 23. İnsan nefsinin peşinde koşarken dünya hırsının esiri olur. Lüks, konfor, haz ve statü gibi geçici arzular bireyi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. 3. Şeytanın aldatmalarını da bir sebeptir. Şeytan insanı dünya süsleriyle oyalayıp Allah'tan uzaklaştırmayı hedefler. Kur'an'da da şeytanın bu taktiği açıkça belirtilir. Şeytan onlara dünya hayatını süsledi ve onları yoldan alıkoydu. Yani doğru yoldan alıkoydu. Onlar da şeytanın olumsuz isteklerine uydu. Ankebût Suresi 38. Şeytan dünya nimetlerini çekici kılarak insanın kalbini bu geçici zevklere bağlar. Bu aldatmaca bireyin dünyevileşmeye yol açabilir. Yol açar. 4. Maddeyi ve menfaati ön planda tutmak. 4. sebep de bu. Maddi kazanç, makam, mevki ve şöhret gibi dünya nimetleri insanın kalbini ele geçirdiğinde maneviyatı geri planda kalır. Dünya bir araç olmaktan çıkıp amaç haline geldiğinde kulluk bilinci zayıflar. Modern toplumların başarıyı yalnızca maddi kazanımlarla ölçmesi bu eğilimi daha da güçlendirir. Kur'an-ı Kerim bu konuda uyarılarda bulunur. Mal ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Kehf Suresi 46. ayette belirtiliyor. Ancak bu süsler kalbin asıl hedefi olmamalı. Dolayısıyla bu hususlar çok önemli. Önemli olduğu için bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Aksi halde insan bu hususlarda hata yapabiliyor. Bu sebeple dikkat etmeli. 5. Modern hayatın tüketim ve gösteriş kültürü. Modern hayat tüketim ve gösteriş kültürüyle bireyi manevi değerlerden uzaklaştırır. Reklamlar, sosyal medya ve lüks yaşam özentileri insanı yalnızca tüketmeye ve haz almaya yönlendirir. Bu kültür bireyi ihtiyaçlarının ötesinde bir tüketim çılgınlığına sürükler ve manevi değerleri gölgeler. Gösteriş bireyin kendini başkalarına beğendirme arzusunu körükler ve dünyevileşmeyi hızlandırır. Evet, hakikaten dünyevileşme hastalığından korunma konusunda işte bu hususlara baktığımızda yani insanı dünyevileşme hastalığına götüren sebepler. Demin de beyan edildiği gibi bu hususlar gerçekten çok önemli. Çünkü bu beş sebebe baktığımızda görüyoruz ki bu sebeplerle insan dünyaya bağlanıyor, ahiretini ihmal edebiliyor. Onun için bu sebeplere çok dikkat etmek lazım. Demin de dediğimiz gibi ahiret inancının zayıflaması. Şimdi insan dünyada yaptığı şeyin Allah'a inansa da, işte ahiret gününe inansa da, diğer hususlara inansa da bu inancın zayıflaması, yani bunu, ahiret inancını besleyen, güçlendiren, devamlı emredileni yapma, yasaklardan kaçma ve devamlı işte insanın kulluk görevlerini yapma gayreti içerisinde olması. Kulluk görevlerini yapmadığı zaman işte bu ahiret inancı da zayıflar. Emredileni yapma, yasaklarından kaçma gibi bir gayret söz konusu olmaz. Olmayınca zayıflıyor. Sonra bir bakıyor insan günahı normalmiş gibi rahat bir şekilde işleyebiliyor. Onun için burada en önemli şey ahiret inancının zayıflamaması için işte günde beş vakit namazın kılınması. Farz. İnsanlar kulluk için yaratılmıştır. Kulluk görevlerini yerine getirip getirmemekte de imtihan olunuyor. Dolayısıyla bu imtihanı kaybetmemek için ahiret inancının zayıflamaması gerekiyor. Güçlenmesi gerekiyor. Kuvvetlenmesi gerekiyor. Yani insan iyi bir şey yaptı mı mükafat alacağını, kötü bir şey yaptı mı bunun zararını göreceğini devamlı aklında tutması lazım. Onun için Rabbimiz Câsiye Suresinin 15. ayetinde öyle buyuruyor. Kim iyi bir şey yaparsa lehine, kötü bir şey yaparsa aleyhinedir. Bir insan kendinin lehine bir şey olmasını mı yapmak ister, aleyhine olanı mı? Tabii ki aleyhine olanı değil, lehine olanı yapmasını önemlidir. Bu açıdan dünya hayatına kapılmamak gerekiyor. Dünya hayatına kapılındığında, işte ahiret inancı da zayıfladığında Allah'a kulluk bilinci oluşması gerekiyor. Yani kısaca ahiret inancının güçlenmesi için birincisi kulluk bilincinde olmak gerekiyor. Bizim yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. Kim Allah'a kulluk görevlerini yerine getirirse dünya ve ahiret saadetine erer. Çünkü Rabbimiz Nisa suresinin 13. ayetinde öyle buyuruyor. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse altından ırmaklar akan cennetlere kavuşacaktır. Asıl kurtuluş, mutluluk budur. Nisa suresinin 14. ayetinde de tam bunun tersini söylüyor. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse, koymuş olduğu kuralları çiğnerse onlar için azap vardır. Şimdi kulluk görevlerini yapana mükafat, yapmayana da ceza var. Dolayısıyla bu kulluk bilincine sahip olan kişi bu kulluk bilinci içerisinde hareket eder. İnanca, ibadete, ahlaka, helal ve haramın duyarlılığı içerisinde olur. Helal olanı yapar, haram olandan sakınır. Bu şekilde de işte kişi iyi bir mümin olmaya çalışır. Yani ahirette de yatırım yapmış olur. Çünkü demin de dediğimiz gibi bir insan kulluk için yaratılmıştır, Allah'a kulluk için. Bu kulluk görevlerini yapıp yapmamakta da imtihan olduğunu bilmeli. Bu imtihanların işte başında da iman geliyor. İnanan bir insanda, bir Müslüman bir insanda bu inancın gereğini yerine getirmesi gerekiyor. İşte inancın gereği Allah'a inanmak, peygambere inanmak, ahirete inanmak, öldükten sonra dirilme hak olduğuna inanmak. İşte Allah'a inanan insan Allah'ın emrettiğini yapar. Kitaplarına inanan kişi son kitap Kur'an'a uyar, inanır ve onun gereklerini yerine getirir. Dolayısıyla peygamberlere inanır, peygamberlere inanan, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alır. Onu önder edinir. Onun sünnet-i seniyesine uygun hareket ederek Allah'ın emirlerini yerine getirme açısından gayretli olur. Onun için işte imanın güçlenmesi gerek. İman güçlendiğinde ahiret gününe inanması da tam olur ve bunu zayıflatmamış olur. İşte sevap mıdır, günah mıdır, iyi midir, kötü müdür değil, tam tersine iyi olanı yapar, kötü olanı yapmaz. Helal olanı yapar, haram olanı yapmaz. Sevap olanı yapar, günah olanı yapmaz. Onun için bu konuda da çok dikkat etmesi bu manada önemli. Nefse ve hevaya tabi olmamak. Şimdi tabii ki Rabbimiz ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Nazihat suresinin 40 ve 41. ayet. Kim kendini heva ve hevesten, nefsin kötü arzularından korursa onun varacağı yer cennettir. Nefis insana şiddete kötülüğü emreder diyor. Nefis zevkten hoşlanır. Böyle kolaylıktan hep hoşlanır. Çalışmaktan hoşlanmaz. İyi şeylerden hoşlanmaz. Nefis genelde kötü şeylerden hoşlanır. Nefis insanı düşünmez. İster o. Onu yönlendiren kişinin inancı. Sağlam imanı. Yoksa nefis helal haram fark etmez, ister. Meşru istekler zaten caizdir, o yapılır. Ama istekler içerisinde meşru istekler de olmayabiliyor. Bu meşru olmayan istekleri de yerine getirmemek için mücadele gerekiyor. Yani gayret gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Çünkü Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki, yani sabır üç şekilde olur. Bir, ibadetleri yerine getirmede sabır. Bu nasıl oluyor? Yani ibadetleri yerine getirmek ağır gibi gösteriliyor. Nefis ve şeytan ağır gösteriyor. Sabredeceksin. Beş vakit namaz günde, yani bir namazın kaç dakika sürüyor? 10 dakika, 15 dakika sürüyor. Her şeye saatler, o kadar boş şeylere saatlerce vakit ayrılıyor. Mesela bir film izliyor. Bir saat, bir daha izliyor, bir daha izliyor. Bir maç izlemiş, ondan sonra tekrar

nefis, şeytan zor göstermeye çalışır. Ama kişi bu ibadetlere alıştığı zaman, devam ettiği zaman, yapmadığı zaman sıkılır. Allah insana gücünün yetmediğini yüklememiştir. Biraz zor gelebilir. İşte dediğimiz gibi şeytan dünyayı süslüyor, günahları süslüyor ve işte iyi şeyleri zor gösteriyor, kötü şeyleri kolay gösteriyor. İşte bu da bir imtihan. İnsan hayırla da şerle de imtihan oluyor. Onun için dikkat etmesi gerekiyor. Nefsin kötü arzularına uymaması gerekiyor. Nefsin kötü arzularına uymamak için de dediğimiz gibi mücadele gerekiyor. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Asıl mücahit nefsinin kötü arzularına uymamak için ondan mücadele eden kişidir. Nefis de mücadele. Nefis kötü arzularına uymasını ister. İyi şeyleri yaptırmamak ister. İyi şeylerden hoşlanmaz. Kötü şeylerden hoşlanır. Dolayısıyla nefisle mücadele yaparak iyi şeyleri yapma, kötü şeylerden sakınma da söz konusu olacaktır. Onun için nefsin arzularına uymamaya gayret etmek gerekir. Onun için nefse ve hevaya tabi olmak da nefsin kötü arzuları olduğu için dünyevileşme sebeplerinden biri. Bu sebeplerden korunmanın yolu dediğimiz gibi nefisle mücadeleden geçer. Bir diğeri de şeytanın aldatması. Evet, şeytan insanlara süslü gösteriyor. Yani şeytan dünyayı insanlara süslü gösteriyor. Ve şeytan insanın düşmanıdır. Siz de onu düşman bilin buyuruyor Rabbimiz. Şeytan insanı Allah'ın yolundan alıkoymak için elinden geleni yapıyor. Dolayısıyla bir Müslüman da elinden geleni yapıp şeytanın kötü arzularına, kötü isteklerine kanmaması gerekiyor. Çünkü hayat imtihan. Bu imtihanda nefis var, şeytan var, Allah'ın emirleri var. Allah'ın emirlerini yerine getirmeme ve yasaklarından kaçmamasını engelliyor. Kaçması için değil, yerine, yani Allah'ın yasaklarını çiğnemesini ister şeytan. Bunun bu isteklerine uymamak gerekiyor. Zaten bir Müslüman için inanç, ibadet, güzel ahlak, Allah'ın emrettiğini yapmak, yasaklarından kaçınması esastır. Zaten kulluk, Allah'a kulluk yapmak demek, Allah'ın emrini yerine getirmek, yasaklarından kaçmak. Kim emirlerini yerine getirirse, yasaklarından kaçarsa dünya ve ahiret saadetine erer. Bunun için de tabii ki İslam'ı doğru bir şekilde öğrenmesi, yaşaması ve nefse ve şeytana uymaması gerekiyor. Çünkü bir insan Allah'ın emrettiğini yapsın, yasaklarından kaçınsın ve bu şekilde de cennete girsin. Nefis ve şeytan bunu seyretmez, buna müsaade etmez, bunu istemez yani. Nefis devamlı zevk keyif içinde olmak ister. İyi şeyler ona ağır gelir. Hayırlı şeyler, sevap olan şeyler, Allah'ın emirleri ağır gösterir. Ama günahı, kötülüğü cazip gösterir. İşte bu oyuna gelmemek gerekiyor. Nefsin ve şeytanın oyununa gelmemek gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi nefis ve şeytan insanı düşünmez. İnsanın dünya ve ahirete perişan olmasını ister. Onun için nefse ve şeytana karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Yani asıl pehlivan, efendim, güreşte rakibini yenen değil, herhangi bir şeyde rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsini yenendir. Yani nefsiyle mücadele edendir. Nefis onu kötü şeylere davet eder. Ama nefisle mücadele edildiğinde, Allah'ın emri tercih edildiğinde, onun emrine uygun bir şekilde yerine getirmesi söz konusu olabilir. Gayret etmesi önemli. Evet. Onun için nefis ve şeytan, demin dediğimiz gibi, insan İslam'ın kurallarını yerine getirsin ve dünyası mutlu, ahireti cennet olsun, bunu istemez. Bunu istemediği için de nefis ve şeytan insanın düşmanıdır. Bunu böyle bilmek lazım. Nefsin kötü arzularına uymamak, nefsin kötü isteklerini yerine getirmemek için gereken gayret gösterilmesi lazım.

Bir diğeri de modern hayatın tüketim ve gösteriş kültürü de dünyevileşmeye, dünyaya kendini kaptırması, ahireti düşünmemesine sebep olabiliyor. Ahireti hesaba katmayamamaya sebep oluyor. İşte modern hayatın tüketim ve gösteriş kültürü bireyi manevi değerlerden uzaklaştırıyor. Bunlar neler? Mesela reklamlar, sosyal medya. Bir insan bir bakıyorsunuz bir sosyal medyaya bir giriyor, 2 saat, 3 saat, hatta 5 saat, saatin diyor bazısı nasıl geçtiğini bile anlamıyor. O kadar kendini kaptırıyor ki saatler geçiyor. Onun için modern hayatın tüketim ve gösteriş kültürüne dikkat etmek gerekiyor. Gösterişten uzak, tüketim çılgınlığına kapılmamak gerekiyor. Dolayısıyla bunu körükleyen nedir? Reklamlar, sosyal medya, lüks yaşama özentileri insanı yalnızca tüketmeye ve haz almaya yönlendirir. Bu kültür bireyi ihtiyaçlarının ötesinde bir tüketim çılgınlığına sürükleyebilir ve manevi değerleri gölgeler. Gösteriş bireyin kendini başkalarına beğendirme arzusunu körükler ve dünyevileşmeyi hızlandırır. Dediğimiz gibi insanın çoğu insan bir şeyler alması, bir şeyler yapması hep gösteriş. Aman insanlar beğensin, insanlar beni takdir etsin, insanlar işte şöyle desin, böyle desin. Fakat insanın yaratılış gayesi kendini insanlara beğendirmek değil, yaratılış gayesi Allah'a kulluk. Allah'ın beğendiği, Allah'ın istediği şeyleri yapmak önemli. Bir Müslümanın Allah'a inanması, Allah'ın emrini yerine getirmesi, yasaklarından kaçması esastır. Kulluk görevlerini yapması esastır. İşte kulluk görevlerine dünyevileşme mani olur. Bir insan dünyevileşirse, sadece dünyayı düşünürse, bu kişi tabii ki iyi olan şeyi yapması, kötü olan şeylerden kaçınması zor olur. Onun için kulluk bilincinde olan Allah'ın emrettiğini yapar, yasaklarından kaçar, dünyası da ahireti de güzel olur, hayırlı olur, bereketli olur. Değerli Özel FM dinleyicileri, Mutluluk Yolu programına inşallah kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden inşallah devam ederiz.

0: Özel FM.
1: Değerli Özel FM dinleyicileri, kısa bir aradan sonra Mutlu programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, birinci bölümde de konumuz dünyevi birleşme hastalığının sebepleri ve kurtuluş yolları demiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, dünyevi birleşmeden kurtuluş yolları. Sebeplerinden bahsettik. Yani dünyevi birleşmeye sebep olan 5 husustan bahsettik. Birincisi ahiret inancının zayıflaması dedik. İkincisi nefse ve hevaya tabi olmak, nefsin kötü arzularına tabi olmak dedik. Üçüncüsü şeytanın aldatmalarına kanmak dedik. Dördüncüsü maddeyi ve menfaati ön plana tutmak dedik. Beşincisi modern hayatın tüketim gösteriş kültürü. Evet, gerçekten bunların hepsi dünyevi birleşme hastalığının sebepleri. Bir insan dünyevi birleşirse ahireti göz ardı eder, Allah'a kulluk görevlerini yerine getirmez, dünyasında ahireti de perişan olur. Onun için bu hususlara dikkat etmek gerekiyor. Dünyevi birleşme hastalığının sebeplerini ve kurtuluş yolları dedik. Şimdi tabii ki dünyevi birleşme hastalığının sebeplerinden bahsettik. Şimdi kurtuluş yollarından bahsedeceğiz. Çünkü bu hususlar çok önemli. Bunların yerine getirilmesi konusu. Yani Allah'ın emrini yerine getirmesi, yasaklarından kaçılması. Evet, dünyevi birleşmeden kurtuluş yolları. Dünyevi birleşmeden nasıl kurtulabiliriz? Evet, dünyevi birleşme hastalığı mücadele edilmezse, hastalığıyla mücadele edilmezse, ruhu ve toplumu tüketen bir tehlikedir. Ancak bu hastalıktan kurtulmak mümkündür. Yani dünyaya bir insan kendini kaptırabilir, kulluk görevlerini yapmamış olabilir. Ama bu yönelişten kurtulmak kolay. Dünyaya yönelişten kolay. Kurtulmak kolay. Dolayısıyla burada bu hastalıktan kurtulmak için gereken gayret gösterirsek kurtulunur. 1. Dünyevi birleşmeye karşı etkili çözüm yolları şunlardır. Birincisi, dünya ve ahiret dengesini kurmak. Mümin dünya ve ahiret arasında bir denge kurmalıdır. Ne tamamen dünyadan el çeker, ne de kendini yalnızca dünya için harcar. Kur'an bu dengeyi şöyle öğütler. Allah'ın sana verdiğinden onun rızasını ve ahiret yurdunu kazanmaya çalış, gayret et. Dünyadan da nasibini unutma. Kasas suresi 77. Yani bu ayette de açıkça görüldüğü gibi Allah'ın sana verdiğinden onun rızasını ve ahiret yurdunu kazanmaya çalış. Yani Allah'ın verdiği imkanlardan Allah'ın rızasını kazanmaya çalış. Dünyadan da nasibini unutma. Dünyevi işlerini de hem kulluk görevlerini yerine getirirken dünyevi görevlerini de ihtiyaçlarını da gidermek. İşte beslenme, temel ihtiyaçlarını giderme konusu. Bunlar için de gerekenin yapılması. Nasibini unutma diyor. Dünyevi yaşantının, yeme, içme, barınma imkanının sağlanması. Bunlar için çalışılması, gayret edilmesi. Evet, helal dairede dünya nimetlerini kullanmak ancak kalbi onlara bağlamamak esastır. Helal dairesinde insan ihtiyaçlarını giderir, bunun için gayret eder. Ama sadece bunlara yönelirse kulluk görevlerini ihmal etmeye yöneltebilir, dikkat etmek lazım. Şimdi burada dünya ve ahiret dengesi dediğimizde Peygamber Efendimiz'in de şu hadis-i şerifini hatırlatmakta fayda var. Sizin en hayırlınız ne dünyasını ahireti için ne ahiretini dünyası için terk edendir. Her ikisi için çalışandır. Yani dünyevi ihtiyaçlarını da gidermek için gereken gayretin gösterilmesi lazım. İnsanın kendinin, ailesinin, çoluk çocuğunun ihtiyaçlarını gidermesi, kimseye muhtaç etmemesi tabii ki bir aile reisinin en önemli görevidir. Onun için ne dünyasını ahiret için ne ahiretini dünyası için terk edendir. Her ikisi için çalışandır. dengeli olması gerekiyor. Dengenin kaçırılmaması gerekiyor. İkincisi, ahireti hatırda tutmak ve ölümü unutmamak. Bu da çok önemli. Yani dünya birleşmeden kurtulmanın ikinci yolu da ahireti hatırda tutmak ve ölümü unutmamak. Ahiretin olduğunu, yaptığımız iyiliklerin mükafatını göreceğimizi, yaptığımız kötülüklerin de cezasını göreceğimiz bir yer. Bazıları ahireti çok uzaklarda sanıyor. Aslında insan öldüğü zaman ahiret hayatı başlıyor. Kabir hayatı başlıyor. Dünyada yaptıkları iyi şeyse onun karşılığını görür, kötü şeyse onun cezasını görür. Onun için ahiret dendiği zaman bazı insanlara şeytan şey gösteriyor. Oo, daha ben işte 20 yaşındayım, 30 yaşındayım, 40 yaşındayım. Daha yaşamım devam ediyor. Sonra bir şeyler yaparız. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Her canlı ölümü tadacaktır diyor. Yani işte 70 yaşında, 90 yaşında demiyor. Her canlı tadacaktır. Ne zaman tadacağı belli değil. Çünkü insan dünyaya geldiği andan itibaren her yaş diliminde vefat edebiliyor. Doğmadan ölenler var, doğduktan o gün ölen var. İşte 3 gün sonra, 3 ay sonra, 3 sene sonra, 10 sene sonra belli değil. İnsan ne zaman öleceği belli değil. Onu ancak Allah bilir. Onun için her canlı ölümü tadacaktır. Ne zaman tadacağını bilmediği için ahireti unutmamak gerekiyor. Evet. Ahireti ve ölümü unutmamak gerekiyor. Çünkü bir şair şöyle diyor. Dün geçti, yarın var mı? Gençliğine güvenme. Ölen hep ihtiyar mı diyor. Ölen hep ihtiyarlar değil. Onun için dikkatli olmalı. Ahirete yatırımı unutmamalı. Devam et. Ölümü sıkça hatırlamak dünyevileşmeye karşı en etkili kalkandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın. Sünnen-i Tirmizi'de bu hadis geçiyor. Demek ki lezzetleri yok eden ölümü çokça hatırlayın. Ölümü hatırlayan insan böyle ne yapar? Daha dinç olur. Daha dikkatli olur. Ahireti hatırlar. Allah'ın emirlerini hatırlar. Yasaklarını hatırlar. Emrini yerine getirmesi, yasaklarına kaçması da kolay olur. Bir yolu da budur. Ahireti hatırda tutmaya sebep olur. Ölümü hatırlamak. Ölümü ve ahireti düşünmek insanın dünyaya olan aşırı bağlılığını kırar ve kalbini Allah'a yöneltir. Mesela bir insan hep ister ki böyle neşe içinde nefsin arzularını yerine getirerek yaşasın. Nefis ister bunu. Hep işte konuşmalara bakarsınız dünyevi. Hep böyle işte yemek, içmek, gezmek. Hep boş şeylerle iştigal etmeyi nefis hoşuna gidiyor. İnsanların konuşmalarına bakıyorsunuz. İki bir insan yan yana geldiğinde eğer böyle kulluk bilincinde değilse hep boş şeylerden bahsederler. Ama Rabbimiz ne buyuruyor? O müminler ki boş şeyden yüz çevirir. Hayırlıysa yapar, şey hayırlı değilse ondan uzak durur. Doğruysa yapar, yanlışsa yapmaz. Onun için işte hep böyle insanlar boş şeyleri sever. Nefis ona hoş gösterir. Şeytan da cazip gösterir. Öyle telkinde bulunur. Boş işlerle uğraştırmayı sever. Çünkü boş işlerle uğraşan bir insan ahireti düşünmez, sevabı günahı düşünmez. Aklına geldiğini, nefsinin istediğini yapmaya yönelebilir. Onun için zaman zaman ölümden bahsedeceğiz. Bazı insanlara işte ahiretten, ölümden bahsettiğin zaman ya şimdi diyor ağzımızın tadını kaçırma. Hadiste de ne diyor? Lezzetleri yok eden ölümü çokça anın. Niye ölüm konuşulmasını istemezler? Niye ölenlerden bahsedilmek istemezler? Neden insanın da öleceği aklına getirilmemesi ne çalışırlar? Nefis buna çalışır. Nefis bunu ister. Şeytan bunu ister. Kişi de bundan hoşlanır. Yani iyi şeyleri düşünmek istemez. Ölümü düşünmek istemez. ahirete düşmek istemez. Sevabı günahı düşünmek istemez. Nereden zevk alırım? Nerede bir keyif var? Ona bakar. İşte lezzetleri yok eden ölümü sıkça hatırlayın diyor. Ölümü hatırlayan insan iyi şeyleri yapmada, kötü şeylerden sakınmada en önemli etkendir. Ölümü düşünmek lazım. Evet. Üçüncüsü de ibadet şuuruyla yaşamak. Evet. Dünya birleşmeninden kurtuluş yolunun üçüncüsü ibadet şuuruyla yaşamak. Namaz, oruç, zekat gibi ibadetler kalbi arındırır ve kişiyi disipline eder. Namaz dünyevileşmeye karşı bir kalkandır. Kur'an'da da şöyle buyuruyor Rabbimiz. Namaz insanı kötülüklerden korur. Her türlü kötülüklerden korur. Ankebet suresi 45. Düzenli ibadet insanı Allah'a yakın tutar ve dünyevi hırslardan korur. Gerçekten öyle. İşte namaz insana kulluk görevlerini hatırlatıyor. Namaz insana dünyevileşmemek gerektiğini, dünyaya paçasını kaptırmamak gerektiğini, nefsani şeytani duygulara yenik düşülmemesi gerektiğini hatırlatır. Onun için Fatiha'da okuyoruz. Yar bizi doğru yola ilet, sapıkların yoluna, kötü yolda olanların yoluna iletme diyoruz. İşte namaz kılan bir insan doğru yolda olmak, doğru olanı yapmayı ister ve istemelidir. O yönde o yöne yönelmelidir. Kötü şeylerden de sakınmalıdır. Çünkü dua ediyoruz zaten namazda. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet, sapıkların yoluna iletme. Fatiha Şerife'yi okurken. Onun için ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet ya Rabbi. Sapıkların yoluna iletme diyoruz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratel müstakim. Bizi doğru yola ilet. Sıratel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Bizi doğru yola ilet, sapıkların yoluna iletme diyoruz. Onun için namaz kılan bir insan bu bilinçle kılarsa, ne okuduğunu bilirse, bu bilgiye göre hareket ettiğinde işte namaz insanı kötülüklerden alıkoymuş olur. Oruç, zekat bunların hepsi insanı iyi şeylere götürür, kötü şeylerden sakındırır. Evet. Onun için ibadet şuuruyla yaşamak gerekiyor. Günde 5 vakit namazı kılmayan bir insan ibadet bilincinden uzak. İbadet şuuruyla yaşamıyor. İbadet şuuruyla yaşayan insan 5 vakit namazı mutlaka kılar. Her ergenlik çağına gelen bir Müslüman 13-14 yaşında ergenlik çağına gelen bir Müslüman artık buluğa erdiği için o kişi de yetişkin noktasında oluyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçılması gerekiyor. Yani kulluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Onun için anneler babalar çocuklarını iyi bir şekilde yetiştirmeli. Çocuklara da dini görevlerini, kulluk görevlerini öğretmelerini ve öğrenmeler için öyle eğitim yerlerine göndermeleri gerekiyor. Çocuk kulluk bilinciyle kulluk bilincini öğrenirse ona uygun yaşaması kolay olur. Namaz kılması, oruç tutması, Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, yasaklarından kaçması zor olmaz. Dördüncüsü de Kur'an ve sünnet rehberliğinde bir hayat sürmek. Evet. Demek ki dünyevileşmeden kurtulmanın dördüncü yolu Kur'an ve sünnet rehberliğinde bir hayat sürmek. Müslümanın iki tane kaynağı var. Kur'an ve sünnet. Buna sarıldığı müddetçe zarar etmez. Onun için Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Size iki şeyi emanet ediyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız, yolunuzu şaşırmazsınız. Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnete bağlı kalan bir insan asla sapmaz, yolunu şaşırmaz. Çünkü Kur'an insanı doğru yola götürür. Sünnet insanı, Peygamber Efendimizin yaşantısı insanı Allah'ın yoluna kulluk görevlerini yapmaya yöneltir. İşte o zaman da Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi Kur'an ve sünnete bağlı olan sapmaz, yolunu şaşırmaz. Doğru yolda olur. Doğruluk iyiliğe götür, iyilik de cennete götürür diyor Peygamber Efendimiz. Doğru olabilmek için doğru olan Kur'an'a uymak, doğru olan Peygamber Efendimiz'in doğru yolunu takip etmek gerekiyor. Yani Kur'an ve sünnet, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz de Cenab-ı Hakk'a en iyi kul olduğu için, Allah'ın elçisi, seçkin bir kulu olduğu için, o noktada hareket ettiği için Rabbimiz buyuruyor ki, ey Muhammed, sen en güzel yaşayış üzeresin. Kalem suresi 4. ayet. En güzel ahlak üzeresin. En güzel yaşayış üzeresin. Ferdi hayatında, ailevi hayatında, sosyal hayatında. En güzel örnek. En güzel model. Onun için yolların en güzeli Allah'ın yolu ve örneklerin en güzeli Peygamber Efendimiz'in örnekliği. Onun için Kur'an'a uymak, sünnete uymak durumundayız. Kur'an ve sünnete uyan bir insan dünya ve ahiret saadetine erer. Evet, Kur'an ve sünnet rehberliğinde bir hayat. Kur'an okumak, anlamaya çalışmak gerekiyor. Her Müslüman Kur'an'ı hatmetmesi gerekiyor. Yani mealiyle beraber. Arapça metninin de okuması önemli. Kur'an'ı bilmesi bir müminin önemli. Öğrenmesi lazım. İki, bunun anlamını da bilmesi lazım. Yani Kur'an mealini okumalı, tefsir okumalı, Kur'an'ı iyi bir şekilde anlamalı. Çünkü bizim en önemli rehberimiz Kur'an ve sünnet. Kur'an'a uyarsak, sünnete uyarsak, zaten sünnete inan, uyan Kur'an'a uymuş olur. Allah'a ve ahiret gününe inananlar için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır buyuruyor Rabbimiz. Ashab suresinin 21. ayetinde. Evet. Allah'a ve ahiret gününe inananlar için Allah Resulü'nde çok güzel örnekler vardır. Ferdi hayatta örnek var, ailevi hayatta örnek var, sosyal hayatta, ticaret hayatta, hayatın her alanında Peygamber Efendimiz'i örnek almamız, önder edinmemiz gerekiyor. Evet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek ahlakını hayatımıza taşımak dünyevileşmeye karşı en güçlü sığınaktır. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şüphesiz bu Kur'an insanı en doğru yola iletir. İsra suresi 9. ayet. Güzel işler yapanlara da mükafatı olduğunu bildirir buyuruyor. Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Kim zerre kadar kötülük yaparsa onu görür buyuruyor Rabbimiz. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Bu kadar net. Dolayısıyla bu kadar net olduğuna göre bu hususlara uygun davranmak gerekiyor. Kur'an ve sünnet insanın hem dünya hem ahiret mutluluğuna ulaşmasını sağlayan iki temel kaynaktır. Kur'an'ın rehberliğinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde yaşanan bir hayat huzur dolu bir hayattır. Dolayısıyla gerçekten huzur dolu bir hayat. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle, Kur'an'a uymakla, İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olmakla tatmin olur, huzur bulur. Evet. Dolayısıyla kalplerimizde Allah'ın emrini yerine getirme, yasaklarından kaçınma için gereken gayreti gösteren insan işte kalbi huzur içerisinde olur. İbadet yapan, Allah'ın emirlerini yerine getiren insanlar kalbi huzura erer. Ancak kalpler ancak Allah'ın emrini yerine getirmekle tatmin olur, huzur bulur. Ne parayla, ne malla, ne şanla, ne şöhretle gerçek mutluluk, huzur olmaz. İnsanlar istediğini alıyor, yine mutlu değil. İstediğini yiyor, yine mutlu değil. Yazda, kışla, her şeye yapıyor, yine sorsan nasılsın ya, morali bozuk. Yani tatmin olamıyor. Evim olsun diyor, evi oluyor, daha iyi değil diye üzülüyor. Arabam olsun diyor, arabası oluyor, daha iyi değil diye, daha üst modelleri değil diye, yine mutlu olamıyor. Tatile gidiyor, mutlu olamıyor. Tatilden geliyor, mutlu olamıyor. Parası oluyor, mutlu olamıyor. Çünkü gerçek mutluluk İslami anlayış ve yaşayışta. İslami anlayış, yaşayış olmadan gerçek huzur ve mutluluk olmaz. Onun için ne mutlu kalbini dünyevileşmenin gırdabından koruyup Rabbine yönelenlere. Ne mutlu İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olanlara. İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olanlar İslam'a uygun davranırlar. İnanç, ibadet, güzel ahlak sahibi olurlar. Helal ve harama dikkat ederler. Helal olanı yaparlar. Haram olandan, günah olandan kaçınırlar. Ne mutlu İslami anlayış ve yaşayış içerisinde olanlara. Değerli Ezel FM dinleyicileri, bugün de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.
0: Mutluluk Yolu. Hazırlayan ve sunan

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun. Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
0: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 400 93 80 49 Avcılar.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Allah zulme uğrayanların dışında çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız biliniz ki Allah da çok bağışlayıcıdır, her şeye hakkıyla kadirdir. Onlar Allah'ı ve peygamberlerini inkar ederler. Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. Kimine inanırız, kimini inkar ederiz derler. İmanla küfrün arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlar arasında ayrım yapmayanlara Allah pek yakında mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.
17: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka bildiririz. Mutlaka bildiririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unut, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Erdem yolcusuna öğütler.
2: Büyük bilge Ebu Süleyman Darani rahmetullahi aleyh Rabbine niyazında şöyle demiştir. Ey Allah'ım, sen bana günahımı sorarsan ben de sana affını sorarım. Sen bana cimriliğimi sorarsan ben de sana cömertliğini sorarım. Sen beni cehennem ateşine atarsan ben de ateştekilere seni sevdiğimi haber veririm.
1: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım, uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol, 0549 720 0506.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
14: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
16: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
17: Saat 11.
18: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
19: En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين.
1: Uydurduğu yalanı Allah'a mal eden yahut yanına kadar gelen gerçeği yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kafirler için cehennemde yer mi yok?
0: وَالَّذ۪ي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
1: Ama hak ve gerçeği getiren ve onu tasdik edenler var ya, İşte her türlü fenalıktan korunanlar onlardır.

Ahirette Rableri nezdinde onlara istedikleri her şey vardır. İşte iyiliği huy edinenlerin mükafatı budur.

Böylece Allah, onların yaptıkları en kötü işi bile affeder ve yaptıkları makbul işlerin karşılığını en güzel şekilde verir.

Allah kuluna kâfi değil midir? Kalkmışlar da seni onun altında bir takım başka şeylerle korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola getiren olamaz.

Ama kime de Allah yol göstermişse, onu saptıran olamaz. Allah, mutlak galip ve istediği anda hakkını alan, dilediğinin hakkından gelen, azizün züntikam değil midir?''

0: لي برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
1: Eğer onlara gökleri ve yeri yaratan kimdir diye sorarsan Allah yarattı derler. De ki, peki öyleyse şimdi baksanıza Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şu nesnelere. Şayet Allah bana bir musibet verirse bunlar o musibeti giderebilirler mi? Yahut bana rahmet ve nimet vermek isterse o rahmeti engelleyebilirler mi? Şu halde sen şöyle de, Allah bana kafidir. Güvenecek yer arayanlar da yalnız ona dayanıp güvensinler.
0: قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ.
1: Hem de ki, ey halkım, siz elinizden gelen fenalığı yapın. Ama ben de işime devam edeceğim. Zelil ve rezil eden azabın dünyada kime geleceğini, ahirette ise devamlı azabın kimin başına ineceğini yakında öğrenirsiniz.
0: İnna enzelna aleyke'l kitabe lin nasi bil hakki.

Biz bu kitabı insanların faydası için sana hak ve gerçek olarak indirdik. Artık kim doğru yola girerse kendi yararına olarak girer. Kim de yoldan saparsa kendi aleyhine olarak sapar. Sen onların üzerinde bekçi değilsin.

Ama gerçek koruyucu Allah, insanların ruhlarını ölümleri sırasında, ölmeyenlerin ruhlarını ise uykuları sırasında alır. Hakkında ölüm hükmü verdiği ruhu tutar, vermediği ruhu ise belirli bir süreye kadar salıverir. Muhakkak ki bunda düşünen kimseler için alacak ibretler vardır.

Bilakis onlar kalkmış, Allah'tan başka bir takım, sözüm ona şefaatçiler bulmuşlar. De ki, onların hiçbir yetkileri olmasa, akıl ve şuurdan mahrum olsalar da mı onlara ibadet edeceksiniz?

De ki, şefaatin tamamı Allah'a aittir. Çünkü göklerin ve yerin mülk ve hakimiyeti de O'nundur. Sonunda da O'nun huzuruna götürülecek, O'na hesap vereceksiniz.

Böyleyken Allah bir olarak anılınca, ahirete iman etmeyenlerin yürekleri burkulur da, onun altında başka bir takım ortaklar da anıldığında, derhal yüzleri güler.

Sen şöyle dua et: Allah'ım, ey gökleri ve yeri yaratan, ey görünen görünmeyen ne varsa bilen, hakkında ihtilaf ettikleri her meselede kulların arasında sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum.

O zalim kafirler, dünyanın bütün malları ve imkanları kendilerinin olsa, hatta onların bir misli daha bulunsaydı, kıyamet gününde azabın kötülüğünden kurtulmak için derhal fidye olarak verirlerdi. O gün onların hiç hesaba katmadıkları öyle şeyler Allah tarafından ortaya dökülür ki saymaya gelmez.''

İşledikleri pis işler ortaya çıkar ve Allah'ın dini ve peygamberleriyle yaptıkları alayların cezası kendilerine her taraftan sarıverir.

0: علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
1: İnsanın başı derde girdi mi bize yalvarır. Ama sonra ona tarafımızdan nimet verince, ben bilgi ve becerim sayesinde bu serveti elde ettim der. Hayır, bu bir imtihandır. Ama çokları bunu anlamazlar.

Kendilerinden önce gelip geçenler de böyle dediler. Ama kazandıkları servet, mukadder akıbetlerini önlemede kendilerine hiç fayda etmedi.

0: İşledikleri fenalıkların cezası başlarına geçti. Aynen onun gibi senin çağdaşlarından olan zalimler de yaptıkları fenalıkların cezasına çarptırılacaklar ve elimizden kaçıp kurtulamayacaklardır.
1: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Hala şunu anlamadılar mı ki, Allah dilediği kulunun nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini ise daraltır. Elbette bunda inanacak kimseler için alacak ibretler vardır.

De ki, ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları affeder. Çünkü O gafur ve rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı fazladır.

Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun, ona itaat edin. Yoksa yardım göremezsiniz.

Size azap farkına varmadığınız yerden ansızın gelip çatmadan önce Rabbiniz tarafından size gönderilen hükümlerin en güzeline tabi olun.

Ta ki kişi şöyle demeye mecbur kalmasın: Rabbime karşı yaptığım bunca kusurdan dolayı yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bana ki ben onun diniyle, kitabıyla alay edenler arasında yer aldım.

Yüce Allah şöyle buyurur: Hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalan saydın. Onları kabul etmeyi kibrine yediremedin. Büyüklük tasladın ve kâfirler arasına girdin.''

Uydurduğu şeyleri Allah'a mal edip, onun adına yalan söyleyen kimselerin, kıyamet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün. Allah'a karşı böyle kibirli davrananlar, büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok?

0: Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları ise cehennemden kurtarıp muratlarına kavuşturur. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar asla üzülmezler de.
1: Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil.
0: Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şey O'nun tasarruf ve yönetimindedir.

göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun nezdindedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte asıl hüsrana, en büyük kayba uğrayanlar onlardır.

0: Sen de ki, ey cahil topluluk! Böyleyken siz ne cesaretle benden, Allah'tan başkasına ibadet etmemi istiyorsunuz?
1: وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Halbuki sana da, senden önceki peygamberlere de şu gerçek vahyolunmuştur ki, iyi dikkat et, Allah'a ortak koşarsan yaptığın bütün makbul işler boşa gider ve sen ahirette kaybedenlerden olursun.
1: بَلِلَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ
0: Bilakis sen yalnız Allah'a kulluk et ve O'na şükredenlerden ol.

Ama onlar Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. Ona layık tazimi göstermediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü onun avcunda, gökler alemi de bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir azamet ve hakimiyet sahibi olan Allah, onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir.

sura üflenir. Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa çarpılıp cansız yere düşer. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın bütün insanlar kabirlerinden ayağa kalkmış, etrafa bakınıp duruyorlar.

Mahşer yeri Rabbinin nuru ile ışıl ışıl aydınlanır. Amel defterleri ortaya konur. Derken peygamberler ve şahitler getirilir. Haklarında tam adaletle hükmedilir ve onlara asla haksızlık yapılmaz.

0: كلمة العذاب على الكافرين.
1: Kafirler bölük bölük cehenneme sürülür. Nihayet oraya varıp da kapılar açılınca, cehennem bekçileri onlara şöyle sorar: size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve Allah'ın huzuruna çıkacağınız bugünü bildirerek sizi uyaran peygamberleriniz gelmedi mi? Evet, geldiler derler. Fakat kafirler hakkında azap hükmü kesinleşti. Şimdi ne desek boş.

cehennemin kapılarından orada ebedi kalmak üzere girin. Allah'a karşı büyüklük taslayanların kalacakları yer ne fena bir yer denilir.

0: Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa, bölük bölük cennete sevk olunurlar. Nihayet oraya varıp da kapıları açılınca, cennet bekçileri, selam olsun sizlere, ne mutlu size, haydi ebediyen kalmak üzere giriniz oraya derler.
1: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ

Onlar şöyle karşılık verirler: hamdü senalar olsun o Allah'a ki sözünde durdu ve dilediğimiz yerinde oturacağımız şekilde bizi cennete yerleştirdi. Çalışanların mükafatları ne güzelmiş.

0: Sen o gün melekleri de arşın etrafını çevrelemiş, Rablerine zikir, tenzih ve hamd eden vaziyette görürsün. Derken aralarında adaletle hükmolunur ve hamdü senalar Rabbül Alemin olan Allah'a mahsustur diye bitirilir. Mü'min Suresi Mekke döneminin sonlarında inmiş olup 85 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Bu kitabın vahyolunup bölüm bölüm indirilmesi, aziz ve alim, üstün kudret sahibi, her şeyi en mükemmel tarzda bilen Allah tarafındandır.

O aynı zamanda günahları bağışlar, tövbeleri kabul buyurur. Ama cezalandırması da çetin olup, lütuf ve ihsanı pek geniştir. Ondan başka Tanrı yoktur. Dönüş yalnız O'na olacaktır.

0: dön.
1: Allah'ın ayetlerine karşı ancak kâfirler mücadele ve husumet ederler. Fakat onların şimdilik dünyada rahat rahat dolaşmaları seni tasalandırmasın.

0: به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Kendilerinden önce Nuh halkı, onlardan sonra gelen daha bir takım gruplar da dini yalan saydılar. Her toplum tartaklamak için Resullerine karşı harekete geçtiler ve hakkı yıkmak için bir takım batıl iddialar ileri sürdüler. Ama ben de onları kıskıvrak yakalayıverdim. İşte düşünün, benim cezalandırmam nasılmış bir görün.
0: وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ.
1: İnkarcıların cehennemlik olduklarına dair Rabbimin hükmü böylece kesinleşti.
0: اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً

Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler, devamlı olarak Rablerini zikir ve ona hamd ederler. Ona gerçekten inanır ve müminler için şöylece af dileyip dua ederler. Ey ulu Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları affet ve onları cehennem azabından koru.

Ey bizim ulu Rabbimiz! Sen onları ve onlarla birlikte babalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi kimseleri kendilerine vaat ettiğin Adn cennetlerine yerleştir. Muhakkak ki sen aziz ve hakimsin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin.

0: Hem onları kötülüklerden, günahlardan koru. Sen kimi dünyada kötülüklerden korursan, muhakkak ki ona ukbada merhamet edersin. İşte asıl kurtuluş ve büyük mutluluk da budur.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْا۪يمَانِ فَتَكْفُرُونَ
0: Kafirlere şöyle nida edilir. Allah'ın size gazabı, sizin kendinize olan buğzunuzdan daha şiddetlidir. Zira siz imana davet edildiğinizde, ret ve inkar ederdiniz.

0: Onlar ise, ya Rabbena derler, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. İşte günahlarımızı itiraf ettik. Şimdi telafi etme için buradan çıkmaya bir yol yok mudur?
1: ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ
0: Onlara şöyle cevap verilir. Bu hale düşmenizin sebebi şudur ki, Allah'ın birliğine inanmaya çağrıldığınızda reddederdiniz. Ama onun eşinden, ortağından bahsedildiğinde inanırdınız. Artık şimdi hakkınızdaki karar, o çok ulu ve yüce Allah'a aittir.

0: Size kudret ve hikmetine dair delillerini gösteren, gökten size rızık indiren O'dur. Fakat ancak gönülden Allah'a dönen kimse düşünüp ibret alır.
1: فَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
0: O halde kafirler hoşlanmasalar da siz ibadeti gönülden ve yalnız Allah'a yaparak O'na dua edin.

0: Akon.
1: O dereceleri yükselten, arş sahibi olan Allah, o büyük buluşma gününün dehşetini haber vermek için, kullarından dilediğine emrini tebliğ için ruhu indirir.

O büyük buluşma günü, bütün insanların mezarlarından kalkıp meydana çıkarıldıkları bir gündür. Öyle ki onların işlerinden ve hallerinden bir tek şey bile Allah'a saklı kalamaz. Allah onlara şöyle hitap eder: bugün mülk ve hakimiyet kimin? Mutlak galip, tek hakim olan Allah'ın.

0: kaldım.
1: Bugün her kişi ne işlemişse onun karşılığını alır. Bugün kimseye haksızlık edilmez. Muhakkak ki Allah hesapları pek çabuk görür.

0: Onları yaklaşan müthiş güne karşı uyar. Yürekler ağza gelir, yutkunur da yutkunurlar. O zalim kafirlerin ne dostları, ne de sözüne itibar edilir şefaatçileri olabilir.
1: يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ
0: O gözlerin hain bakışını ve kalplerin sakladığı bütün şeyleri dahi bilir.
1: وَاللّٰهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرِ
0: Allah hakkı ve adaleti gerçekleştirir. Müşriklerin yalvardıkları putlar ise hiçbir iş yapamazlar. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür.

Hiç dünyada dolaşıp da kendilerinden önce gelip geçenlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar gerek kuvvet, gerekse dünyada bıraktıkları eserler yönünden kendilerinden daha güçlüydüler. Öyleyken Allah onları günahları sebebiyle yakalayıp cezalandırdı. Ve Allah'a karşı kendilerini koruyan da çıkmadı.

Böyle oldu. Zira peygamberleri kendilerine açık açık delillerle geldikleri halde, bunlar onları ret ve inkar ettiler. Allah da onları yakalayıp cezalandırdı. Çünkü o pek kuvvetlidir, cezası da çetindir.

Gerçekten biz Musa'yı ayetlerimiz, mucizelerimiz ve apaçık bir yetkiyle Firavun'a, Haman'a ve Karun'a gönderdik de onlar, "Bu yalancı bir sihirbazdır," dediler.

Musa onlara bizim tarafımızdan gerçeği getirince, onun yanında bulunan müminlerin oğullarını öldürün, kızlarını ise hayatta bırakın dediler. Fakat kâfirlerin hile ve tuzakları boşa çıkar.

0: ederim.
1: Firavun, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın bakalım, o kendisini kurtaracak mı? Zira bu gidişle onun sizin dininizi değiştireceğinden veya ülkede anarşi çıkaracağından endişe ediyorum dedi.

0: Musa da şöyle dedi: ben ahirete, hesap gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığınırım.
1: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا

0: kaldı.
1: Firavun hanedanından olup o zamana kadar iman ettiğini saklayan biri kalkıp şöyle dedi. Ne o, siz bir insan, Rabbim Allah'tır dedi diye kalkıp onu öldürecek misiniz? Halbuki o, Rabbiniz tarafından açık belgeler ve mucizeler de getirdi. Eğer yalan söylüyorsa, yalanı zaten kendisinin aleyhinedir. Ama şayet doğru söylemişse, en azından onun sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şu bir gerçektir ki, Allah haddi aşan yalancı kimseleri iflah etmez.

Ey benim sevgili milletim! Bugün hakimiyet sizindir. Ülkede üstünlük sizdedir. Ama yarın Allah'ın azabı başımıza gelir çatarsa, söyler misiniz hangi kuvvet bizi kurtarabilir? Buna karşılık Firavun, ben size sadece kendimce uygun bulduğum görüşü bildiriyor ve size tutulması gereken doğru yolu gösteriyorum, dedi.

0: O imanlı zat bunun üzerine, "Ey benim milletim," dedi. "Ben sizin hakkınızda Nuh milletinin, Ad milletinin, Semud milletinin ve ondan sonraki milletlerin başına gelen akıbetin sizin de başınıza gelmesinden endişe ederim. Yoksa suçsuzlara azap etmek suretiyle Allah kullarına zulmetmek istemez."
1: وَيَا قَوْمِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ
0: "Ey benim milletim, ben sizin hakkınızda o feryad-ü figan gününden, birbirinizden imdad isteyeceğiniz günden endişe ediyorum."

0: had.
1: O gün arkanızı dönüp kaçmak istersiniz ama ne çare? Sizi Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse bulunmaz. Evet, Allah kimi şaşırtırsa artık ona yol gösteren olmaz.

Daha önce Yusuf da size açık açık delillerle gelmiş, siz onun getirdiği gerçek hakkında da şüphe edip durmuştunuz. Nihayet vefat edince, ondan sonra Allah artık hiçbir peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah haddi aşan şüpheci kimseleri böyle şaşırtır.

0: Firavun, Haman, benim için bir kule inşa et, dedi. Umarım ki böylece yükselebilir, göklere yol bulur da Musa'nın tanrısına ulaşırım. Gerçi ben onun yalancı olduğunu zannediyorum ya, neyse. İşte böylece Firavun'un kötü gidişatı kendisine cazip göründü ve yoldan çıkarıldı. Sonuç itibariyle Firavun'un hilesi ve düzeni de tamamen boşa gitti.
1: وَقَالَ الَّذ۪ي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَب۪يلَ الرَّشَادِ
0: İman eden zat şöyle devam etti. Ey benim halkım! Gelin bana uyun ki size doğru yolu göstereyim.
1: Ya

Ey benim milletim! Bu dünya hayatı basit bir metadan, geçici bir eğlenceden ibarettir. Ahiret ise işte asıl yerleşecek yer orasıdır.

0: Kim bir kötülük işlerse sadece o kadar cezalandırılır. Ama mümin olarak ister erkek ister kadın kim makbul ve güzel bir iş yaparsa işte onlar cennete girer ve orada hesapsız nimetlere nail olurlar.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, kumil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Bilberek Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com, sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda

0: Desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
2: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 0328 Darıca.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, İsterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
2: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
12: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
13: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber:
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol,
1: dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Özel FM uyarıyor. Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki, 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Tesibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an ve an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

Peygamber'e iman ve itaat farzdır. Allah-u Teala'nın kelam-ı kadimi Kur'an-ı Kerim'de mealen, hiç şüphe yoktur ki Allah katında hak ve makbul din İslam'dır buyurduğu İslam dinine iman eden herkesin şu hususları bilmesi gerekir. 1. Din bilgilerinin, din ve dünya hükümlerinin birinci ana kaynağı Kur'an'dır. 2. İslam'ın ikinci ana kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ve sahih hadislerdir. 3. Sünneti tamamen veya kısmen inkar edenler, bilerek veya bilmeyerek Allah'a ve Kur'an-ı Azimüşşan'a karşı gelmiş olur. Çünkü Kur'an, müminleri Resulullah'a biat ve itaat etmeye, onu en güzel örnek ve model kabul etmeye çağırmaktadır. 4. Resulullah'ın ashabı, o kuşaktan sonra gelen tabi'in, onları takip eden tebe-i tabi'in, işte bu üç muazzez ve mübarek kuşak selef-i salihindir. Ehl-i sünnet ve cemaat Müslümanları Kur'an'ın yorumunda, İslam'ın anlaşılmasında onlara tabi olur, onların yolundan gider. 5. Peygamber bir postacıydı, dini tebliğ etti, öldü. İşi bitti demek yanlış ve sapık bir görüştür. Peygamberimizin ruhaniyeti kıyamete kadar ümmetinin üzerinde sayeban olacaktır. O sağlığında, ölümünden sonra da, bu dünyada da, ahirette de bizim Nebimiz ve Seyyidimizdir. 6. Biz yalnız Kur'an'ı tanırız diyenler büyük bir bidat üzerindedir. Peygamberimizi, sünnetini, mütevatir ve manen mütevatir sahih hadislerini bilmeden Kur'an'ı tefsir etmek, ondan şer'i hüküm çıkartmak mümkün olmaz. 7. Sünnetin inkarı fıkıh inkarına yol açar. Bir bahri bi payan olan fıkıh ilmi olmadan İslam'ın, Kur'an'ın hükümleri hayata nasıl uygulanacaktır? Ehl-i sünneti savunmak hepimizin vazifesidir. Bütün icazetli din alimleri, fakihler, bütün gerçek müftüler, bütün gerçek imamlar, bütün ihlaslı din hizmetkarları, bütün tasavvuf ve tarikat, bütün vicdanlı ilahiyatçılar, bütün Müslüman ziyalılar, ehl-i sünnet ve cemaati var güçleriyle desteklemeli, bidatler ve sapıklıklarla mücadele etmelidir. Belli başlı bidatler ve sapıklıklar nelerdir? Dinde reformculuk, dinde yenilik ve değişim, din düşmanı kafirlerin ve münafıkların isteklerine uygun olarak İslam'ın içini boşaltma, light ve ılımlı bir İslam türetme cereyanları, Mustafa Kemal'in ölümünden sonra dönmeler tarafından fabrike edilmiş Kemalizm ideolojisiyle dini mübini İslam'ı uyuşturma ve bağdaştırma gayretleri, sünnetin inkarı, sahih hadislerin Avrupa Birliği kriterlerine göre ayıklanması hiyaneti, kadın konusunda Kur'an'a, sünnete, şeriata uyulmayıp sapık feminizm ideolojisinin üstün ve doğru görülmesi, laiklik ve sekülerizm, Müslümanları musalli Müslüman olmaktan çıkarıp musalla Müslümanı yapmak isteyen fesat projeleri, mezhepsizlik, telfik-i mezahip, sarıklı farmason Afgani'nin yolundan gitmek, Kur'an'ın 300 küsur muhkem kesin ayetinin hükümlerinin günümüzde geçerli olmadığını iddia eden Fazıyur Rahman'ın tarihsellik ve tatiliye mezhebi, dinler arası diyalog ve hoşgörü dini, tevhid inancını, Kur'an'ı, Hazreti Muhammed'in risaletini inkar edenlerin de ehli cennet ve ehli necat olduğunu iddia eden süper bozuk cereyan, zamanımızda bir hak din değil, üç hak İbrahimi din olduğunu söyleyenler, Mutezi ile bozuk mezhebi, Allah gerçek bir Yanus'tur diyerek noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce yaratıcıyı iki çehreli bir Roma putuna benzeten zındığın peşinden gidenler, Kur'an rey ve heva ile tefsir edilemez, reformcular ve bidatçiler, Kur'an İslam'ın temel kaynağı olduğuna göre
Her Müslüman dinini doğrudan doğruya Kur'an tercüme ve meallerinden öğrenmelidir diyorlar. Sünneti az buçuk kabul ediyorlarsa, mealin yanına bir de hadis külliyatı ilave ediyorlar, ondan sonra içtihatın, fetvanın, yalan yanlış, indi ve şahsi görüşlerin bini bir paraya. Bu metot ümmet içinde kaos ve anarşiye sebep oluyor, Müslümanları birbirine düşürüyor, kutsal konuların mıncıklanmasına yol açıyor. Ehl-i sünnetin metodolojisine göre ilmi olmayanlar Kur'an'ı yorumlayamaz, ondan şer'i ve fıkhi hüküm çıkartamaz. Hadis-i şerifte, Kur'an'ı kendi rey ve hevasıyla yorumlayan küfre düşer buyurulmuştur. Sağlam bir medrese eğitimi görüp, alimlik, fakihlik ve müfessirlik icazeti almamış olanlar, Kur'an'ı tercüme edemez, tefsir yazamaz. Şu anda Türkiye'de 300'den fazla tercüme, meal ve tefsir bulunmaktadır. Bunların büyük kısmı rey ve heva ile ve para kazanmak için yazılmıştır. Öyle tefsir külliyatları vardır ki, İslam'a sahte din diyen, Kur'an'ı inkar eden, Resulullah'ı tekzip eden kafirlerin bile cennetlik olduğunu iddia ediyor. İslam'ı büsbütün ortadan kaldıramayan reformcular, Kur'an'ı tahrif etmek, İslam'ın içini boşaltmak, cahil Müslümanların kafalarını karıştırmak yolunu seçmişlerdir. Bunda %100 başarılı olamayacaklardır. Çünkü Hak Teala Hazretleri kitabını koruyacağını bildirmiştir. Kur'an'ı tahrif edemezler, İslam'ı ortadan kaldıramazlar ama bazı Müslümanları aldatabilirler, dinden çıkarabilirler, ümmeti parçalayabilirler. Reformcuların tuzaklarına düşmemek için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. 1. Sadece ve sadece ehliyetli, liyakatli, icazetli ulemanın, müfessirlerin Kur'an mealleri, tercümeleri, tefsirleri okunmalıdır. 2. Küfre yol açan indi, rey ve hevaya dayalı yorumlardan kaçınılmalıdır. 3. Cahil ve mukallit kimseler Kur'an konusunda tartışma yapmamalıdır. Mezhepler kalksın, bütün Müslümanlar Kur'an'da birleşsin sözü parlak bir edebiyattır. Birleşme ehli sünnet ve cemaatte olur. İhtilaflar kalksın, fitne ve fesat yangınları söndürülsün ve İslam, Kur'an, Resulullah'ın sünneti doğru anlaşılsın istiyorsak, Selef-i Salih'in, Eyyime-i Müçtehid'in, Cumhur-u Ulema, ehli sünnet ve cemaat, Sevad-ı Azam dairesi içinde bulunmalıyız. Reformcular ümmet birliğini parçalıyor ve ehli sünneti yıkıp bidatler üzerine kurulu bir İslam protestanlığı türetmek istiyor. Onların tuzaklarına düşen gafiller dinlerine zarar vermiş, ebedi saadetlerini mahvetmiş olur. Din konusunda en büyük saygısızlık ve laubalilik İslam'la, Kur'an'la, sünnetle, şeriatla, fıkıhla, tasavvufla ilgili meselelerde cahillerin "bu konuda benim görüşüm şudur" demeleridir. Bu gerçekten büyük bir kendini bilmezlik, edepsizlik, haddini aşmak ve küstahlıktır. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç.
1: İlahi.
0: Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme.
1: Ya Rab.
2: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
1: Ya Rab.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.
2: 103.2.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Lütfen dikkat. Trafik kazasına neden olan şoförlerin yarıdan fazlasının yaşları 33'ün altındadır.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Güzel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543

0: 0654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 760 3357 Ümraniye.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Reklamları dinlediniz. Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah!

0: Kayser FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.
2: Yoksullara yardım edip her gün sadaka vermeye çalışın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

hasretini. Kelimeler biriktireceksin uzun secdelerden, içli dualardan ve zorlu kavgalardan. Kelimeler biriktirecek ve adını umut koyacaksın. Sen ey İslam'ın genci, umudun nişanesi,

gözlerindeki yaşı silecek ve bir tebessüm armağan edeceksin. Bir tebessüm ki Yusuf kadar güzel. Bir tebessüm ki Muhammed kadar asil. Bir tebessüm ki adı umuttur.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Kur'an'da engelliler. Hüseyin Ece. Kur'an'da bugün Arapça'da engelli anlamında kullanılan muak, zevil, ihtiyacat-il hassa kelimesi geçmiyor. Ama yaşlılığı dolayısıyla güçten düşmeyi, zayıflamayı, engelli olmayı anlatan birkaç kelime var. Her ne kadar bunların geçtiği ayetler doğrudan engellilere bakmayı, tedavi, rehabilite etmeyi anlatmasalar da engelli olmaları sebebiyle bazı yükümlülüklerden muaf olmayı ya da engelli olma gerçeğini vurguluyorlar. Bu kelimeleri Kur'an hem mecazi anlamda hem de lafzi manada kullanıyor. Lafzi anlamla gelen bu sözcükler zayıflığa, düşkün olmaya, ihtiyaç sahibi olmaya dikkat çekiyorlar. Bu da dolaylı olarak bu gibi kimselere ilgiyi, bakmayı, infak etmeyi yani ihtiyaçlarını karşılamayı gerektirir anlamında düşünülebilir. Kur'an'da engelli olmayı anlatan kelimeler: ama, kör. Sözlükte görme gücünü, yetisini kaybeden kimse. Ekme, gözü sanki silinmiş gibi kapalı olarak, ama olarak doğan kimse demektir. Ekme, doğuştan kör, ama sonradan kör olabilir. Kur'an'da ama abrasla birlikte iki ayette sözlük anlamıyla geçiyor. İsa aleyhisselam kendisine verilen mucizeleri sayarken yine Allah'ın izniyle anadan doğma körü, ekmehi ve alacalıyı, abrası iyileştiririm diyor. Bilindiği gibi körlük önemli bir fiziki engelli olmaktır. Kur'an bu kelimeyi hem mecazi hem de lafzi manasıyla kullanıyor. Bu ayetlerde geçen ama kelimesinin bildiğimiz körlük, baştaki gözün işlevini yitirmesi anlamında olmadığı açıktır. Bir örnek. Kimileri yeryüzünde dolaşır da ne varlıklardan, kevni ayetlerden, ne geçmişte olanlardan ibret almazlar. Böylelerinin baş gözleri değil, yürekleri kör olur. Bu ayette kalbin akledici oluşundan bahsediliyor. Gerçek körlüğün göz körlüğü değil, gönül körlüğü olduğunu, basiret ve vicdan körlüğü olduğunu açıklıyor. Beden gözü kör bir kimse de Allah'tan gelen vahyi kabul edebilir. Rabbimiz, kör, ama için bir sorumluluk yoktur. Topal, âreç için bir sorumluluk yoktur. Hasta, merit için bir sorumluluk yoktur dedikten sonra akrabalarının evinde birlikte yemek yemede bir güçlük olmadığını beyan ediyor. Bu ayet, kör, topal ve hastaya gücünün üzerinde yük yüklenmez anlamına da gelir. Mecburen çıkılması gereken bir savaş söz konusuysa, köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Bunlar savaşa katılmak zorunda değiller, çünkü engellidirler. Âreç, aksak, topal demektir. Bir ayette ama görme açısından engelli olmak manasında kullanıldı. Ayet ama yanına gelince elçinin yüzünü astığını söylüyor. Ekmehin, doğuştan körün de iki ayette sözlük, engelli anlamıyla kullanıldığını hatırlayalım. Bazı ihtiyarlar da bedenen özürlü olabilir ve engelli sayılabilir. Yaşlanma sebebiyle kendi ihtiyacını karşılayamaz, başkasına muhtaç hale gelebilir. Kur'an bu durumu birkaç kelimeyle anlatıyor. Şeyb, şib, saçın beyazlaşmasını, kırlaşmasını, dolayısıyla yaşlanmayı ifade eder. Allah Celle Celaluhu insana güçlülüğün ardından yaşlılık verir. Erzelil ömr, ömrün en kötü, en güçsüz çağı demektir. Erzelil ömr iki ayette aynı manada geçmektedir. Şeyh, yaşlanmış, yaşı ilerlemiş kimseye denir. Şeyh, Kur'an'da üç yerde tekil, bir yerde çoğul olarak geçiyor. Yusuf'un kardeşlerinin ihtiyar, şeyh babamız dedikleri Yakup aleyhisselamın Yusuf'a hasretinden gözlerine ak düştüğünü, görme engelli durumuna geldiğini hatırlayalım. Acuz, ihtiyar kadın, koca karı demektir. Pek çok şeyi yapmaktan aciz olduğu için böyle isimlendirilmiştir. Kur'an'da dört yerde geçiyor. Merit, maraz, insana ait itidalin, normal halin dışına çıkmak demektir ki hastalığı ifade eder. Kur'an bunu hem bilinen hastalık hem de küfür, kin, haset, nifak, cimrilik gibi kötü huyların sebep olduğu manevi hastalık anlamında kullanıyor. Oruç ayetinde, oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, merit ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul miskin doyumu fidye verir deniliyor. Demek ki bazı hastaların oruç tutmaya engelleri var. Engelli olmak ve müzmin hastalık devam ederse oruç tutmaya güç kalmadığı için onun yerine Allah'ın miskin dediği kimselere fidye verirler. Fakir, şiddetli ihtiyaçtan beli bükülen demektir. Fakirlik başkasına muhtaç olma durumudur. İhtiyaçlarını karşılayamayacak kadar muhtaç kimse de adeta bel kemiği kırılan kimse gibi çaresiz kaldığı için ona da fakir denmiş olmalı. Fakir bir şeylere sahiptir ama yine de zor durumdadır. Bazılarının fakir diye isimlendirilmelerinin sebebi sakatlık veya kronik hastalık dolayısıyla kendisine şiddetli geçim darlığı isabet ettiği içindir. Miskin, mesakin. Türkçede de kullandığımız meskenetten gelir. Sözlükte miskin, aciz, zavallı, yoksul, tepkisiz, hareketsiz, zillet ve zayıflık bakımından fakir. Yoksulluğun kendisini uyuşturduğu, takatsiz bıraktığı kişi. Miskin, fakirliğin muhtaç olmanın kendisine adeta bir daha ayrılmayacakmış gibi yerleştiği kişidir. Ya da bünyesi zayıf olan, bundan dolayı zorunlu olarak hareketsiz kalan, bir şekilde desteğe ihtiyacı olandır. Bu da muhtaç olmada engelli olmaktan kaynaklanabilir. Bu bağlamda miskin nitelemesi bugünün terminolojisiyle zelil, zihinsel ve ruhsal engelliler ve bedenen zayıf kişiler, ortopedik engelliler içinde kullanılabilir. Ya da hafif veya ağır engelli kimseleri de kapsıyor diyebiliriz. Zira miskin, kendi ihtiyacını karşılayamayacak kadar maddi açıdan ve bedeni açıdan engelli olabilir. Fakir ve miskinin aralarında küçük farklılık olsa da her ikisi de muhtaç olma durumunu anlatıyorlar. Bu ihtiyaç da elbette kişiye, zamana veya ortama göre değişir. Engelli olmak gerçeği. Her toplumda, her devirde engelli olur. Bu ya doğuştan olur ya da bazıları sonradan herhangi bir sebepten dolayı engelli olabilir. İhtiyarlık da öyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her hastalığın dermanı olabileceğini ama yaşlılığın ve ölümün ilacı olmadığını söyler. Bunlar hayatın bir gerçeği. Yaşlanmak insan fıtratının gereğidir. Tabii bir yasadır. Önemli olan engelli olmayı, yaşlılığı anlamak, onlara yapabileceklere odaklanmaktır. Engellilere karşı bazı ayetlerde miskinlerin gözetilmesi, maddi yönden desteklenmesi ve yedirilmesi övülüyor. Bunu yapmak aynı zamanda mağfiret, bağışlanma sebebidir. Miskinleri mahrumiyet içinde bırakmak ve doyurulmasını özendirmemek Kur'an'ın kınadığı bir davranıştır. Kur'an'ın ebrar dediği en ideal iyilik sahipleri, yiyeceği miskinlere, yetimlere ve esirlere seve seve yedirirler. Acizlik ve imkansızlıktan dolayı yerlerde sürünecek kadar muhtaç olan bir miskini doyurmak akabedir. Zor bir yokuşu tırmanmak gibidir. Kur'an, peygamberin şahsında akrabaya, miskine ve ihtiyaç sahibi yolcuya hakkını vermeyi emrediyor. Zira bu miskinlerin değerlerinin üzerinde bir hakkıdır. Kur'an'da vermeyi, paylaşmayı, doyurmayı, yardım etmeyi, bakıp ilgilenmeyi, desteklemeyi, iyilik etmeyi, sadaka vermeyi ve cömertliği emreden ve teşvik eden 20 kadar kavram vardır. İnfak bunların hepsini içine alır. İnfak etmek de imanın gereği olarak en önemli kulluk görevlerinden biridir. Bu yardımların, infakın hedef kitlesi ihtiyaç sahipleridir. Herkes yerine göre ihtiyaç sahibidir ama engelliler her zaman muhtaçtır. Yoksul olarak tanımlanan kimseler hem gelir kazanç açısından hem de en zaruri ihtiyaçlarını karşılamada zorluk içindedirler. Bu gruba özürlüler, doğuştan veya sonradan olan engelliler de dahildir. Bunlara yapılacak infakın sadece maddi şeyler değil, aynı ve nakdi yardımlar olmayacağı açıktır. Onlara yardım, onların ihtiyacına göre belirlenmeli. Bu da bedenlerinin ihtiyacından tutunuz, rehabilite veya tedavi edilmeye ihtiyaçları varsa onları da karşılamaya varıncaya kadar geniş bir çerçevede olabilir. Müslümanlar için miskinlere kişisel veya sosyal yardım da bir lütuf değil, zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken bir kulluk, toplum için bir sosyal görevdir. İslam alimleri çalışamaz durumdaki hasta, yaşlı ve özürlüleri, yeterli geliri bulunmayanları, işsizleri veya çalışsa bile ağır geçim yükü altında ezilenleri sosyal adalet ve güvenlik şemsiyesi altında toplaması gerektiği görüşündeler. Kur'an kişiyi azaptan kurtaracak fedakarlıklara, cömertliğe akabe diyor ve yoksulların ihtiyacını karşılamayı akabe olarak sayıyor. Akabe'nin geçtiği sure olan Beled, Mekke'de inen surelerdendir. O günün Müslümanları müşriklerin baskısı altındaydılar. Fakirlere, zayıflara, miskinlere yardım edecek resmi kurumlar elbette yoktu. Buna rağmen Kur'an sosyal yardımlaşmayı teşvik etti, yetimlerin veya miskinlerin doyurulmasını emretti. Ayette ev miskinen ze metrabe, toprak üstünde olan bir miskin kelimesi geçiyor. Miskin ve toprak arasında kurulan bağ dikkat çekici. Aşırı fakirlik veya ileri derecede engellilik veya ihtiyarlık gibi bedeni ve zihni saran olağanüstü fizyolojik ve psikolojik durumlar kişiyi çökertip bilinçsiz, adeta toprağa yapışacak denli hareketsiz ve başkalarına bağımlı bir duruma getirdiğinden dolayı böylesi düşkünlere miskin denilmiştir. Bunlar bedenen veya zihnen belirli bir rahatsızlığı olan, hatta sokakta yaşamak mecburiyetinde kalan evsiz, barksız bir kimse olabilir. Bunlar hem maddi desteğe hem de tıbbi, sosyal ve manevi bakım hizmetlerine, farklı tedavilere de ihtiyaç duyarlar. Doğuştan veya sonradan engelli olanların ihtiyaçları farklı olabilir. Yardım ve ilgide bu durum göz önünde bulundurulmamalı. Bunlar hakkında ne yapalım, takdiri ilahi ya da yapacak bir şey yok deyip şartlara teslim olmak yanlıştır. Bu anlayış aynı zamanda İslam'daki kader ve tevekkül inancını yanlış anlamaktır. Evet, her şey imtihandır. Ama bu imtihan hastalık, acizlik, fakirlik, engellilik durumunda eli kolu bağlı kalmak şeklinde değil. Bilakis kalkıp bir şeyler yapma, çareler arama ve imkanları seferber etme sınavıdır. Mevcut olana razı olup hiçbir şey yapmamak, sebeplere başvurmamak, kronik hasta, özürlü, engelli, mağlul yani miskinler için bir kayıptır. 9 ayette geçen it'amu miskin, mesakin, yoksulları doyurma ifadesinde ve infak emrinde kastedilen acaba yalnızca karınlarını doyurmak mıdır? Bu manen doyurmayı kapsamaz mı? Onlara ilgi, destek, teselli, tedavi, uygun rehabilite doyurma sayılamaz mı? Elbise, barınak, hareketlerini kolaylaştıracak aletler, malzemeler, muhtaç oldukları ilaçlar ya da onları eğitebilecek, tedavi edebilecek, hayatlarını kolaylaştırabilecek çeşitli programların uygulanacağı kurumlar, eğitim merkezleri kurmak, doyurmak, infak sayılmaz mı? Peygamberimizin engelli sahabilere karşı davranışı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cahili bir topluma Resul olarak gönderildi. Görevi gereği bütün cahili toplumlardaki tevhide uymayan inanç, ahlak, ibadet, muamele ve uygulamaları düzeltmek, İslam'a uygun olmasını sağlamaktı. Onun düzelttiği yanlışlardan biri de cahiliyedeki engelli anlayışıdır. Kaynakların dediğine göre, cahiliyede zihinsel engellilerin içine şeytan girmiş ya da cinler musallat olmuş diye inanılırdı. Bazı toplumlarda bu gibi engellilerin zincire vurulduğunu, hatta yakıldığı anlatılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emriyle her türlü insanlık dışı uygulamaları, tabii ki engelli kimselere kötü muameleyi de yasaklamış, iyilik etmeyi, adaletli davranmayı, sıla-i rahmi getirmiştir. O, kendisi çevresindeki engellilere sevgi ve şefkatle yaklaşmış, ilgi göstermiş, ikramda bulunmuş ve sahabilere örnek olmuştur. Sosyal statüye sahip olmayan ve horlanan bu insanları bu tür davranışlarıyla onure etmiştir. Onlarla muhatap olmuş, konuşmuş, şakalaşmış, kimilerine görev vererek sosyal hayata katılmalarını sağlamıştır. onları atıl kalmaya mahkum ve zavallı bir kesim olarak görmemiştir. Ayrıca onları müjdeli haberlerle teselli etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlara bugünün diliyle pozitif ayrımcılık uyguladığını söyleyebiliriz. O bize de engellilere yardımcı olmayı tavsiye etmiştir. Sonuç olarak Kur'an engellilere dikkat çekiyor. Doğrudan ve dolaylı olarak muhtaçlara infak edilmesini emrediyor. Buna göre herkes bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına baktığı gibi engellisi varsa ona da bakmalıdır. Yaşlıların ve özürlülerin yeri izbe köşeler, bakım evleri, huzur evleri değil, yakınlarının evi, yanı ve imanlı yüreği olmalıdır. Yaşlıları, yetimleri, özürlüleri, ağır hastaları perişan, itilen, kakılan, fazlalık sayılan toplum medeni, kişi de iyi bir Müslüman sayılmaz. Hüseyin Ece, Kur'an'da engelliler.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı

0: olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca. Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
1: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
6: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
10: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 14. Özel FM hayırlı günler diler.
14: Özel FM www.ozelfm.net ozelfm.net

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

İstikamet üzere olmak, yaratıcının nasıl bir Müslüman istiyor sorusunun cevabıdır aynı zamanda. İstikamet üzere olmak, her şeyiyle kaliteli bir Müslüman olmak demektir. Tabir uygunsa, Allah bizim 24 ayar olmamızı istiyor. 24 ayar olmazsak da buna yakın bir ayarımız olması gerekir. Ama hedef Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Kur'an'ı hayatına uygulayarak adeta yaşayan bir Kur'an olabilmektir. Kaliteli, her şeyin en idealini isteyen, istikamet üzere olan bir Müslümanın özellikleri birçok ayette farklı şekillerde sayılmıştır. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şu şekilde özetlenmiştir. Bir adam peygambere geldi, dünya ve ahiret hayatıyla ilgili bazı sorularım var dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aklına ne geliyorsa sor dedi. Ey Allah'ın Resulü, insanların en bilgilisi olmak istiyorum. Allah'tan kork, insanların en bilgilisi olursun. İnsanların en zengini olmak istiyorum. Kanaatkar ol, insanların en zengini olursun. İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum. İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Böyle olursan, İnsanların en faydalısı olursun. İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum. Kendin için istediğini kardeşin için de istersen insanların en adili olursun. Allah-u Teala katında insanların en özeli olmak istiyorum. Allah'ı çok zikredersen Allah-u Teala katında kulların en özeli olursun. Muhsinlerden, İyi kimselerden olmak istiyorum. Allah'ı görüyormuş gibi ibadet et, her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor. İmanımın mükemmel olmasını istiyorum. Ahlakını güzelleştir, imanın mükemmel olur. İtaatkar kullardan olmak istiyorum. Allah'a karşı farzları yerine getir, itaatkar kullardan olursun. Günahlardan arınmış olarak Allah'a kavuşmak istiyorum. Cünüplükten güzelce temizlen, kıyamet günü Allah'la günahlardan temizlenmiş olarak karşılaşırsın. Kıyamet günü nurda haşrolmak istiyorum. Hiç kimseye zulmetme ki kıyamet günü nurda haşrolursun. Rabbimin bana merhamet etmesini istiyorum. Kendine merhamet et. Allah'ın yarattıklarına merhamet et. Allah da sana merhamet etsin. Günahlarımın azalmasını istiyorum. Allah'tan bağışlanma dile günahların azalır. İnsanların en cömerti olmak istiyorum. Allah'ı yaratılmışlara şikayet etme, insanların en cömerti olursun. Rızkımın çok olmasını istiyorum. Temiz olmaya devam edersen rızkın çok olur. Allah'ın ve Resulünün en sevgilisi olmak istiyorum. Allah ve Resulünün sevdiğini sev, Allah ve Resulünün sevmediğini sevme. Allah'ın kızmasından emin olmak istiyorum. Kimseye kızma ki Allah'ın gazabından ve kızmasından emin olursun. Duamın kabul olmasını istiyorum. Haramlardan sakın, duan kabul olsun. Allah'ın kıyamet günü ayıplarımı insanların huzurunda ortaya çıkarmamasını istiyorum. Namusunu korursan, kıyamet günü insanların huzurunda Allah seni rezil etmez. Allah'ın ayıplarımı örtmesini istiyorum. Müslüman kardeşlerinin ayıplarını ört, Allah da senin ayıplarını örtsün. Benim günahlarımı ne temizler? Gözyaşı dökmek, Allah'a itaat ve hastalıklara sabır.
hangi iyilik Allah katında daha faziletlidir? Güzel ahlak, alçak gönüllülük, belalara sabır, kadere rızadır. Hangi kötülük Allah katında daha büyüktür? Kötü ahlak, insanın kendisinin esiri olduğu cimriliktir. Rahman'ın gazabını ne dindirir? Sadakayı gizli vermek ve sıla-i rahimde bulunmaktır. Cehennem ateşini ne söndürür? Oruç söndürür.

Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
13: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
16: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
17: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
18: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
19: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
20: Reklamları dinlediniz.
21: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
22: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir amellerin. Belki de bir kurşun sesi, habercisi şehadetin. Allah için cihad etmek zirvesidir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Zengin mobilya modellerimiz

0: Farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
10: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul 'uqdatam min lisani yefkahu kavli. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Onun Resulüne, al ve ashabına, ehli beytine salatu selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun. Tevbe suresiyle birlikteyiz. 77. ayetten itibaren bir bölüm okuyoruz. Önceki bölümün devamı mahiyetinde nifak hareketinin, münafıklık hareketinin, ikiyüzlülük anlayışının eleştirildiği, sorgulandığı, kıyamete kadar da benzeri anlayışların, davranışların ortaya çıkacağına dair Rabbimizin işaretleridir bu okuyacağımız ayetler. Yani tarihin bir döneminde, bir coğrafyada belli insanlar arasında ortaya çıkmış, bitmiş, geride kalmış olan bir hareket değil. Kıyamete kadar Müslümanların olduğu bütün dönemlerde, bütün ortamlarda ortaya çıkacak bir hareket olma özelliğine sahip ikiyüzlülük hareketi ve anlayışı. O düşünceyle okuyoruz. Geçmişi sadece anlamak değil, geçmişi anladıktan sonra geleceğe yönelik tedbirlerimizi almak adına. 77. ayeti anlamak için 75 ve 76. ayeti yeniden hatırlatayım. Çünkü konu oradan devam ediyor. 75. ayette bir insan tipinden bahsedildi. Bu insan tipinin özelliği elinde bulunmayan imkanlar ile geleceğe dair bir takım planlamalar yapan bir insan tipi. Başka ifadeyle Allah'la pazarlık yapan, benim şu anda cebimde param yok, eğer bana para verirsen ben de senin yolunda infak ederim diyen, kendince Allah'la pazarlık yapmaya çalışan bir insan tipinden bahsediyordu. Rabbim sana söz veriyorum, eğer bana lütfundan verirsen, komşuma verdiğin gibi, bizim akrabalardan falana verdiğin gibi bana da verirsen, bak o zaman göreceksin nasıl infak ettiğimi, edeceğimi. Söz veriyorum, infak ederim. 76. ayette de Allah Teala buyurdu ki, ne zaman ki Allah lütfundan onları zenginleştirdi, istediklerini onlara verdi, sıra onların sözünü yerine getirmeye geldi. Ne zaman ki ne yaptılar? Yan çizdiler. Verdikleri sözü unuttular. Çünkü bekara avrat boşamak kolaydır. Sahip olmadıkları mallar üzerinden sözüm ona Müslümanca bir hayat yaşamaya söz vermiş bu insanlar. Dolayısıyla sahip olmayan imkanlardan, sahip olunmayan imkanlardan hareketle Müslüman olacağına dair söz vermenin boş ve beleş bir iş olduğu anlatılmış oldu bu ifadelerle. İşte bu konu üzerinden Allah Teala devam edecek. Fedakarlık konusunda, riske girme konusunda, elini taşın altına koyma konusunda münafıkların nasıl çekingen davrandıklarını, nasıl kolay ve rahat dönemlerin adamı olduklarını, sıkıntı ve riskin söz konusu olduğu zaman kaçacak yer aradıklarını Allah Teala bize bu konular üzerinden devam edecek. Çünkü fedakarlığın en üst düzeyi ya canını ortaya koymak ya malını ortaya koymak. Yani ya Allah yolunda savaşmak ya da infak etmek. Münafık olanların, ikiyüzlü olanların hayatta yanaşmadığı, yanaşamayacağı iki alan. Allah Teala, farkındaysanız bu sure boyunca hep bu iki alan üzerinden bize dersler vermeye çalışıyordu. İşte o düşünceleri okumaya devam ediyoruz. Ayet 77. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ. Allah'a kavuşacakları güne kadar, Allah'a kavuşacaklar yani ölecekleri güne kadar, Allah da onların kalbine nifak koymuştur. Söz verdiler, infak edeceğiz dediler, etmediler, etmeyeceklerini Allah biliyor. Çünkü sahip olduğunu imkan olarak ortaya koyamayan, sahip olacağını hiçbir zaman ortaya koyamaz. Onun için de bu münafıklık, Allah ölünceye kadar bu insanlara, kendisine kavuşuncaya kadar bu insanların kalbine nifak koymuştur. Sebebi ne? bima ahlafullah ma vaaduhu. Allah'a vaat ettikleri, Allah'a verdikleri söze muhalefet etmelerinden dolayı. Ben yaparım ya Rabbi, söz veriyorum dedikleri halde bu sözü yerine getirmediklerinden dolayı kalplerine nifak konmuştur. Ve bima kanu yekzibun, ve yalan söylediklerinden dolayı. Münafıklığın özellikle temel vasıflarından iki tanesini ayet burada söyledi. Verdiği sözü yerine getirmemek ve de yalan söylemek. Bu nedenle Allah kıyamet gününe kadar ya da ölünceye kadar onların kalbine nifakı yerleştirmiştir. Onlar öyle istediler çünkü. Elem ya'lemu, bu insanlar bilmiyorlar mı? Bilmediler mi ki ennallaha ya'lemu sirrahum ve necvahum. Allah onların bütün gizliliklerini de, niyetlerini de, iç dünyalarını da, sesli konuşmaları kadar fısıldaşmalarını da Allah Teala biliyor. Bunu bilmiyorlar mı? Ve ennallaha allamul guyub, ve Allah gayıpların tümünü bilendir. Bunu bilmiyorlar mı? Kimi kandırıyorsunuz? Onun için bu nifak anlayışıyla, düşüncesiyle alakalı özellikle ortaya konan bu ifadeler münafıklıkla alakalı şöyle bir kapı daha aralıyor. Münafık aslında Allah'ın kendisiyle alakalı herhangi bir bilgiye sahip olmadığı düşüncesine kapılmasından dolayı münafıklık yapıyor. Şöyle tarif edeyim. İnsanlar neden ikiyüzlük yapar? Neden içleriyle dışları birbirinin aynısı değil, örtüşmez? Neden sözleriyle özleri, davranışları çelişir birbirleriyle? Allah'ın kendisiyle alakalı bazı şeyleri bilmeyeceği düşüncesidir. Bunu kimse söylemez. Peygamber döneminde hiçbir münafık da söylemedi. Hiçbir zaman bunu birinden duyamazsınız. Bu değil zaten. Ama insanların inançları bu çerçevededir. Yani Allah'ın bizimle alakalı bilgiye sahip olmadığını düşündüğümüz an münafıklık yaparız. İstersen şöyle diyeyim. Eğer birisi münafıklık yapıyorsa, Allah'ın ondan istediği görevlerini yerine getirmiyor ama buna rağmen getiriyormuş gibi görünmeye çalışıyorsa, bilelim ki bu insanın Allah'la alakalı bir tasavvur, yanlış tasavvuru vardır. Nedir o yanlış tasavvur? Allah'ın kendisiyle alakalı bu sırları bilmediğini zannediyor. İnsanların bilmemesi gibi Allah'ın da bilmemesi şeklinde bir düşünce oluşuyor ve onun için münafıklık yapmaya devam ediyor. Bunu dışa yansıtmayabilir, söz olarak yansıtmayabilir. Onun için Allah Teala Allah'ın onların sırlarını, gizliliklerini, fısıldaşmalarını, konuşmalarını ve her şeyin, bütün gaybın bilgisine sahip olduğunu bilmiyorlar mı? Bu sorunun cevabı istenmiyor. Zaten bilmedikleri için, bunu kabullenmedikleri için, bunu bir türlü sindiremediklerinden dolayı bu münafıklığı yapıyorlar. Zannediyorlar ki Müslümanlara güzel göründükleri gibi, onları kandırdıkları gibi, onlara kendilerinin mümin olduğunu inandırdıkları gibi Allah'a da atlatacaklarını düşünür, öyle zannederler. Öyle zannederler. Bu da onların temel özelliklerinden. Bir başka özellik. Ayet 79. اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّع۪ينَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فِي الصَّدَقَاتِ. Sadakalar konusunda gönülden, içten nafile sadaka verenlere, yani farz olan zekatın da ötesinde Allah yolunda harcanmak üzere infakta bulunanları kınarlar, ayıplarlar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ. Ve üstelik kendi güçlerinin yettiğinden başka bir şey yok. Sadece güçleri çok az bir yardım yapmaya yetiyor. Onların da yaptığı yardımı kınarlar. فَيَسْحَرُونَ مِنْهُمْ. Onlarla alay ederler, küçümserler. Gönülden sadakada, infakta, tasaddukta bulunmaya çalışanları ayıplarlar. Güçleri yetmediği için az bir şeyler ortaya koymaya çalışanlarla da alay ederler. Ne demek bu yani? Müslüman birisi infak ediyor, külliyetli bir miktarda infak ediyor. Münafık beceremediği için onu da eleştiriyor. Niye? Fazla veriyor, gösteriş yapıyor diye. Diğer bir Müslüman cebinde fazla parası yok, yarım hurması var. Yarım hurmayı veriyor, bu kez onu da ayıplıyor. Niye? Allah'ın yarım hurmana ihtiyacım var diyor. Kendin ver diyorsun, vermiyor. Fazla veren Müslümanları riyakarlıkla suçluyorlar. Az veren Müslümanların da az vermesinden dolayı ayıplıyorlar. Senin verdiğin bu tasadduka, nafakaya Allah'ın ihtiyacın var diyerek onu küçümsemeye çalışıyorlar. Bu münafıkların temel özelliklerinden bir tanesi dahadır. İlginç bir özelliktir. Belki pek duymadığımız, pek dikkate almadığımız özelliklerden birisidir. Müslümanların Kimisi infak ettiği zaman bazen bu tür davranışları seziyoruz. Yani adam fazla infak ediyor, bak bak gösteriş yapıyor diyor. Kalbine mi girdin onun? Gösteriş yapıyor olabilir de senin öyle bir kanaate sahip olman nereye götürüyor seni? Geçmişte de biz bu filmi izledik. Aynı şey onlar da yapmışlar. Ebu Bekir bütün var gücünü ortaya koyduğunda, Abdurrahman bin Avf bütün gücünü ortaya koyduğunda riyakarlıkla suçlandılar. Bunlar aslında yani kaz gelecek yerden tavuk esirgemiyor, mantığıyla veriyor diyorlardı. Mutlaka bir bildikleri var, getirisi var düşüncesiyle infak etmekle suçluyorlardı. Beri tarafta her Müslüman böyle varlıklı değildi. Cebinde garibanın 3-5 kuruşu var. Bütün varı yoğu, bütün serveti o. Belki bir haftalık nafakası ona bağlı. Onu da ancak gelip veriyor. İşte 2 ekmek parası, 3 ekmek parasıdır. Veriyor infak. Bu da küçümsüyor bu sefer. Yani senin vereceğin bu sadaka Allah'ın ihtiyacın var diyor. Bunu da küçümsüyor. Sen ver, o da yok. Bu münafıklığın özelliklerinden birisidir. Onu da ayıplıyorlar, küçümsüyorlar. Oysa Allah Teala sakirallahu minhum. Allah da onlarla alay eder. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Onlar için elin bir azap vardır. Allah alay eder mi? Kur'an-ı Kerim'in ifade üslubuyla alakalı bir meseleyi bize hatırlattı bu cümle. Onlar alay eder. Allah da onlarla alay eder dediğiniz zaman insanların yaptığı bir şey zaaf, o zaafın aynısı Allah için de söz konusu olmuyor mu? Mesela daha önce de Enfal suresinde geçmişti. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهِ. Onlar bir tuzak kurdular, Allah da bir tuzak kurdu. Yani Allah tuzak kurar mı peki? Değil tabii ki. Tercüme ederken bu anlamda düşünülürse Allah'a bir zaaf isnat etmiş oluyorsunuz. Allah tuzak kurmaz. Tuzak kurmak çünkü bir zafiyetten kaynaklı. Allah'ta böyle bir zaaf yok. Niye tuzak kursun? Dobra dobra, göz göre göre yapacağını yapar. Niye tuzak kursun? Bu tip ifadeler özellikle böyle telaffuz edilir. Ama mana öyle değildir. Arapçada buna bir sanat adı olarak müşakele sanatı denir. Bunun anlamı şudur. İnsanlar tuzak kurarlar. Allah da onların tuzaklarını bozar. Aynı ifade kullanır ama anlam budur. Onlar bu Müslümanlarla alay eder. Allah da onlarla alay eder değil. Allah onların alaylarını boşa çıkarır. Az ya da çok yapılan infakı hedefine ulaştırır. Anlamı budur. Dolayısıyla İnsanlar için söz konusu olan zaafları ifade eden bu tür cümleler Allah için elbette mümkün değil. Bu sadece Kur'an-ı Kerim'in ifade üslubu ile alakalı bir yapıdır, bir cümle biçimidir. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Demek ki münafıkların özellikle Müslümanların fazla infak edenlerini riyakarlıkla, az infak edenlerini de tenezzül edilmeyen bir şey infak ettiklerinden dolayı kınamakla, ayıplamakla suçladıklarına şahit oluyoruz. Allah bunu bize bildiriyor. Böyle insanlarla ilgili Müslümanların tavrına gelince, onlar böyledir, onlar böyledir, onlar böyledir dendi. Gelelim 80. ayette. Bu kez Müslümanlarla alakalı, Müslümanların ne yapması veya ne yapmaması gerektiğiyle alakalı kurallar bize öğretilecek. Buna dikkat edelim. İstağfir lehum ev la testağfir lehum. Onlar için ister bağışlanma dile, ister bağışlanma dileme. İster onlar için istiğfar et, İsterse istiğfar etme. İn testağfir lehum 70 merraten. Eğer onlar için 70 kez istiğfarda bulunsan ey peygamber, ilk muhatap o çünkü. Felen yagfirallahu lehum. Allah onları asla mağfiret etmeyecektir. Len yagfirallahu lehum ifadesi cümlenin bu şekilde tercüme edilmesini gerektirir. Allah onları bağışlamaz değil. Allah onları asla bağışlamayacaktır. 70 kez bağışlama dilesen de. Zalike neden bu böyle? Biennehum keferu billahi ve rasulihi. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü küfrettiler. Allah ve Resulüne küfrettiler demek Türkçede birinin diğerine küfretmesi anlamında değil. Ya gerçekleri örtbas ettiler. Yok saydılar. Etkisiz hale getirdiler. Dertleri buydu. Halbuki biliyoruz ki münafıklar hiçbir zaman inkar etmediler. Öyle değil mi? Oysa münafıktan hiçbirisi Allah'ı ve peygamberi inkar etmediler. Onları kabul etmekle birlikte münafıklık ortaya çıktı ama Allah'ın getirdiği sonuç budur. Onlar Allah'ı ve Resulünü inkar edenlerle aynı kefeye kondu. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah fasık bir toplumu asla hidayete erdirmez. Çünkü fasıklığı tercih etmişse Allah zorla onu doğru yola eriştirmez. İlla da ben buradayım diyorsa Allah bunu zorlamaz. İstiğfarla alakalı, peygamberin bu tip insanlarla ilgili istiğfariyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de sadece burada değil. münafıkun adını taşıyan surede de buna benzer bir ayet okuyoruz. Münafıkların özellikleri anlatıldıktan sonra benzer bir ayet. Sevaun aleyhim estağfarte lehum em lem testağfir lehum felen yağfirallahu lehum innallaha la yehdil kavmel fasikin. Aynı cümleyle bitiyor. Onlar için istiğfar etsen de etmesen de değişmez. Aynıdır. Müsavidir. Denktir. Biri diğerinden farklı değil. İstiğfar etmiş olmanla olmaman arasında bir fark yok. Allah onları bağışlamayacak. Çünkü yoldan çıkan, Allah'a itaatten sapan, dinden tamamen kendini soyutlayan insanları Allah doğru yola eriştirmez. Peygamber peki münafıklar için istiğfarda mı bulunmuştu? Peygamber aleyhissalatü vesselamın her şeye rağmen Müslüman olduğunu iddia eden, zaman zaman zikzaklar çizen, yalpalayan, Allah yolunda savaşa çağrıldığı zaman katılıp yarı yolda peygamberi bırakan, katıldıktan sonra ganimet pastasına konmak adına üstün çaba sarf eden, sözüm ona, bu insanlara buna rağmen Allah Resulü bağışlamada, istiğfarda bulunmuştur. Bu belki bize şunu hatırlatır. Hazreti Peygamber özellikle, şöyle bir rivayeti de aktarayım ki bu rivayetlerle bu ayetleri bağdaştırıp bağdaştırmayacağımıza da ayrı bir karar vermemiz gerekiyor bu anlamda. Onu da söyleyeyim. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül öldüğünde oğlu da Abdullah. Oğlunun adı da Abdullah. O da babasının tam tersine son derece samimi, ihlaslı bir sahabi. Hatta babasını öldürmeyi bile peygambere teklif edecek kadar gözü kara bir sahabi. Babasının işlediği suçlardan dolayı, kabarık dosyasından dolayı Abdullah'ın oğlu Abdullah peygamber aleyhissalatü vesselama babasının ölmesi üzerine onun peygamberin gömleğine sarılarak onun kefen olarak alınmak suretiyle defnedilme isteğini iletir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gömleğiyle defnedilmek ister. Bu bütün rivayet kaynaklarında bu var. Hazreti Peygamber de onun hatırasını kırmaz. Yani sahabi olan bu münafığın oğlu Abdullah'ın hatırını kırmaz ve gömleğini verir. İstiğfarda bulunur. Hatta devamında onun için bir takım dualarda bulunduğuna dair rivayetler de var. Bunun üzerine bu ayetlerin indiği söylenir. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu tavrı gerçekten ilginç. İlginç olmasının nedeni şu, özellikle bu kadar fitne fesat tohumları eken bir toplumun, bir güruhun başını çeken bir kişinin ölmesi üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam geçmişten o güne kadar yaptıklarını adeta yok sayıp yine de Müslüman muamelesi yapma gibi bir çaban içerisinde olduğunu görüyoruz. Aslında Hazreti Peygamber'in bu ayet indikten sonra istiğfar yapmasını eleştiriyor sahabeden bir kısmı. Mesela Hazreti Ömer, ya Resulallah, Allah Teala seni istiğfardan yasakladığı halde niye hala istiğfara devam ediyorsun deyince Hazreti Peygamber, ben istiğfar sayısını arttırırım. Aslında bu kesretten kinayedir, çokluktan kinayedir. Yani 70 kez istiğfar etsen de demek ne kadar edersen et demektir aslında. Hazreti Peygamber de bu rivayetlerin birinde ben bu istiğfar sayısını artıracağım, onun bağışlanması için dua edeceğim şeklinde bir tavır ortaya koyduğunu okuyoruz rivayetlerde. İşte Hazreti Peygamber'in bu ayete dayanarak istiğfar sayısını arttırma hakkı kullandığını söylemesi, 70 değil daha fazla istiğfar edeceğim demesi aslında şu mesajı bize verir. Rivayetlere geleceğim tabii ki. Asıl erdem, asıl fazilet, güçlü olduğu halde yanlış yoldaki insanları dışlama yönüne gitmeyip onların ıslahı için çaba harcamaktır. Erdem budur. Siz zayıfken, güçsüzken böylelerini bağışlamak erdem değildir. Bağışlamama imkanınız varken, cezalandırma imkanınız varken, res çekme ve onları tamamen dışlama imkanınız varken sahip çıkıyorsanız erdem budur. Peygamber aleyhissalatü vesselam her şeye rağmen bunu göstermiştir. Dolayısıyla peygamberin buradaki yaklaşımı bizim de münafıklara istiğfarda bulunacağımız anlamına gelmiyor. Belki ayeti anlayalım diye sahabenin ayetle olay arasında bağlantı kurmasından ibarettir. Daha önce de bunu söyledim değişik vesilelerle. Yeniden söyleyeyim. Nüzul sebebi dediğimiz, yani ayetlerin iniş sebebi olarak anlatılan rivayetler ile ayet arasındaki bağlantıyı peygamber kurmamıştır. Sahabi kendisinden sonra gelen kuşağı, tabi'in neslini ne yapıyor? Ayetle ilgili anlaşılması gereken yorumun ne olduğu sorusunun cevabını vermek üzere diyor ki şöyle şöyle bir olay yaşanmıştı. O olay o ayetin nüzul sebebi olarak anlatılır. Yoksa ayet inmesi için bu olayın yaşanması bekleniyordu. Olay yaşandı, ayet pat indi anlamında değildir. Tekrar ediyorum. Bu olayların var olduğu ayrı bir gerçek ama bu olaylarla bu ayetin bağdaştırılması ayrı bir gerçektir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bahsettiğim rivayetler hadis kaynaklarında geçiyor olması nedeniyle tamam. Ama bu ayetlerle bu olay arasında bağlantıyı kuran peygamber değil. Sonraki dönemde Müslümanlar olayla ayet arasında bağlantı kuruyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Münafıklarla alakalı bir ayetin indiğini söylemek, peygamber dönemde, ayetin indiği dönemde işte ayet şu münafıktan bahsediyor demek, o münafığın çizilmesi ve reddedilmesi anlamına gelirdi. Böyle bir tane örnek olmaz. Olmaz. Çünkü münafıkların deşifre olması anlamına gelir. Münafıkların deşifre olması demek, onların tamamen dışlanması ve kafir olarak ilan edilmesi demektir. Böyle bir olay vuku bulmuş değildir. Onun için böyle bir olay yaşanmıştır. Doğru, ayetin söylediği bu olaydaki şahıstır demek, peygamberin dediği şey değil ya, sahabenin yaptığı değerlendirme. Yanlış demiyorum. Sadece ayetin nasıl anlaşılması gerektiğini bize anlatmak için bu olayı anlatıyor. Yoksa bizatihi kendisi değil. O açıdan olaylar ayetlerin anlaşılmasına katkı sağladığı oranda bizim önümüzü aydınlatır. Bu da böyledir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın münafıklarla alakalı bu olumlu tavrı bize bir insanın yaşadığı sürece ona Müslümanca yaklaşmak gerektiğinin en bariz göstergesidir. İşin bir tarafında bu var. Diğer tarafında ise münafıkların manevraları, münafıkların çabaları ve girişimleri ilginçtir. Yani adam bir ömür boyu İslam'ın ve Müslümanların altını oymaya çalışıyor. Görüntüde Müslüman gibi görünüyor ama içten içe böyle planları var, gizli gündemleri var. Ama ölürken de peygamberin gömleğiyle birlikte defnedilmenin kurtarıcılığına inanıyor. Acaba bu tür anlayışlar, yani amel bozuk, yaşantı sıfır, namaz yok, niyaz yok, haramlara boğazına kadar batmış olan Müslümanların sözüm ona aksesuar diyebileceğimiz türden bir takım ritüellerle, bir takım törenlerle, bir takım seremonilerle, bir takım kutlamalarla, bir takım manevralarla, çabalarla kendilerini kurtardıklarını zannetmeleriyle aynı kefeye mi konacak? Ben öyle inanıyorum. Müslüman ameliyle ortaya çıkar, amelini Allah'a arz eder. Onun dışında gerek yok ki. Gerek yok tabii ki. Mesela ben ölürsem diyorum. Aha, burada da söylemiş olayım. Mesela ben ölürsem benden sonra mevlüt okumayın kardeşim. Gerek yok ya. Ben ölürsem benim cenazeme, mezarımıza telkin okumayın. Bana maval okumayın. Ben Müslümanca yaşadıysam zaten ben bunu yapıyorum demektir. Ben öldüğüm zaman, öldükten sonra gelip teberrüken defin sırasında yapılması gerekiyor diye Yasin okumanıza gerek yok. Okumayın. Bunlar beni kurtarmayacak eğer amelim yoksa. Hiç boşuna yorulmayın. Üçüncü gün yemekleri dökmeye gerek yok. Kurtarmaz. Yapacaksanız kendi amellerinizi yapın ya. Eğer amel yoksa, değil peygamberin gömleği, siz peygamberin ravzasına da gömülseniz nafile bir şey ifade etmiyor. Varsa sizin eteğinizde bir amel, onu ortaya koyun. Ama tarihin ilk dönemlerinden beri bu yapıyı bazen, bakın dikkatle incelediğimiz zaman ortaya çıkıyor. Bu yapı hep böyledir. Ameli yok, ortada eteğinde bir şey yok, Allah'a takdim edeceği bir amel yok. Neye dayanıyor? Peygamberin sakal-ı şerifine, Kadir gecesine, Regaib gecesine, Mevlid gecesine, yok mevlidlere, yok şunlara bunlara. Ya hayattayken yapman gereken şeyleri söylesene. Onu ortaya koy. Onun için bu yapı bize bunu anlatır. Diyelim ki adamın ameli sıfır. Şahit oluyorsunuz. Müslümanca bir hayatı yaşamadığı gibi Müslümanların aleyhine ne kadar komplo varsa bunların altına da imza atmış. Ama hasbel kader şehir mezarlığında önümüze geldi. Nasıl bilirsiniz ölüyü? Allah rahmet eylesin. Ya niye yalan söylüyorsunuz? Niye yalan söylüyorsunuz ya? Hadiste birisi yalan söyletiyor. Siz niye yalan söylüyorsunuz? Adamı tanımadığınız halde niye şahitlik yapıyorsunuz? Üstelik bir de dua ediyorsunuz. Var mı hakkınız? Onun devamı gelecek bakın. İstiğfar edemezsiniz. Bakın istiğfarı yapan, istiğfarı yapma teşebbüsünde bulunan yeryüzünün en değerli insanı aleyhissalatü vesselam. Ona bile diyor Allah Teala, sen 70 kez istiğfar etsen boş. Boşuna uğraşma. Peygamber istiğfar edecek, peygamber elini açacak, ya Rabbi bağışla diyecek. Allah diyor ki sen boşuna uğraşma, geç. Peki kimin istiğfarı kabul edilir? Hadi söyleyin. Amel yok çünkü. Hayatını ortaya koymamış ki. İnfak demiş, sıyırmış, kıvırmış. Cihat demiş, benim işim var demiş. Namaz demiş, mecburen gelmiş, üşene üşene gelmiş. Kılmamış da değil. Kılmamış da değil. Terk etmiş değil. Üşene üşene gelmiş ve sonuç budur. Aleyhissalatü vesselama bu ifade okuduğumuz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. Yani peygamberin elleri bomboş çeviriyor. Nasıl bir şey ya? 70 kez bağışlama dilese bu mesele 69 değil, 71 değil, değil. O değil. Yani Türkçede ne deriz? 1000 kez istiğfar etsen oraya kadar gider bu. Binlerce kez istiğfar etsen bu Allah Teala istiğfarını kabul etmeyecek. Boşuna uğraşma. Niye? Çünkü adamın hayatı belliydi. Onun için fasık olarak öldüğü belli olan, itaat kapsamı dışında olan, itaatsiz bir hayat yaşayan, kulluğunu Allah'a değil başkasına yapan, müdürüne verdiği değer kadar Allah'a değer vermeyen, patronuna ve parasına, işine, kariyerine değer verdiği kadar Allah'a değer vermeyen bir insan öldüğünde onun için niye bağışlanma dileyeceksiniz ya? Adam kendisi hayattayken kendisi için istiğfar etmemiş ki. Sen niye istiğfar ediyorsun? Tanıdığınız insanlar için söylüyorum. Biliyorsan istiğfar etmeyin. O yüzden herkesin kendine benzeyen cenaze merasimi düzenleyen adamları vardır. Anlatabiliyor muyum? Herkes öldüğünde kendisine benzeyenler onun namazını kılar. Kesinlikle bu böyledir. Kiminle hayatı beraber yaşıyorsanız sizin namazınızı onlar kılar. Sizin duanızı onlar yapar. Beraber olacağınız kişi onun için dikkat edin. Mezarlığınızda onlar bulunsun diye. Çevrenizdeki insanlar da sizin gibidir. Siz de onlar gibi olursunuz. Ve ölünceye kadar da öldükten sonra mezar üzerinde de bu böyledir. Onun için Allah Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların en hayırlısı olmasına rağmen Allah'ın sevmediği, Allah'ın razı olmadığı insanlar hakkında yaptığı istiğfarı bile kabul etmediğine göre buradan şuna da geçeceğim ama sadece geçmekle kalacağım, açmayacağım. Peki peygamberin bu insanlarla ilgili şefaatine ne diyeceksiniz? Boşuna beklemeyin, heveslenmeyin. Heveslenmesinler daha doğrusu. Niye? Ya peygamber kabul ettiremedi ki istiğfarını. Şefaati nasıl kabul ettirecek? Efendim o peygamber de isterse olur. Evet buyurun, istiyor ve olmuyor. İstiyor ve Allah diyor ki asla kabul etmeyecek. Asla bağışlanmayacak. Onun için ne yapacaksanız kendiniz yapın. Çünkü bugün var ama yarın olmayabilir. Yarın olsa bile ertesi gün olmayabilir. Hayatı ona göre çeki düzen verip yaşarsanız sizin kendi istiğfarınız önemli. Sizinle birlikte Müslümanlar da sizin şahidiniz olur. Hayatınızı istikamet üzere yaşadığınız şahitlik yapar. 40 tane mümin adam gibi mümin de lehinize şahitlik yaparsa onlar da size bir katkı sağlar. Yoksa eğer sizde bir numara yoksa cenazenize peygamber bile katılsa hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Hem Münafıkun suresinin 6. ayeti hem de bu 80. ayet gerçekten dehşet verici bir şey. Ayet 81. Ferihal muhallafuna bimak'adihim hilafa Rasulillah. Allah Resulü'nün arkasında kalarak yerlerinde oturan, geride kalan, cihattan geride kalan insanlar sevindiler. Yaptıkları işin iyi olduğuna kanaat getirerek, yani yırttık, göz açıklık yaptık, uyanıklık yaptık diye seviniyorlar. Ve kerihu en yucahidu bi amwalihim ve enfusihim fi sabilillah. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler. Hoş karşılamadılar. Pahalıya patlayacak diye. Ve kalu, kendileri buna katılmadıkları gibi, mal ve can fedakarlığına katılmadıkları gibi çevresinde bu işe girişenlere de dediler ki la tenfiru fil harr, sıcakta savaşa gitmeyin, hava sıcak. Kul, böylelerine de ki naru cehenneme eşeddu harra, cehennem ateşi daha sıcaktır. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ Keşke bilselerdi. Bilselerdi bunu söylemezlerdi. Peki sefer kışın olsaydı katılacaklar mıydı? Ne münasebet. Değişen bir şey olmazdı ki. Cemaziyel evvelleri böyledir. Değişen bir şey yok yani. Kışında soğuk mu derler? Tabii. Kar yağdı. Yollar kapandı. Zincirimiz yok derler. Öyle olur zaten. Bahar mı? E baharda da tam hasılat zamanı, keyif zamanı. Zaten kıştan yeni çıktık. Yazda da sıkıntı olacak. Hiç olmaz mevsim pikniklerde geçirmemiz lazım. O da var. Mevsim ne zaman? Aslında bu bahanedir. Bunlar sevinirler bunu yapmak suretiyle. Neyle neyi mukayese ediyorlar? Daha doğrusu Allah neyle neyi mukayese etmemizi istiyor? Yani yapacağınız iş gerçekten size çok mu ağır geldi? Hele bir cehennemi hatırlayın. Yazın sıcağında sefere katılmak, Allah'ın ve peygamberin çağrısına katılmak sıcaktan dolayı zor geliyor, öyle mi? Cehenneme inanmıyor ki bu insanlar. İnandığını söylüyorlar sadece. Sadece inandıklarını söylüyorlar. Naru cehenneme eşeddu harran. Cehennem ateşi daha sıcaktır. Bilseniz, bilseler zaten böyle söylemezler. Sadece dilleriyle söylüyorlar. Sonuç ne olacak? Fel yadhaku qalilan vel yabku kesira. Bunlar çok az gülecekler ve çok ağlayacaklar. Çok az gülecekler ve de çok ağlayacaklar. Kıyamet gününde yarın bunların ağlayışları daha fazla olacak. Cezan bima kanu yeksibun, işlediklerinin karşılığı olarak az gülecek ve çok ağlayacaklar. Allah bunlardan eylemesin. Ayet 83. Fe in raca'aka Allahu ila taifetin minhum. Eğer onlardan bir gruba tekrar Allah seni döndürürse, yani savaşa gittiniz, bunlar geride kaldı. Geride kalmayı, savaşa katılmamayı uyanıklık saydılar. Bir lütuf saydılar. İyi ya bize paçayı yırtık dediler, öyle mi? Allah seni döndürdü bunlara. Feste'zenuke lil huruc. Bu insanlar gelip, hani sen galibiyetle, zaferle döndün ya, bir de ganimetle döndün, epey de kazançla döndüğünü görünce, bunlar senden tekrar savaşa katılmak için izin isterler. Dikkat edin buraya şimdi. Bir önceki aşamada savaştan kaçmak için bahane arayan bu insanlar, bu kez menfaat görünce, sondaki bir savaş ortamı olduğunda peygamberden onunla birlikte savaşa çıkmak için izin isterler. Fakul, böylelerine de ki لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ اَبَدًا Bizimle birlikte savaşa katılma. Asla. وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا Bizimle birlikte, benimle birlikte hiçbir düşmanla da savaşma. اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّلَ مَرَّةِ Daha önce ilk seferde çağrıldığınız zaman oturmaya razı olmuştunuz. Geçmişte, az önce ve geçen sene ya da bir ay önce. Neyse işte. O zaman bu fedakarlık için size ihtiyaç olduğunda gelin dediğimizde oturmaktan sevinç duymuştunuz. Bugün katılalım demenizin bir hükmü yok. Kabul etmiyoruz. Bizimle birlikte savaşa da katılma. Bizimle birlikte kimseyle de savaşma. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِف۪ينَ Geride kalanlarla birlikte siz de oturun de. Ya diyeceğiz peki bunlar tevbe etmiş olabilirler. Tevbe edenler hariç. Gerçekten istiğfar edenler hariç. Bunlar özellikle münafık olarak katılmak isteyenlerin talepleri reddedilir. Nasıl kabul bileceğiz, öğreneceğiz bunu peki? Yani daha önce bir yanlış yaptılar. Bugün işine geçerli bakın. Savaşla alakalı değil sadece. Müslümanların hayati önem taşıyan bir olayla alakalı fedakarlık gerekirken bir Müslümana çağrı yapıyorsunuz. Bakın böyle bir ihtiyacımız var, katkıda bulun. Şu veya bu şekilde yapabileceğin yardım şeklinde katkıda bulun dediği zaman tenezzül etmeyen Müslüman, diyelim ki kasırgalar, fırtınalar dindi, ortalık rahatladı, herkes zevkü sefa içerisine daldı. Dün Müslüman olmaktan korkan insanlar bugün Müslüman olmaktan gurur duyar hale geldi. Ortalık sakinleştikten sonra geliyor diyor ki Müslümana, bir yardım varsa, bize düşen bir şey varsa hazırım. Allah Teala diyor ki, eğer cidden pişman olmamışsa, tevbe etmemişse bunları kabul etmeyeceksiniz. Dün sizi yarı yolda bırakanlar, dün sizi satanlar, bugün ortalık rahatladı diye yanınızda yer alıyorlarsa bunları reddedin, kabul etmeyin. Çalışmalarınızı bereketsizleştirmeyin. Anlatabiliyor muyum? Bu da çok ağır bir şey tabii ki. münafıkça bir istek üzerine geliyorlarsa, gerçekten hayatlarına çeki düzen vermemişlerse, o zamanla bu zaman arasında bir fark yoksa davranışlarında, dünle bugün arasında hiçbir değişim yoksa, kaldıkları yerde aynen duruyorlarsa, biz de katkıda bulunalım fedakarlık dediği zaman, ihtiyaç yok size kardeşim deyin. Kelle sayısına takılmayın, cebinden çıkacak para sayısına, kuruşuna takılmayın. O lazım değil, samimiyet lazım. Çünkü bunlar ihlasınızı bozar. Biraz da ondan bozuyor sanki. Bereketsiz çalışmalar ortaya çıkıyor. Onun için burada Allah Resulüne özellikle bu konuda verilen bu emrin bize yansıyan herhalde mesajı şöyle olsa gerek. Bir risk söz konusu iken, bir sıkıntı söz konusu iken yapılan davete icabet edenlerin teslimiyetinden şüphe edilmez. Risk varken. Yani Müslüman olmanın ateş pahası sayıldığı bir ortamda bunu bütün fedakarını ortaya koyan insanların samimiyetine asla şüphe edilmez. Ama İslam güçlendikten sonra, işlerde bir başarı elde edildikten sonra, ortalık durulduktan sonra, Müslüman olmak avantaja dönüştükten sonra, İslam bir getiri sağladıktan sonra böyle bir harekete katılanların samimiyetinden şüphe edilmesi lazım. Evet, acaba demek lazım. Ayet bize bunu anlatır. Peygamberle birlikte savaşa katılmamanın bedelini bir sonraki istekleriyle geri çevriliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya cihada katılacağım diyor. Katılmayacaksın diyor. Niye? Dün lazımdı çünkü. Lazımken gelmedin. Daha önce burada söylemiştim. Fetihten önce infak edip savaşmakla fetihten sonra infak edip savaşmak bir değil ki. Bir olmaz tabii ki. Ne demek bu? Yani açılımlardan önce, rahatlama dönemlerinden önceki mücadeleyle ondan sonraki mücadele aynı kefeye konmaz. Birinin çarpanı birken öbürünün çarpanı 7000'dir, 700'dür. Tabii ki niye? Çünkü risk var. Verdiğin para sana geri gelmeyecek. Tünelin ucu görünmüyor çünkü. Verdin gitti. Ama öbür türlü fetihten sonra nedir? Tünelin ucu tamamen görünüyor. Verdiğin para sana tekrar dönecek. Konfor olarak dönecek, rahat olarak dönecek. E bunu vermeye herkes yapar. Ne var ki? Heba mı? Boş mu? Hayır. Allah boş demiyor. Onun da karşılığı var ama kesinlikle diğeri gibi değildir. Risk faktörünün egemen olduğu bir ortamda yapılan mücadele fedakarlıkla bunun olduğu dönemdeki, olmadığı dönemdeki fedakarlık ve mücadele elbette bu anlamda bir değil. Bu cihada katılmak arzusu ile bile olsa Allah Resulüne Allah Teala diyor ki onlara deyin ki siz daha önce size çağrıldığı zaman oturmayı sevdiniz. Oturmayı tercih ettiniz. Oturun geride kalanlarla birlikte. Peki sadece bu kadar mı? Daha kötüsü geliyor. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. Bunlardan hiçbirisine, ölen hiçbirisine dua etme. وَلَا تُصَلِّ namaz kılma anlamına da gelir. Ama daha genel anlamda onlardan hiçbirine dua etme. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ve onların kabri üzerinde de durma. İnnehum keferu billahi ve rasulihi. Bunlar çünkü Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Ve matu ve hum fasikun ve fasık olarak öldüler. Yani inkar ederek değil, itaatsizlik yaparak, göz göre göre büyük günahları işleyerek, göz göre göre bilerek, isteyerek farzları terk ederek yaşadılar. Bunlar taatten, itaatten çıktılar ve bunlar üzerinde namaz kılma. Şimdi ne anlatıyor bize bu? Ve dua etmeye daha doğrusu, namaz veya dua fark etmez. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam mezar adeti ya da mezar sünneti olarak şöyle bu uygulamaya özellikle dikkat ederdi. Cenaze defnedildikten sonra, Müslüman birisi defnedildikten sonra Hazreti Peygamber mezarlıktan hemen ayrılmaz ve şöyle derdi etraftakilere: kardeşiniz için Allah'tan mağfiret dileyin ve sorulanlara şaşırmadan cevap verebilmesi için ona dua edin, işi kolaylaşsın diye. Çünkü şu anda sorguya çekilmektedir. Bu sembolik bir dildir tabii ki. Yani mezara koymasa hesaba çekilmeyecek mi? Yaktı külünü Ganj nehrine fırlattı, döktü. Mezar yok, hesaba çekilmeyecek mi? Çekilir bu. Genel anlamda yapı bu olduğu için böyledir. Mezara konduktan sonra hesabını kolay vermesi için kardeşinize dua edin, hemen ayrılmayın diye mezar üzerinde dururdu. Burada Allahu alem وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ dediği şey, onların kabri üzerinde durma dediği şey, yani dua etmek için orada durma. Yoksa kabirde durmak anlamında değil sadece bu. Burada özellikle fasık olarak ölen birisinin cenaze namazını kılmak, defninde bulunmak ve arkalarından dua etmek yasaklanıyor. Fasık olan birinin. Ben bazı şeyleri söylemekten doğrusu yanlış anlaşılır düşüncesiyle çekiniyorum ama ben şu kadarını söylemeye çalışayım. Yani yanlış anlaşılma, söylemediğim şeylerden dolayı söylemiş gibi değerlendirilmekten çekiniyorum. Bu anlamda söylüyorum. Münafıkların burada Allah Resulüne sen onların mezarı başında durma, namazlarını kılma, dualarını yapma denilen münafıkların namaz kılmadığına dair bir tane örnek bulamazsınız. Namaz kılmayan bir münafık tip yok. Peki namaz kılmayan ve adına Müslüman denilenlerin defin işlemlerinde ne yapacağız peki? Benim kafamı patlatan bir sorudur bu. Münafık namaz kılıyor. Peygamberin mescidinde ayrılmıyor. Şu ve bu gerekçeyle de olsa bazen Uhud'a katılıyor, bazen Hendek'e, bazen Tebuk'e katılıyor. Buna rağmen onun mezarı başına durmayacaksın diyor. Dua etmeyeceksin. Ya peki hiç camide görmediklerimiz? Hüküm verme makamında değilim. Fetva verme makamında hiç değilim. Ama şunu biliyorum. Allah Resulü'nün namaz kılmasının yasaklandığı, dua etmesinin yasaklandığı bu kişiler camiden çıkmazdı. Beş vakit peygamberler cemaatle namaz kılarlardı. Bunun dışında ne diyeceksiniz peki? Yani kılmayalım mı? Yok yani kılınmaz demiyorum, haşa. Böyle bir fetvaya altına imza atmam hayatta. Ama diyorum ki yanı başınızda görmediğiniz, kendisi kendisine dua ettiğine şahit olmadığınız, tersine dinle mücadele etmek için hep çalışan bir insan öldüğünü görürseniz ya da Müslümanların kutsal değerleriyle alay edeyle bir hayat yaşadığını ve sonra öldüğünü görürseniz, bu insanın mezarına gidiyorsanız vebal işindesiniz. Gitmeyin ya. Onun namazını kılsın birileri, ona benzeyenler kılar. Siz niye kılıyorsunuz? Ya sizin dininizle alay eden bir insanın mezarına ve cenazesine niye gidiyorsunuz ki ya? Buyurun. Bu münafıklar biraz daha namuslu değil mi Allah için ya? Hiç olmasa peygamberin mescidinde bulunuyor şu veya bu nedenle. Belikiler o da yok, tenezzül etmiyor. Tenezzül etmediği gibi Müslümanların bütün kutsal değerlerini alay ve dalga konusu yapıyor. Peki o zaman ona yönelik nasıl bir nehir ya da emir olabilirdi ki? Ben tasavvur edemiyorum şahsen. Bunların için böyle bir emir, böyle bir nehir söz konusuysa böyleleri için nasıl bir tasavvur var? Ama işte bizim önümüze getiriyorlar. Ya siz gitmeyin. Siz arkasında durmayın canım. Durmayalım yani. Onun için bu da beraberinde ciddi bir yaptırım olur mu? Ben o kanaatteyim şahsen. Böyle bir tavır, Müslümanların böyle bir tavır ortaya koyması, onlar gibi yaşayanların kendi durumlarını gözden geçirmelerini sağlar. Allah'ın yoluna tekrar yeniden girmelerine yönelik belki motive eder, onlar teşvik eder. Ya değilse, yani mesela bu toplumda insan ne kadar fasıklık, münafıklık yaparsa yapsın, senin namazını kıldırmayacağız, kılmayacağız dediğin zaman adam buna tahammül etmez. Hiç kimse, hiçbir aile, hatta babasını Müslümanların önüne getirip koyup kenarda bekleyen çocuklara bile deseniz ki siz kılmıyorsanız biz de kılmıyoruz deseniz dünya başlarına yıkılır. Öyle değil mi? Yapın bunu. Yapın ki arkadakiler de bir ibret alsınlar. Yani mesela niye hemen bütün haklarınızı helal ediyorsun, helal olsun? Hangi hakkı helal ettiniz? Hangi hakkı? Boş bir dilekçe altına imza atıyorsunuz. Ya dilekçede bakın sizin aleyhinize olan şeyler var. Niye helal diyorsunuz? Rastgele. Bir söyle bakayım, hangi hakları helal ediyorsunuz? Karambole gidiyoruz. Bu hayat, evet önemli, az önce söyledim ama ölüm sonrası bir takım uygulamalar da en azdan geride kalanlar için daha büyük önem arz eder. İnsanların bu uygulamalardan hareketle kendilerine biraz daha çeki düzen vermelerini sağlar. Bunun için de önemlidir. Tekrar ediyorum. Böyle insanların cenaze namazı kılınmaz diyemem. Kimse diyemez. Böyle bir hak ve haddimiz yok. Aynen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir şey yapmaya çalışıyorum. Mesela Hazreti Peygamber ne yapıyordu? Önüne bir cenaze geldi. Dedi ki, döndü cemaate. Bizim pek uygulamadığımız bir şey. Döndü cemaat, dedi ki bu kardeşimizin borcu var mı? Bir Müslüman, ha, münafık da değil. Kardeşimizin borcu var mı? Var dediler. Ödemek için geride bıraktığı miras var mı? Yok dediler. O zaman siz kılın. Bakın siz kılmayın değil mi? Kendisi kılmıyor ama. Ben kılmıyorum. Gidiyor peygamber. Siz kılın. Peygamberin var olduğu bir ortamda peygamber namaz kılmıyorsa Müslümanların kılacağı namaz ne olur ki? Sonra bir cenaze, değişik uygulamalar var. Hazreti Peygamber önüne gelen bir cenaze. Bunun borcu var mı? Var ya Resulallah. Peki ödeyecek kadar geride mal bırakmış mı? Yok ya Resulallah. Baktı iş pahalı. Bir Müslüman dedi ki bunun borcunu ben üstleniyorum. O zaman namaz kılalım. Borç borç, namaz değil. Borçtan dolayı. Hiçbir Müslümanın cenazesi bu namaz kılıyor diye sorulmaz. Sorulmaz ya. Biz soruyoruz ama değil mi? Adam abdestinde namazında mı? Ya adam Müslüman diyorsan zaten öyledir ya. Bu soru mu yani şimdi? Ama şunu sorun. Bu Müslüman namazı nasıl kılıyor? Onu sorun. Namaz kılıp kılmadığını soramazsın bir Müslümanın. Bu gerçekten kuralsızlıktır, ilkesizliktir. Bir Müslüman için namaz kılıyor mu kılmıyor mu sorusu sorulmaz. Namazı nasıl kıldığını sorgulayabilirsiniz. Yani haddimize değil de anlaşılsın diye söylüyorum onu. Yani mesela 2 dakikada mı 4 rekatı kılıyor yoksa ağır başlığı mı kılıyor? Paldır küldür mü? Bunu sorgulayabiliriz ama namaz kılıp kılmadığını soruyorsanız orada ciddi bir problem var. Onun için bu insanlar önümüze geliyor. Bu insanlardan dua, bu insanlar için dua istenebiliyor bizden. Kendisine dua etmeyene dua etme hakkımız yok, mecbur değiliz. Eğer münafık ve fasık olduğu, o şekilde de öldüğü kesinse, kesin nereden bileceğiz? Yaşantısından biliriz ya. Yok mu yani? Yakında ölen birçok insan var böyle. Bu Türkiye'nin inkarcı politikalarının temelini oluşturan insanlar ölüyor. Evet tabii. İlâ cehenneme zümara tabii ya. Neyi dua edeceksin? Allah rahmet eylesin diye dua ederseniz Allah bunun hesabını sorar. Yapmayın. Onun için Allah Teala bakın kafirler için değil münafıklar için bu kadar şiddetli söylüyor. Yani 200 insanların kafirlerden bu yönle farkı yok. Hatta daha ağır. Daha ağır çünkü münafıkların cehennemdeki yeri esfeldir. İnnel münafıkine fidderkil esfeli minen nar. Ateşin en alt, en dip çukurundadırlar. Onun için Allah Teala Müslümanların bakın az önceki ayetlere kadar yani 79. ayete kadar münafıklar şöyledir, böyledir, böyledir dedi bir yere yerleştirdi. Sonra bize geldi. Ben bu münafıkları size niye anlatıyorum dedi Allah Teala. Yani onları baş tacı etmeyeceksiniz. Onların hayatlarında mesafeli davranacaksınız. Sadece o değil. Öldükten sonra da sizin Müslümanlar gibi değerlendirilmediğinizi onlar yani Müslümanlar gibi değerlendirilmediklerini bilmeleri lazım. Öldükten sonra bilmezler. Yakınları bilecekler. Çünkü onlar da oraya gelecekler. Aynı işleme. Onlar da tabi tutulacaklar. Onun için böyle bir tavır Peygamber aleyhissalatü vesselam üzerinden öğretilen böyle bir tavır diğer insanların da hayatlarını gözden geçirmelerini sağlar. Allah'a adam akıllı kulluk yapmalarına da bu anlamda vesile olur. Ayet 85. وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ اَوْلَادُهُمْ Bu ayetin bir benzeri 55. ayette de geçmişti. Aynı ifadeler hemen hemen. فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ اَوْلَادُهُمْ Böylelerinin ne malları ne de çocukları seni imrendirmesin. Öyle ağzın açık bakma. Bunların mal ve servetleri olabilir, çocukları olabilir. Sosyal nüfuzları olabilir. Güçleri olabilir. Cepleri ve omuzları kalabalık olabilir. Bunlar seni imrendirmesin. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا Allah dünyadayken bu sahip olduğu mal ve evlatlarıyla onları azaplandırmak istiyor. Bu cümle 55. ayette de geçmişti. Tekrar ediyorum. Aynen. Allah onları azap etmek istiyor dünyada. Neyle? Neyle? Bu mal ve evlatla. Mal ve evlatla azap edilir mi? Dünyada. Edilir tabii ki. Nasıl yani? Mesela insanların özellikle münafık olan bu tinetteki insanların servet ve evlat çokluğuyla ölmeleri, bütün mesailerini buna harcamaları bu tip insanlarda bir aşırı dünya hırsı meydana getirir. Aşırı bir hırs. Ve böylece malda veya çocuklarda meydana gelecek nüfuzunda ve nüfusunda meydana gelecek bir azalma, bir kırılma bunların bunalıma girmelerine yol açar. Böylece benim cebimde servetimin hepsi gitse de hissetmeyeceğim sıkıntıyı onların cebinden bir kuruş eksildiği zaman hisseder. Keder üstüne keder yaşarlar. Bir Müslümanla diğerinin farkı budur. Bu onların yapılabilecek dünyada yapılabilecek en büyük işkencedir. Servet merkezli yaşadıkları için servetlerinden yani kardan zarar ettikleri zaman uykuları kaçar. Anlatabiliyor muyum? Bu onlara dünyada yapılabilecek işkencedir mal üzerinden. Ya da mesela bu tip insanların çocukları Müslüman olabiliyor bazen. Yani aile ortamı, anne baba farklı bir yolun yolcusu. Ama bunların çocuklarından tam İslam'a hizmet eden insanlar çıkar. Demin söylediğim gibi Abdullah bin Übey nerede? Onun oğlu Abdullah nerede? Bu onlar için bir işkence ya. Yani dışarıda peygamberle mücadele ediyor. Kendi evinde onun yolundan giden ne cengaver adamlar yetişiyor. Bugün de aynı şey geçerli. Fasık bir aile ortamından tam muazzam bir Müslüman tip ortaya çıkabilir mi? Böyle gördükleri zaman onlar kuduruyorlar. İşkence bu onlar için. Azap dünyada. Ya da münafık olan kişi hiçbir

birinin bu imkanlardan yoksun olması da Allah'ın razı olmadığı anlamına gelmiyor. Dünyanın Allah'ın razı olup olmamasıyla alakalı bir kriter değeri yoktur. Bunu reddediyor. Onlara bakmayın, aldanmayın. Dünyada Allah bunlar vesilesi onları azap eder, bunu bilin. وَتَزَقَ اَنْفُسُهُمَا مُكَافِرُونَ Onlar kafir oldukları halde onlar kendilerini helak ediyorlar, helake, yokluğa mahkum ediyorlar, sürüklüyorlar. Bunu bilin, imrenilecek bir şey değil velhasıl. وَاِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ اَنْ اَامِنُوا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ Allah'a iman edin, Resul'le birlikte cihad edin diyen bir sure indirildiğinde اِسْتَأَذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ Onlardan güç sahibi olanlar, servet sahibi olanlar senden kaytarmak için izin isterler. وَقَالُوا Ve derler ki ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ Oturanlarla birlikte bize izin ver, bizi bırak, bizi terk et ki oturalım diye senden izin isterler. Sure indirildiğinde, yani bir pasaj indirildiğinde, yani konuyla alakalı bir emir indirildiğinde, yoksa bildiğimiz anlamda 114 sureden birisi anlamına değil burada. Bir sure indirildiğinde Allah'a iman edin, cihat edin şekli bir sure indirildiğinde varlık sahibi, güç imkan sahibi olanlar bize biraz müsaade edin, izin verin derler ki oturanlarla birlikte oturalım. Bu her zaman için karşımıza çıkacak olan bir yapıdır maazallah. Yani rahat bir ortamdayken o şöyle bir Müslüman oluruz, böyle Müslüman oluruz diyenler hadi bakalım dendiğinde bir sure nazil olduğunda da kıvırmaya çalışırlar. Radu bi en yekunu ma'al havalif 87. ayet okuyarak bitiriyorum. Radu bi en yekunu ma'al havalif geride kalanlarla birlikte kalmaya razı oldular. Ve tubi ala kulubihim ve kalplerine mühür vuruldu. Fehum la yefkahun çünkü onlar akletmiyorlar, anlamıyorlar, fehmetmiyorlar. İnsan akletme melekesini kaybedince, fıkhetme, kavrama melekesini kaybedince, bilincini, şuurunu kaybedince yapılan bütün yanlışlar onun için zevkli hale gelir. Bu insanın yapısında olan bir şeydir. Dolayısıyla geride kalmak bu insanlar için çok da eleştirilecek, çok da tenkit edilecek, yadırganacak bir hal olmaktan çıkıyor artık. Normal, rutin bir iş haline geliyor. Nasıl anlarız bunu? Ben şöyle bir örnek vereyim. Siz bu örneğin üzerine başka örnekler katarsınız. Mesela bugün çarşıda, pazarda, evlerimizin bulunduğu sokaklarda, sokak başlarında, kapılarımızın önünde müşahede ettiğimiz, her gün, her an gözlemlediğimiz, yanından geçerken de burun kıvırıp geçtiğimiz, sessiz ve seyirci kaldığımız, ahlaksız davranışları, 30 sene önce görseydiniz ne olurdu? Şimdi nasıl oluyor? Hiçbir şey yokmuş gibi. Hatta bugün bu ahlaksızlıklara ahlaksızlık demek bile yadırganır hale geldi. Çünkü alıştık ya. Alıştık, kanıksadık. İnsan böyledir işte. Allah Teala bunu söylüyor. Artık kalbini mühürler hale geldi mi? Duyarsızlaştı mı? Fıkh etme melekesini, yani akletme melekesini devre dışı bıraktı mı? Allah'ın bak dediği yerden bakmamaya başladı mı? O bakışı, o pencereyi değiştirdi mi ne olur? En kötü, en iğrenç şeyler bir normal hale gelir. O yüzden bugün yaşananlar 20 sene önce olsaydı kıyamet kopardı. Yer yerinden oynardı. Ama bugün kılımız kıpırdamıyor. Çok normal, vakayı adiye, sıradan. Çünkü herkes zaten aynı işi yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insanın ben de evim için kredi aldım demesinden daha utanç verici bir şey var mı? Ama insanlar bunu söylerken utanmıyor hiç. Yüzde kızarmaz. İnsanlar yalan söylüyor, yüz kızarmıyor. İnsanlar kıyafetleri allak bullak olmuş, kadınların ve kızların yüzü kızarmıyor. Hiç de problem olmuyor. Bu kız babalarının çoğu 20 sene önce de milletin önüne düşmüş, cihad ediyorlardı. Başörtüsü mücadelesi yapıyorlardı. Ama kendi kızlarını şimdi öyle yapıyorlar. Ne fark etti şimdi? Dün yanlış da bugün nasıl doğru oldu? Öyle kanıksıyoruz. Bakın, kendi kalbimizi lütfen bir daha gözden geçirelim. Acaba gerçekten neye razı oluyoruz ya? Allah'ın yasakladığı şeyler neden bizim için kanıksanır hale geldi? Neden sıradanlaştı? Neden eleştirilmez oldu? Neden bunu eleştirenleri yadırgamaya başladık ki? Onun için burada bu tip insanların savaştan geri kalmaları bile onlara hoşnutluk veriyordu. Çok problem değil ki. Anormal bir şey yapmamışlardı çünkü normal bir şey yapıyorlardı. Allah muhafaza. Rabbimiz onlardan ya da şunlardan ya da bunlardan birilerinden bahsediyor. Söz bizedir, hitap bizedir. Bu çerçeve girmemek adına, bu kapsamda değerlendirilmemek adına, Allah'ın bize bunlar nazarıyla bakmaması adına bize çok iş düşüyor. Rabbim

0: istikametten ayırmasın inşallah. Rabbim bizi bize bırakmasın. Sübhanekallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve etubu ileyk.
1: Kıymetli dinleyenler, Kur'an ve sünnetten hayatımıza yansıyanlar programıyla Abdurrahman Ateş'i dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez. Hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız, beşlik, birlik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12 Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan bir kalp, pişmanlıkla kavrulan bir kalp.

sözlerinin bittiği yerde, gözyaşlarının duası kalır. Gözyaşlarının

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
8: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
9: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
2: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
12: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.

0: Kıymetli dinleyenler,
1: Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı sizlerle.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu etemmut teslim ala seyyidina Muhammedin el mebusi rahmeten lil alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne izâ şi'te sehla. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen bi rahmetike ya erhamer rahimin. Emma ba'd. İmam Kudai'nin sanki bir ömür çalışıp çabalayıp hazırlayıp önümüze sunduğu Aleyhissalatü vesselam'ı dinleme programındayız. Müsned-i Şihab'da Afetü Semahati El Mennu şeklindeki bu hadisin Türkçe karşılığında siz yine kelimeleri bir bir tanıdığınız kelimeleri istediğiniz gibi anlayın ama şöyle de denilebilir. Hoş görünün, eli açık olmanın belası başa kalkmadır. Afet Es-Semaha El-Mennu. Yani bir insan eğer hoşgörülüyse, müsamahakar davranıyorsa, cömertse, fedakarsa, imkanından başkalarını yararlandırabiliyorsa, böyle bir ahlakı, böyle bir yapısı varsa gerçekten güzel, çok güzel ama dikkat edeceği bir nokta vardır. O işin, o üzerinde taşıdığı ahlakın, edebin, karakterin afeti, yani dikkat etsin, sakıncalı olabilecek noktası el-mennu, başa kalkmadır. Bakara suresini hatırlıyoruz bu hadisten dolayı. Ayet 264. Ya eyyühellezine amenu, ey iman iddiasında olanlar, ey Allah dediyse tamam, ben ona inandım, ona imanın emanındayım diyenler. Ya eyyühellezine amenu, ey bugüne kadar ne dediyse aynen kabul ediyorum, bugünden sonra diyeceklerine de hazırım diye imanı ortaya koymaya kendilerini adayanlar. La tubdilu sadakatikum bil menni vel eza. Sakın ha sadakalarınızı men ve eza ile iptal etmeyiniz. Kellezî yunfiku mâ lehu riâen nâs diye ayet devam edecek. La tubdilu sadakalarınızı iptal etmeyiniz, batıl hale getirmeyiniz, yokluğa mahkum etmeyiniz, değersiz kılmayınız. Yani hakkın gereği yapmanız gereken şeyleri batılın gereği yapılmış duruma düşürmeyiniz. La tubtilu sadakatikum sadakalarınızı. Sadaka, Kur'an ve sünnet literatürünün dışında Türkçe'de düşünülünce bir garibe, yani bir dilenciye ya da darda kalmış, zorda kalmış birisine cebimizdeki paraların en kırıntı döküntü bölümünü verivermek anlamına gelir değil mi? Yolda giderken birisi mendil açmışsa ya da sizi bulmuş da kasanıza kadar gelmişse, yüzünün suyunu dökmüş, kendini aciz bırakmış, ne yapacağını şaşırmış, sizden bir şeyler istiyorsa, en küçük paranın, en geçmeze yakın paranın, en anlamsız paranın ona iletilmesi anlamına kullanılan bir kelime olmuş sadaka. Eyvah! Oysa sadakanın Kur'an literatüründe karşılığı bunun çok ötesinde. Yani sadaka denilince bundan başka bir şey anlamalıydık aslında. İsterseniz bakın kitabınıza, nerelerde, hangi surelerde sadaka hangi anlamlarda kullanılmış. Baktınız mı? Bakabildiniz mi? Denediniz mi? İsterseniz bir deneyin. Yani kitabı böyle merak edip karıştırma alışkanlığı kazanın inşallah. Tabi imkanınız olduğu kadar. Mesela Berae suresini tanıyor musunuz? Hani Tevbe suresi diye de öğrenmiş olabilirsiniz. 9. sıradaki surenin 60. ayetini okuyorum. İnnemâ sadakâtu lil fukara vel mesâkin vel âmilîn aleyhâ vel müellefeti kulûbuhum ve firrikâb vel gârimîn ve fî sebîlillâh ve ibnissebîl ferîdaten minallâh vallahu alimun hakim şeklindeki bu ayet zekatı, Allah'ın farz kıldığı zekatı kimlere verileceğini, hangi sınıflara dağıtılacağını anlatan net bir ayet olarak karşımıza çıkar. Ama zekat demez de innemâ sadakat diye başlar söze Allah. Öyleyse sadaka demek sadakat demektir. Sadaka demek tasdik demektir. Sadaka demek sadıkane bağlılık demektir. Ama bunun mal adına veya imkan adına olmasını şöyle birleştirebiliriz. Bir adam cebindeki paranın Allah'a ait olduğunu kabul ediyorsa, bu Allah'ın mülk sahibi olduğuna ve onu bize bazen istediği ölçüde emanet olarak verdiğine, imtihan için verdiğine iman ediyor demektir bu kişi. Ama ne zaman ki bu inancının gereği cebindeki parayı Allah'ın ver dediği yerlere veriyor, harcıyor, sarf ediyorsa, işte o zaman o para sadaka haline geliyor. Yani Allah'a imanına sadakatle bağlılığın gereği yapılan bir eylem haline geliyor. Öyle olunca la tubtilu sadakatikum, sadakalarınızı tasdik olarak yaptıklarınızı, sadakatle bağlılığın gereği ortaya koyduğunuz tüm eylemlerinizi, söylemlerinizi, hareketlerinizi, tavırlarınızı, yemelerinizi, yedirmelerinizi, hülasa bir gün bir gece adına bir ömürlük bütün hareketlerinizi siz sakın ha iptal etmeyiniz, iptal edilsin diye harekete girişmeyiniz anlamına sadakalar kullanılmış gibi geliyor bana. Demek ki sadece birine 3 kuruş 5 kuruş verivermek değil aslında sadaka. Çünkü sadaka vermenin, sadakatle bağlı olmanın, tasdik edivermenin şahikasında bir örneğin ismi Ebu Bekir Efendimiz'di ve ona Sıddık deniliyordu biliyorsunuz. Bir şeyler verdiğinden değil ama kendini verdiğinden dolayı benliğini, kabul dünyasını, idrakini, tüm kalbi melekelerini peygamberim dediyse tamam demeyi becerdiğinden dolayı onun için kendisine Sıddık denilmişti. Yani tüm sadakalarını peygambere ait kıldığı için. İşte buradan hareketle yeniden dönüyoruz ayeti anlamaya. Ey Allah adına iş yapanlar, imanından dolayı iş yapanlar, inancından dolayı iş yapanlar, söz söyleyenler, eğitim yapanlar, verenler, vermeye çalışanlar, fedakar olanlar, tasdikten dolayı tasadduk edenler, sadakatten dolayı sadıkane bağlı olanlar, bu işlerinizin sakın ha iptali için bir eylem olarak men ve ezaya başvurmayın. Yani başa kalkmayın ve eziyet etmeyin. Birine 5 kuruş verdiniz, birine kömür aldınız, birine ekmek aldınız, birine çorba içirdiniz, sonra bunu başa kalkıyorsunuz. Ben sana şöyle yapmışken sen hala diye etmeyin, boşa gider ameliniz. Adamın biri yağmurda biraz ıslanmaya başlamış ama kaldırımları adımlamaya devam ediyor. İşi var ve yürüyecek. Kaldırım bittiği yerde yolun ortasından yürümek zorunda kalmış. Biraz daha fazla ıslanmış. Derken karşıdan veya arkadan ya da kenardan bir yerden bir dostu çıkmış. Şemsiyeli bir arkadaşı, gel demiş, ıslanma, beraber gidelim. Yürümüşler birlikte, ıslanmamış tabii ondan sonra. Nereye gideceklerse varmışlar, güzel, sağ olsun, var olsun, bir olsun, adam iyilik yapmış. Ama aradan 5-10 gün geçmiş ki karşılaşmışlar. Adam hemen o günü hatırlatmış, şemsiyeli adam. Hani bir vakitler, değil mi, geçenlerde 5-10 gün olmuştu galiba, cumartesi mi pazartesi mi neydi, yağmur yağıyordu da sen ıslanmıştın da bayağı, ama ben hani şemsiyem vardı da seni şemsiyemin altında... Teşekkür ederim demiş adam. Sağ ol, var ol. Sonra yine karşılaşmışlar 3 gün 5 gün sonra. Adam yine başlamış. Hani seninle bir karşılaşmıştık ya şemsiyemin altına. Adam teşekkür etmiş. Ezilmiş, canı sıkılmış ama adam yine aynısını söylüyormuş. Sonra bir kere daha, sonra bir kere daha olmuş. Öteki dayanamamış. En son bir karşılaştıklarında yine bir yağmurlu havanın sonundaymış. Üstelik yerlerde öbek göbek su birikintileri de varmış. Adam demiş ki daha öteki hani bir vakitler şemsiye demeden sus bir dakika gel peşimden demiş. Tutmuş elinden yürümüşler o sokak bu sokak derken böyle oldukça yoğun bir su birikintisi bulmuş adam. Atlamış tüm elbisesiyle suyun içine, şöyle bir de sağ sol eylemiş, her tarafını ıslatmış, kalkıp demiş ki artık yeter, bundan daha fazla ıslanmayacaktım değil mi? Islandım bitti, kapa çeneni demiş. Başa kalkıyormuş çünkü, değil mi? Ne dersiniz? Birine 3 ayet anlattınız, sonunda ben sana 3 ayet anlattığım halde hala sen bana böyle davranıyorsun demeyin. Başa kalkmayın. Karşılığını Allah'tan bekleyin. Birine yemek yemeyi öğrendiniz, birine infakı anlattınız, birine hadis dünyasını açtınız, birine misafirle beraberliğin adab ve erkanını İslam'a uygun öğrettiniz, birilerine bir şeyler verdiniz, sadaka olarak, tasdik olarak, sadakatle bağlılık gereği diye. Sonra da bu fedakarlığınızı başa kalkmayla alt üst edecek, iptal edeceksiniz, öyle mi? Etmeyin. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eda. Etmeyin tabi, yazık oluyor o zaman. Eziyet etmeyin ondan dolayı, çünkü karşıdaki adamın size bir zaafı vardır. Size karşı bir böyle masumane tavrı vardır. Size itiraz etmeye bir çaresizliği vardır. Sizin ona yaptığınız bir iyilik vardır. Bu iyilikten dolayı, bu sadakatten dolayı, bu sizin tasdik ettiğiniz, tasadduk ettiğinizden dolayı, ona ulaştırdığınız iyilik nedeniyle o adamın size karşı bir aziyeti, bir zafiyeti vardır. Siz de bunu başa kakma ve eziyet konusu yaparsanız yaptığınız her şey iptal ediliverir. Ey hocalar talebelerinize, ey babalar çocuklarınıza, ey komşular komşularınıza, ey Müslümanlar Müslüman kardeşlerinize, eğer Allah adına bir iyilik yapmışsanız bunu boşa götürücü anlamında men ve eza ile sakına o yaptığınızı iptal etmeyiniz. Çünkü kellezî yunfiku mâ lehu riâen nâs ve lâ yu'minu billâhi vel yevmil âhir. Allah'a ve de ahir güne imanından dolayı değil, sadece insanlar görsün diye yapılan bir infak gibi olur o zaman bu yapılan, öyle bir harcama gibi olur. Sakın ha böyle yapmayın diyor Allah ve bir örnek gösteriyor. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Devam ediyor ayet, Bakara 264. Siz inşallah önce meallerden sonra tefsirlerden okursunuz. Yetmez derseniz, az anladım derseniz devam edin 10 ayet öncesinden 10 ayet sonrasına. Ama işte bu ayetleri güzel öğrenelim, bu hadisleri iyi bilelim, isterseniz yapılacak başka bir şey bilmiyorum. Demek ki afetüs semahati el mennu, hoşgörünün eli açık olmanın belası başa kakmadır, Allah korusun. Afetüs şecaati el bagyu, cesaret ve korkusuzluğun aşırı ifrat derecesi azgınlıktır. Cesur olmak, şecaat, kahraman olmak, karşı gelinmez bir güce sahip olmak. Kimi insanlara Allah kimilerine göre böyle bir imkan vermiştir. Ama eğer insanlar böyle bir imkana sahip olmalarını azgınlıkta kullanıyorlarsa, bagi ehli olmak anlamına, yani kendileri azgın, hatta karşı gelinmez güçlerini isyan etmeye, başkalarının da isyan etmesine kullanıyorlarsa, İşte o zaman bu o kahramanlığın afetidir, Allah korusun. Mesela İslam dininin ilk dönemlerini hatırlayın. Hatta Ömer Efendimiz bile o dönemde birilerinin imanını duysa elinden geleni yapıp engellemeye çalışırmış. Karşı gelinmez ya, ne yaparsa yaparmış. Ama vazgeçince kahramanlığını nerede kullandığını biliyoruz. Azgınlık yapmamıştır o zaman. Hatta Mekke'den Medine'ye hicret esnasında açıktan açığa işte ben gidiyorum diye ilan ederek hareketini ortaya koyan sadece o değil mi? Ama şecaat sahibiydi de bağı yoktu elbette. Fakat mesela Firavun da kendine göre güçlüydü ama gücünü bağıda, azgınlıkta, sapkınlıkta kullanıyordu da ondan dolayı sapmış, yolunu kaybetmiş gitmişti hepten. Demek ki cesur olabilmek aslında biraz da fıtri bir özellik. Gözünü budaktan sakınmamak, yaratılıştan taşınan bir özellik. İnsanların kimileri öyledir. Ölümüne atılır ortaya. O inandığı doğrultuda ya da olması gereken konuda o kendini ortaya koyuverir. Kahramandır gerçekten. Vurduğunu vurur, ses getirir vurduğu yerden. Ne yaptığını bilmez o anda ama korkusuzdur, cesaret sahibidir. Lakin eğer inancına dayandırmamışsa korkusuzluğunu, vahye tabi kılmamışsa, o cesaretinin, o korkusuzluğunun çevresine iman duvarı germemişse, burada dur diyen bir inancı yoksa, o zaman aşırı bir dereceye, ifrat derecesine varmıştır ki işte bu da azgınlık getirecektir. Her önüne gelene vuracak, her arkadan yettiğini devirecek, yok edecektir. Özetliyoruz. Afetü şecaati el-bağyu, cesaret ve korkusuzluğun aşırı ifrat derecesi azgınlıktır. Allah korusun. Var mı sizde böylesi? Ama galiba şecaati, korkusuzluğu, cesareti bir dilde, bir de bedende, yani bilek gücünde veya işte bedeni güçte, fiziksel güçte olarak ikiye ayırırsak, insanlar her ikisinde de eğer azgınlıktan korkuyorlarsa, bu şecaatlerinin, bu cesaretlerinin, bu korkusuzluklarının kendilerine afet sebebi olmasını istemiyorlarsa, azgınlığı, bağıyı, yoldan çıkmayı iyi anlasınlar, imanlarıyla sınırlandırsınlar kendilerini, dillerini de, bedenlerini de. Çünkü ben korkmuyorum diye her ağzına geleni söyleyivermek ya da ben korkmuyorum diye kendini her bir yerde ortaya koyuvermek, karşıdakilerin üstelik bir de korkar olduklarından yararlanıp bunu daha bir ileriye götürmek, azgınlık sınırına varmadan olursa evet o zaman cesarettir, korkusuzluktur, güzeldir, ama azgınlık sınırını geçti mi o zaman kötü, afetini bulmuştur. Afetü zarfi es-salefu, zarafetin afeti aşırı hoş görünme çabasıdır. İnsanlar eğer Müslümansa zarif olmalılar, zarafet sahibi olmalılar, nazik, kibar ve ince olmalılar. Efendi, beyefendi, hanımefendi olmalılar. Ama çıt kırıldım, aman alındım anlamında değil. Ya karşıdakine saygılı ama kendine de saygılı olmalılar. Allah'ın dediği gibi bir Müslüman olma çabasında kendini ve başkalarını üzmeden hareket etmeliler. Çünkü bilmeliler ki vahyin ortaya koyduğu hayat tarzı tam kendisine, tam karşıdakine, tam topluma, tam ferde göre, yani tam bize göredir. Bunu kendiliğinden yaşamayı şiar edinmeliler. Evet, zarafet budur, güzellik budur. Yani ince bir tavırdır, nazik bir harekettir, güzel olmaktır. Ama bu güzellik, bu zarafet, bu zarif olmak, bu kaba saba olmaktan kurtulmak şeklindeki hareketin de bir afeti vardır ki o da aşırı hoş görünme derdine düşüvermektir. İnsanlar beni hoş görse, herkes benim güzelliğime, tavrıma, hareketime evet dese, imrense, beğense, benden söz etse, böyle bir çabanın içine giriverdim insanlar, işte işleri bitmiştir artık. Afet başlarına çökmüştür, zarafetlerinin de bir anlamı kalmamıştır. Galiba Kur'an ve hadis öğrenen insanların en son öğrensek dedikleri mi, ben yine de bir ümit var olarak söylüyorum, ya da öğrenmeye gerek duymadıkları mı bir konu bilmem, zarafetten yoksun büyüyor insanlar. Halbuki Kur'an okudukça daha zarif, sünnet öğrendikçe daha zarif olmaları gerekirken, daha ince, daha narin, daha kibar olmaları gerekirken, daha tatlı, daha ılımlı, daha güzel olmaları gerekirken, daha samimi, daha anlayışlı, daha candan olmaları gerekirken, nedense sert, kaba saba olmayı sanki dindarlıkmış zannediyorlar. Oysa aleyhissalatü vesselam düşmanlarına karşı bile kibar davranıyordu, güzel söz söylüyordu, gönülleri fethedecek bir tavır içindeydi. Evet, Müslümanlar da öyle olsunlar. Hatta tartışma ortamlarında bile, hatta hareket tarzlarında bile inananlara ve inanmayanlara karşı, özellikle anne babaya ve çocuklara karşı, kardeşlere, komşulara, arkadaşlara karşı hep bir zarafetin içinde bulunmalıyız. Ama zarif olacağız, zarafet sahibi olacağız diye bir de hoş görünme çabasına düşersek o zaman hepten kaybettik. Çünkü afetü zarfi as-salefu, zarafetin afeti aşırı hoş görünme çabasıdır.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Özel Efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı.
1: Allah

0: Özel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Afetlere devam ediyor. Müsned-i Şihab, biz de okuyoruz. Afetül ibadeti el fetratu. Ara vermek ibadetin afetidir. Allah korusun. Ama yani biz de ara vermek zorunda değil miydik diye tersten düşünüyorum belki de konuyu. Hatta birini görüyorum, abdest almaya davranmışsa hayrola diyorum, ne yapıyorsun? Abdest diyor, yani namaz kılacaksın, evet her zaman kılar mısın diyorum. Ters ters yüzüme bakıyor adam, ne demek yani dercesine. Hayır diyorum, yani sorduğumu anladın herhalde, her zaman namaz kılıyor musun? Tabii diyor, ya ne demek, ben Müslüman değil miyim? Ben de Müslümanım ama her zaman kılmıyorum. Yani gerektiğinde bazen günde 5, bazen 6-7, hepsi o kadar diyorum. Yani üstelik yalana bak, az önce benimle oturuyordun, biraz sonra namaz kılıp yine oturacak, yemek yiyeceksin, uyuyacaksın, gezip tozacaksın filan edeceksin. Yani her zaman namaz mı kılınır diyorum, değil mi? Öyleyse ara vermekten kasıt bazen o işi yapmamak değil, gerektiğinde yapmaya devam etmek olsa gerektir Allahu Alem. Çünkü namaz konusunda mesela Cenab-ı Hak bize namaza devam etmekten söz ediyor. Namaza devam etmek hep namazda olmak anlamına gelmez ki. Öyle olsaydı namazdan başka dinde hiçbir görev olmaz. Herkes namaz kılmaya devam eder, hep namaz kılardı. Öyle olmamalı galiba. Yani namaza devam etmek. Evet, namazın muhafızı olmak vardır Kur'an'da. Mesela Müminun suresinde namazı kaybetmemek anlamına bir namaza devam şartı vardır. Bir de hatırlayabildiğim kadarıyla Me'aris suresinde namazla ilgili bir devam şartından söz edilir. İşte namaza devam etmek zorunda olan insanlar, evet namaz kılacaklar, namazla beraber olacaklar, namaza devam edecekler ama kıldıkları namazdan başka bir şey yapmayacaklar şeklinde olmayacaktır. Namaz vardır ama kılınan namazın devamı Allah'ın istediği şartlarda devamı demektir. Me'ariç 23. ayet. Buna göre afetül ibadeti el fetratu, ibadetin afeti ara vermektir. Mesela namaz kılıyorsunuz, yani işte sabah 2 rekat sünnet farzıyla o kadar, öğlenden önce 4 sünnet, sonra 2 sünnetiyle bir de farzı kılıyorsunuz. İkindi namazından önce sünnet kılmayacaktınız, Ebu Davud okuyordunuz, bir hadis çıktı karşınıza. İkindi namazından önce o sünneti kılanlara Allah'ın rahmetini istiyor Peygamberimiz, dua ediyor. Ben namazı niye kılıyordum zaten? Buna ulaşmak için, madem bu sebep olacaksa Peygamberin duasına mazhar olmak diye hemen onun da sünnetini kılıyor, arkasından farz kılıyorsunuz. Akşam mı? Siz önceden 3 rekat farzla başlıyordunuz, bir hadis öğrendiniz, 2 de öncesine sünnet eklediniz, sonra sünneti kılarak farzı kılıyorsunuz. Yatsı namazı, tamam, sünneti farzıyla, vitriyle, işte yatsıdan sonra bir namaz olarak, gece namazı olarak onu kılıyorsunuz. Canınız sıkılınca bazen ama moraliniz düzelince bazen Allah'a teşekkür adına çoğu zaman kuşluk vaktinde aklınıza gelince gece uyanabildiğinizde şöyle işler iyi gidince Allah'a teşekkür diye, işler kötü gidince Allah'a istiğfar diye namaz kılmaya devam ediyorsunuz. İşte devam budur. Namaz kılıyorsunuz, kılmaya devam edeceksiniz. Hayatınızın içinde namaz, namazın içinde hayatınız olacak. Ama bu böyle giderken birdenbire yeni bir iş stratejisi kazandınız. Ne yapmanızı düşünürken namazsızlık gereğini anladınız. Çünkü öyle bir iş dünyasıyla iç içe girdiniz ki onların içinden sıyrılıp namaza gitmek bazen zor, bazen imkansız hale geliyor. Ya da hatta bazen öyle bir eğlence dünyasına daldınız ki gidip işte okey oynuyorsunuz. Onun başından kalkıp gidip namaz kılıyor, sonra gelip yani namazdan sonra tekrar devam ediyorsunuz. İştahınız kaçıyor, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. İkisinden birini terk etmeniz gerektiğine baştan inandınız ve namazı pat diye hemen bırakıverdiniz. Öyle olan birini biliyorum. İşte böyle ara vermek onun afetidir, Allah korusun. Ara vermeyin, devam edin, başka çare yok. Oruç tutmaya, siz arada Ramazan dışında da oruçlar tutardınız, sonra Kur'an okuyordunuz, evde çoluk çocukla beraber başladınız Buhari'nin muhtasarını okumaya,

0: ya da bir başka hadis kitabı elinize geçti, Müsned-i Şihab'mış adı, onu okuyalım, çok güzel, iyi gidiyor dediniz. Tam işte başladınız, 100 hadis kadar okudunuz ama biriniz hastalandı ya da biriniz sağlandı ya da misafiriniz geldi, bacanaklarınız, enişteleriniz, teyzeleriniz, halalarınız geldi, ondan dolayı 3 gün ara vermek zorunda kaldınız. Bu ara değil, elbette evde okurken öyle okunacağını bilesiniz. Yani şunu demek istedim, biraz lafı dolandırdım, affınıza sığınarak tekrar ediyorum. Şimdi arkadaşlarla görüşüp konuşurken bir büyük dert olarak anlatılmaya çalışan özel bir konu bu. Evde olmuyor hocam diyorlar. Yani diyorum, hanımla çocuklarla çok niyet ediyoruz, başlıyoruz. Yani bir hadis kitabına başlıyoruz, meal okumaya başlıyoruz veya ben anlatmaya başlıyorum. Ama yürümüyor hocam diyor. Böyle gayet rahat, damardan söylüyor. Canını ortaya koyarak söylüyor. Bütün samimiyetine, varlığıyla yemin ederek söylüyor sanki. O kadar samimi ki, inanmak mı? Ben onun samimiyetine bakın, burada şehadet bile edebiliyorum. Evet, buna inanıyorum ama acaba haklı mı? İşte orası tartışmalı. Çünkü neden diyorum hayrola? Yani çok güzel başlıyorduk ama çocuk rahatsız oluyor, efendim misafir geliyor ya da hanım tedirgin oluyor veya benim bir acil işim çıkıyor veya bir misafir geliyor veya hesapta olmayan bir iş çıkıyor. Dolayısıyla bir hafta çok güzel gidiyoruz, ondan sonra 3 gün ara verdik mi salıveriyorum, yürümüyor bu iş diyor. Aa, öyle değil diyorum, sen kendini makine zannettin, evi okul zannettin galiba. Özel bir program olacaktı öyle mi? Belgeler, bilgiler filan olacaktı, stratejik planlar olacaktı, ona göre yürüyecekti, yürümezse etmeyin eylemeyin diyorum. Yani ya nasıl? Evdeki dersler böyle yürür, bileceksiniz. 3 gün ders yapacaksınız, 1 gün ara vereceksiniz, 5 gün ders yapacaksınız, 1 ay ara vereceksiniz. Yani bakın, sabah namaz kılıyorsunuz, 6 saat ara veriyorsunuz, öğlen namaz kılıyorsunuz, 2 saat ara veriyorsunuz ya, yatsı namaz kılıyorsunuz, 10 saat ara veriyorsunuz ya, bunlar ara değil. Kimi zamanlar arası böyle olur bu işin. Çünkü nereden vardım ben bu kanaata derseniz, çünkü Allah namaz ile bize zamana ben hakimim, kullarım, bunu böyle bilesiniz, benim hakimiyetime teslim olasınız demiyor mu? Mesela sabah namazını sabah kılmadınız öğlenle beraber, öyle bir yetkiniz var mı? Hadi öğleyi de ikindiyle birleştirdiniz, sabahla beraber, üçünü bir beraber, ya da sabah vakti siz yatsıyı da beraber kılsaydınız akşamla beraber olur muydu? Öyle değil. Allah zamana hakimdir, zamana sahiptir. Onun dediği gibi olacaktır. İşte biz de evde çoluk çocukla beraber Allah'ın huzuruna, peygamberin huzuruna birlikte gitme programını başkalarıyla beraber yaptığımız gibi yapamayız. Ama ben öğretmenim, bana diyorlar ki haftada şu kadar saat filan saat filan yerde ders yapacaksın. Ben aynen uyuyorum. Evde neden uyamıyorum? Ama evin okul değil ki, birisi seni görevlendirmemiş ki. Allah'a ait böyle bir görev konusunda da tedirgin olmayın lütfen. Öteki adam da ben şoförüm ama bak denilen yerde bulunuyorum diyorsa, o da ayrı bir konu. Ama buna da dikkat edelim. Ara verelim ama vermeyelim. Yani bırakmayalım anlamına değilse, ara vermek değil. Demek ki evdeki program böyle yürürmüş diyelim. Ötesinde hadise dönüyoruz. Afetül ibadeti el fetratu, ara vermek ibadetin afetidir. Afetül ilmi en nisyanu, ilmin afeti unutmaktır. İlim ve unutmak. Ama çaresiz mi? Yani neler öğrenmiş, neler neler öğrenmiştik, onlar şu anda hiçbiri yok. Hepsini unuttum ben, öyle mi diyoruz? Evet, ama hepsini unuttuysak, unutmak için mi gayret ettiysek ya da aslında unutmak istemiyorduk da başka bildiklerimiz onları unutmaya mahkum etmişse, halimize bir yeniden çeki düzen verelim, bir bakalım bakalım. Bir hocamızın tarifi, Allah kendisine rahmet ve merhamet etsin, hocamdır benim. Diyordu ki, ilim dediğiniz şey çocuklar, aynadaki siz gibidir, insanın aynadaki aksine benzer. Yani dedik hocam ne demek? Sabırsızlanmayın dedi. Sen aynanın karşısındasın, sen ona bakıyorsan o da sana bakar. Yani ilim de öyle, sen ilme bakarsan o da sana bakarmış. Güzel, biraz anlamaya başladık. Devam etti örneğe, sen ona yan bakarsan o da sana yan bakar. Daha enteresan, sen ona yürüdün mü o da sana yürür, yaklaşır. Elini uzat istersen o da sana uzatır. Canın sıkıldı, yüzünü buruşturdun, o da aynısını yapmaz mı sana? Dön istersen geriye, o da döner. Uzaklaş ondan, o da senden uzaklaşır. Aynısı değil mi? Kaybol oradan, o da senden kaybolur. Farkında mısın? Öyleyse ilmin afeti unutmakmış meğer. İsterseniz unutun, devam edin, yürüyün, el atın, el uzatın, yaklaşın, sevin, sevgili bakın, ilgilenin, devam edin ilimle beraberliğinize, o sizden uzaklaşmaz, korkmayın. Çünkü ilim aynadaki sen gibidir. Sen neysen orada, o da sana karşı odur elbette. Peki ama unutmak elden gelmez bazen insan ya, insan nisyan ile maluldür denirdi eskiler. Yani insan mı unutan bir varlıktır? Evet, insan unutur unutmaya ama unutmamaya çabalaması görevidir. Unutmamak için bir çaba sarf etmelidir. Bu da ancak tekrar ile, ama söylem ama eylem olarak tekrar ile mümkündür. Mesela 7-7,5-8 yaşlarında namazı hem ki ezbere öğrenen bir çocuk düşünün. Aman Allah'ım, çıkıyor bir salon adamın içinde, akrabalar, amcalar, dayılar, halalar, teyzelerin ortasında 7 yaşında bir çocuk nasıl da anlatıyor, nasıl da güzel konuşuyor, namazla ilgili ne güzel örnekler veriyor, namazı ne kadar güzel ortaya koyuyor. Kılıyor bir namaz, gösteriş olsun diye değil ama bildiğini ortaya koymak için. Sonra yaş 17, yaş 27, yaş 37, bir daha dönmüyor namazlı günlerine. Yaş 47, yeniden namaza dönmek istiyor, öyle mi? Var mı? Kafasında kalmış mı? Ne Sübhaneke var, ne Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Unutmuş öyle mi? Eyvah, ilim sahibi olmuşmuş ve kalmamış. E tabi unutmaya mahkum kılmış kendisini de ondan. Peki başka türlü düşünün, bir vakitler Kur'an'ın okumasını öğrenip de unutanlar var mı? Çok hem değil mi? Neden öyle? Ama her şey öyle. Hatta okumayı yazmayı öğrenip unutanlardan söz etmek çok ağır bir laf olmaz galiba. Hem öğrenmiş hem neden unutmuş? E gerekmemiş ama tabii. Bir vakitler bir arkadaşının, bir dostunun evine gitmiş adam, öğrenmiş ama aradan yıllar geçmiş. Hatta semtini bile unutmuş belki. Dairesini değil, apartmanını bile unutmuş hepten. Öyleyse insanlar unuturlar, unutkan varlıklar. Tekrar ediverelim. Yani Bakara'yı öğrendiniz, tekrar edin. Âl-i İmran'ı öğrendiniz, tekrar edin. Selef dediğimiz bizden önceki bize dini bir miras olarak intikal ettirmeye çabalayan insanlar var ya, Allah onlardan razı olsun. Sahabeden başlayan insanlar bunlar. Öyle hoş bir miras koymuşlar ki din adına. Mesela Kur'an'ı bölüvermişler 30'a. Yani parçalamışlar mı? Öyle değil. Bir günlük bir birim oluşturmuşlar. Her birine cüz demişler parça anlamına. Her gün bir cüzü okuyacaksınız. Yorulmadan hem, yani 20 sayfalık bir bölüm bir cüz olmuş, 1,5 dakikada okusanız yarım saat etmiş, bir de o kadar onun mealini okusanız bir saat, ama 24 saatte bir saat harcayın elbette. Ne dersiniz? Unutmamak için icat edilen yöntemlerden biri mi, bir tekrar yöntemi değil mi herhalde? Hafızlıklar adına bir imamlık mesela büyük nimetmiş bu anlamda. Ama evde tekrar imkanları olmalıymış. Yani insanlar unutmamak için yollar, yöntemler bulmalıymış. Tarihten beri bu sözler hep edile gelmiştir. Ama insanlar unutmak isterlerse kendi isimlerini bile unutuyorlar. Beğenmemişlerse, dönmek zorundalarsa, eskiden kalmış demek istiyorlarsa, neleri unutmamışlar ki? Bir vakitler elbiselerini yamadıklarını unutanlar, bir vakitler sofralarında ekmeğin yanına bir katık bulamadıklarını unutanlar, bir vakitler gidilebilecek en uzak yerlere günlerce yürüyerek gidebildiklerini unutanlar, bir vakitler insanlardan hiçbir şey istememeyi kendilerine şeref bilen ama şimdi onun ötesinde yaşamaya mahkum kılınanlar, geçmişini unutanlar var ya, hep öyle işte. Ama ilmin afeti unutmaktır. Eğer ilim sahibiyseniz onu unutmanız afettir, iyi bilesiniz. Peki ilim ne acaba? Siz fizik, siz kimya, siz biyoloji, siz tıp, tarih, coğrafya öğrenmiştiniz. Aritmetik, matematik, geometri, hendese öğrenmiştiniz. Bütün bunları öğrendiniz de unutursanız afet olacaktı. Acaba neydi, bu muydu ki bu öğrendikleriniz? Siz saz çalmayı, siz keman çalmayı, siz ney üflemeyi öğrenmiştiniz, siz şarap yapmayı, siz vodka üretmeyi öğrenmiştiniz. Bunlar mı ilimdi? Ben onları bilmiyorum. Benim bildiğim Kur'an'da bir ilim tabiri olarak ve le inittebate ehvaike Ba'de ma ca'eke minel ilmi ma leke min Allahi min veliyyin ve la nasir min veliyyin ve la vak ayetlerinden öğrendiğim kadarıyla ilim vahidir, ilim Kur'an'dır, ilim sünnettir, ilim Allah'ın dediği, ilim peygamberin istediğidir. İşte bunlara göre hareket ilimdir. Bunu bilebilmek ilimdir ki bu anlamda yeryüzünün en alim insanları Müslümanlardır. Kıyameti bilmek, ahireti bilmek, mezar hayatından haberdar olabilmek, cenneti cehennemi tanıyabilmek, semavat ve arzın varlığını bu var olanın, bu var kılınanın var edisi olarak Allah'ı tanıyabilmek, Allah'ın bize yeryüzü hayatını neden sunduğunu, bunun sonunda imtihan gereği olarak burada olduğumuz, burada var olduğumuz hayatın bir imtihan gereği olduğunu anlayabilmek ilimdir. Bütün bunları eğer salıverir, bırakıverirseniz afettir, işte o zaman unutursunuz. Yani iyi bilin ki bu denilenler, bu bilinenler, bu anlaşılanlar ancak onlar gündemde durdukça, onlarla beraber oldukça siz unutmayacaksınız. Ama onun yerine başka bilgi kaynaklarına, başka yorumlara veya başka varlıklara, başka hakikat mi batıl mı tartışması bile yapılmaz, anlamsız görüşlere müracaat ederseniz o zaman siz zaten baştan o önce bildiğinizi ilim olanın, kendisi olanın, yani vahye dayananın unutulması gerektiğine siz başta karar vermişsiniz demektir. Allah korusun. Efşüsselam ve et'imutta'am ve silül erham ve sallu billeyli ve nâsü niyam. Ya eyyühen nâs tedhulül cennete biselam. Amin. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, akrabalarınızı arayıp sorun ve herkes uykudayken geceleri namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Evet, ey insanlar, öyle başlıyor ifade. Yani neden öyle? Efşüsselam, hepiniz mi? Müslümanlar tabii aslında, söz bütün Müslümanlara ama kabul eden insanlar için. Selamı yayınız. Kaç kişiydiniz? Hanımınız ve siz. Bu hadisi hatırladınız, fırladınız, odadan dışarıya çıkarken selam verdiniz. Şöyle mutfağa bakıp döndünüz, girdiniz, bir daha selam. Odanın içinde bir tur attınız, çıkıyorsunuz, yine selam. Sonra yan odaya baktınız, geldiniz, bir daha selam. Tekrar odada bir tur, tekrar çıktınız, selam, geldiniz, selam, çıktınız, selam, girdiniz, selam. Böyle mi? Selamı böyle mi yayacaksınız? Eğer selamı anlatma ve öğretme konumundaysanız bir gün için, bir an için bunu da yapabilirsiniz elbette. Çünkü sahabe-i kiram, Allah kendilerinden razı olsun, cennette görüşelim inşallah, birlikte yolda yürürlerken bir ağaçtan dolayı ayrılmaları gerekiyorsa, ikisi bir yana, üçü bir yana, biri bir yana, ikisi bir yana, şöyle ağaç ortalarını ayırıyorsa, ağaçtan sonra yan yana gelenler yine selam veriyorlarmış. Evet, bu kadar önemli. Girdiniz selam, çıktınız selam. Yani sofradaydınız, mutfağınızda, evet mutfakta mı yiyordunuz, yoksa oturduğunuz odada mı, misafir odasında mı yiyordunuz, yatak odasında mı yiyordunuz, yoksa yediğiniz ayrı bir oda mı vardı, bilmem. Şimdi insanlar çünkü her şeyi karıştırdılar, eski bildiklerimiz yok oldu, bilemiyorum, tarif etmem bile imkansız. Ama bir yerde yemek yiyordunuz. O ara aklınıza gelen bir şeyden dolayı mı, telefondan dolayı mı, kapı zilinden dolayı mı, dışarıda bir feryada merakınızdan dolayı mı, o bulunduğunuz mekandan, o odadan, o yemek yediğiniz yerden çıkmak zorunda kaldınız. Ayrılırken selam verseniz çok ayıp olur mu? Peki döndünüz, yine selam verdiniz. Daha bir dakika olmadı, bir şey yokmuş ya da anladınız meseleyi diye. Olsun, yine selam verin. Çünkü selamun aleyküm demek, Allah'ın selamı ile beraber olasınız, Allah'ın selamı sizinle beraber olsun demektir. Yani Allah selamdır, Allah selam olarak sizinle beraber olsun, sizi selamette kılsın demektir. Biraz daha genişletiyoruz. Darusselam diyor Kur'an cennete. Esselamu aleyküm demek, Allah sizi Darusselam'da kılsın, yani cennete gidesice demektir. Söyleyin, böyle bir dua için, böyle bir teklif için, böyle bir temenni için fırsat bulduğunuzda kullanmayacaksınız, öyle mi? Olur mu öyle şey? Akıl kârı olur mu? Asansöre biniyorum, arkamdan birisi zor yetişiyor. Tam hareket edeceğinde açıyor belki kapıyı ve nefes nefese giriyor. Belki 70'lik bir ihtiyar ya da 18'inde bir genç olabiliyor. Belki bir kadın ya da erkek, açık ya da kapalı fark etmiyor. Eğer selam vermemişse hemen söze başlıyorum. Hayrola, bir şey mi var yoksa? Beni mi Müslüman görmedin? Sende mi bir şey var diyorum. Hayrola amca diyor. Ya da ne oldu? Bir şey mi var diyor. Bilmem, selam vermedin de diyorum. Amca vallahi telaştan anlaşamadık, bilemiyorum ki, toplumda yaygın değil filan diye başlıyor. Anlamam diyorum. Bu benim hakkım. Sen bana selam vermek zorundasın. Ben sana Allah cennet versin şeklindeki duadan vazgeçmem. Böyle bir yetkim var benim. Bunu bana söylemek zorundasın sen. Eğer beni Müslüman gördüysen, ama değilse sen bilirsin diyorum. Veya sen değilsen onu demiyorum bile zaten. Beni ilgilendirmez diyesim geliyor filan diye sanki işi lafa boğuyorum. Öyle değil de diyor. Öyleyse sana ceza veriyorum diyorum. Bana selam vermeme cezası ağır bir cezaymış, anladın mı? Yani bana cennet dileyecektin, dilemedin. Öyle ya, Allah'ın hangi duayı, kimin kime ne zamanki duasını ne zaman kabul edeceğini kim bilir? Kimse bilmez. Belki de sen deseydin, yürekten deseydin, Allah kabul edeceği bir dönemde olurdu da ben de cennete giderdim. Öyleyse sana bir ceza diyorum. Yani sanki selamun aleyküm deseydi ne gerçekleşecekse bunu gerçekleştirecek bir ceza veriyoruz hemen ona. Hayrola diyor, yüzüme bakıyor. Tereddüt halinde ceza denilince hep insanlar bir şeylerin bir şeylere verilmesi anlıyor ya, ben de diyorum ki tamam, zamanını Allah'a ver, hadi 10 günde bir meal oku diyorum. 10 günde bir meal mi? Adam ilk defa, kadın ilk defa duymuş, hatta elini almamış belki, görmemiş belki kimileri. Evet ama olsun, İşte böyle, bu sebeple olacak, ne yapalım? Ben ha diyor kimileri, evet diyorum, sen yani layık değil misin, yoksa ben seni Müslüman kabul etmiştim. Yok da ama filan derken anlıyorum, bir eziklik hissediyorsam eyvah diyorum, çok çok özür dilerim. Çünkü evet, ben meal hediye edecektim, sen okuyacaktın diyecektim, onu unutmuşum galiba. Tamam, nereye getirsem de okusan diyorum, 10 günde bir meal olur mu? Selam verme diye okusun tabi mecburen. Evet, selam verelim. Ama eğer insanlar selam alma ve verme şeklinde imanı yaşayan insanlar az iseler, yani bir toplumda 50 bin, 100 bin, 5 bin, 10 bin nüfusa rağmen 3 kişi, 5 kişi varsa selam alacak ve verecek, yani Müslüman o kadarsa, Müslümanı çoğaltalım, Müslüman olmalarını anlatalım, onu öğretelim, onu ortaya koyalım elbette. Yani Allah'ın dinini anlatmak anlamına da gelir hep şu selam, bu anlamda. Selamı yayalım, İslam'ı yayalım demektir. Çünkü sanki mesela Furkan suresinde İbadurrahman olan Allah'ın kullarının vasıfları sayılırken özellikleri, وَاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا diyordu Allah. Yani o Rahman olan Allah'ın kulları, muhatapları cahiller olunca, cahillerin karşısında bulunca kendilerini, onlara İslam'ı gündemde tutarlar, İslam'ı öğretir anlatırlar, değilse selam deyip geçer giderler. Öyle olsaydı Peygamberimiz kimseye dini anlatmaması gerekirdi. Çünkü İslam'a göre herkes cahildi ve bir tek Peygamberimiz vardı bu işi bilen. Ama anlatmaya devam etti, biz de devam edeceğiz. Efşus selam, selam yayın. Adam evine telefon ediyor. Baksana diye başlıyor. Ne kadar ayıp. Yahu mübarek. Yeryüzünde birinci sırada Allah'ın sana emaneti hanımın, eşin senin. Senin parçan o. Onun cennete gitmesini istemeyeceksin de kimin isteyeceksin? Önce ona iyi davransan ya. Önce bir selam ver, bir hal hatır sor, bir dua et. Ne yaptığını söyle. Sen ne ettiğini söyleyeceksen söyle, ondan sonra isteyeceğini istersin. Ama aynı adama bakıyorum, bir yerden telefon geliyor, neredeyse ayağa fırlıyor, önünü ilikliyor. Evet efendim, hay hay efendim, lütfen efendim, isabet buyurdunuz efendim. Sıraladıkça sıralıyor adam. Yani biz bunalıyoruz, fazlalık olduğumuzu hissetmeye başlıyoruz. Veya başka birine telefon ediyor, selam, saygı, sevgi ve hürmetleri öyle sıralıyor ki tırlar dolusu diyebilirsiniz. Ama evine, çoluk çocuğuna, hanımına, eşine, dostuna selamı sanki yadırgıyor ya da çok görüyor. Öyle değil. Selamı yayın. Anlatın bu insanlara. Bilmiyorlarsa öğretin ama bilenler selam versinler. Bekleyin, selamlaşın. Ve at'imut ta'am. Bir de yemek yedirin. Önemli bir nokta. Ama üzüldüm. İki gün kadar önceydi bir eski dostum, eskimez dostum bana Ama dedi, yani yemek konusunda senin ve abinin ısrarından başka kimse de böyle yemek yedirme duymuyoruz. Ne demek dedim. Yani kimse kimseye yesin, yedirsin diye uğraşsın anlamına bir çabanın içinde değil. Bu sizinki neyin nesi demez mi? Gerçekten tuhaf değil mi? Ama Müslümanın şiarıdır. İşte Peygamberimiz söylüyor, yemek yedirin. Yani bir hoca düşünün, eğer sofrasında kendi aile efradından başkası yemek yemiyorsa bu adam etmesin, yazık ediyor değil mi? Yani bir Müslümanın sofrasına bir Müslüman oturmuyorsa, bir Müslüman kazandığından bir Müslümana yemek yedirmiyorsa ne kadar ayıp değil mi? Ama sevindiğim bir taraf var. İnsanlar yemezsen yeme demiyorlar, yedirmeyi seviyorlar. Ben de elhamdülillah diyorum tabii. Hatta 3 tane doktor vardı tanıdığım, birbirinin yakınında muayenehaneleri olan. Merhabalaştım. Bir kişi daha vardı yanlarında. O da öyleymiş. Beni tanımayan birisi. Konuşuyordu bir şeylerden. Sonra dedim ki, bu adam bana yemek yedirebilir mi? Hemen atıldı. Tabii dedi, ne demek, lafım olur. Ötekiler dedi ki, dur bakalım, belli olmaz, belki de hayır. İyi ama dedim, yani ne demek, yani adam yedirebileceğini söylüyor, ne engel oluyorsunuz? Öyle değil dediler. Meseleyi anladığını zannetmiyoruz. Anlar dedim. Hemen döndüm adama. Hadi var mısın dedim. Bir rudani, bir meal, bir ayda bir yemek. Ne dedin dedi. Ha, anlamadığını anladım ama acele söyledim. Unuturum diye korktum. Ondan dolayı dedim. Hadi var mısın? Bir rudani, bir meal, bir ayda bir yemek. Olmaz dedi. Ben de yemem dedim. Ama dedi, yani yemek, evet ben yemek istiyorum, senin yedirmeni istiyorum. Ama düşünsene, bir Müslüman senden Kur'an ve sünnet okumanı isteyecek, sen de bunun karşılığında yemek yedirsen diye teklif edecek, sen de hayır, öyle Kur'an okumam istersen, sünnet okumam istersen ben sana yemek yedirmem diyeceksin, öyle mi? Etme, bugüne kadar belki rahat yattığın uyuduğun günler olmuştur ama bundan sonra rahatın kaçtı, geçmiş olsun dedim. Hani adamın biri arkadaşına, hacı demiş, ne haber ya, aklıma geldi sana soruyorum, sen akşam uyuduğunda, yani yatağa girdiğinde söylesene, yorganı sakalın üzerine mi koyuyorsun, sakalın altına mı, çenenin altına mı yerleştiriyorsun? Geç lan demiş, sorduğun şeye bak arkadaş be, iş mi seninki demiş ya, dalga geçme filan, ama içine bir kurt düşmüş. Akşam yatmış, yorganı şöyle sakalın üzerine doğru kapatmış, olmamış. Acaba demiş altına mı koyuyordum, altına indirmiş, üstüne çıkarmış, altına üstüne derken sabaha etmiş mi? Dedim adama, artık bundan sonra sen düşünsene, bir Müslümana Kur'an sünnet oku diyen bir Müslümana yemek yedirmeyeceksen de desene, bu bugüne kadar kazandığın paraları neden kazandın sen? Artık bundan sonra sen rahat yüzü görmezsin falan diye nazlandım. Ama dedi, yani çok. Sen azalt o zaman, ben de yemeyeyim, sen bilirsin. Ben yiyeceksen bu kadar falan diye de az nazlanmaya başladım. Ne dersiniz? Bu Müslümanlar hem Kur'an okusunlar, hem sünnet okusunlar, hem de orada okuduklarının gereği olarak selamı yaysınlar. Sonra yemek yedirsinler tabii. Ama israf etmesinler bu konuda. Müslümanca yapsınlar yemek yedirmelerini de, selamlaşmalarında. Vasilu el arhame, bir de akrabaları arayıp sorsunlar. Çünkü okudukları, okuyacakları hadislerden biri onlara böyle söyleyecek. Yani İmam Kudai'nin Müsned-i Şihab'ında 76. hadis, vasilu el arham ve rahimleri birleştirin. Yani sıla-i rahme dikkat edin. Akrabalık bağlarınızı koparmayın. Akrabalarınızı arayıp sorun. Sen, eşin, oğlun ve kızınla sensin. Karı, koca ve çocuklar. Anne, baba ve çocuklar. Evet, anne babanızı arayın, sorun, ziyaret edin. Öyle mi desem? Yanında olsan zaten arayıp sormayacaksın ama yanına varınca selamlaş, hal hatır sor, birlikte ol, gönlünü almaya çalış. Elbette imkanın yoksa her gün ara, her gün elini öp de hayata öyle başla. İmkanın yok mu? Ama neden yok? Düşünsene, belki de bu senin, yani hesap hatandan kaynaklanıyor. Belki de yapabilirsin, annenin yanında ol, babanın yanında ol. Mümkünse öyle olmaya çalış, devam et o işe. Ama diyelim ki anne babanın çocukları, yani kardeşlerini ziyaret et. Onlardan ayrılma. Yeğenlerin mutlaka gör ve konuş. Yani üstelik kızlarınız ve kız kardeşleriniz gelin olmuşlarsa kesinlikle onları ziyaret edin. Kapıdan da olsa, şöyle bir görüvermek şeklinde de olsa, merhaba deyivermek, nasılsın deyivermek şeklinde de olsa ziyaret edin. Halanız ve teyzeniz mi? Tabii öncelikle, ama amcanız ve dayınız, dede neneyle birlikte onun torunları anlamına amca, dayı, hala, teyze çocuklarını ziyaret edin. İmkanınız var mı? dedenin ve nenenin babaları, yani babamızın, annemizin, amca, dayı, hala, teyze ve çocuklarına da ziyaret edelim. Onlara da ulaşmaya çalışalım. Gücümüz kadar, ta Hazreti Adem babamızdan çocuklarına kadar bu halkayı genişletebildiğimizce genişletelim. Ama insanlar paraları, pulları, dükkanları, tezgahları, evleri, barkları, kaldırımları, yolları, caddeleri ve sokakları ziyaret etmekten zaman bulamıyorlarsa, ona ben bir şey demiyorum, ne yapayım? Kanalları, televizyonları, basınları, radyoları, yayınları, gazeteleri, yazar çizerleri, yaşar ölürleri ziyaret etmekten ne anneye ne babaya, bırakın öylesini, ne eşe ne dosta değil, karı kocaya bile değil, kişi kendini ziyaret etmeye bile vakit bulamıyorsa artık tövbe etsinler, pişman olsunlar. Çünkü Peygamberimiz diyor ki vasilül erham, akrabalarınızı arayıp sorun. Akraba ziyareti, dikkat edin, ısrarla, bayramdan bayrama. Ama her gün bayramınız olsun. Niye haftada bir bayramınız yok mu? Cuma bayramınız. İşte o zaman ziyaret edin üçünü beşini. Haftada bir ikisini ziyaret edin. Günde birkaçını ziyaret edin. Ayda birkaçını ziyaret edin. Uzaktakini yakın eyleyin. Yakındakini daha yakın eyleyin. Ziyaretinizi sürdürün. Ve sallu billeyli ve nâsu niyâmun. İnsanlar uykudayken siz gecenin kıymetini bilin ve namaz kılın. Herkes uykudayken geceleri namaz kılın. Yani yatsıdan sonra, evet, geceleyin yatsıdan sonra yattınız, insanlar uykuya daldılar, gece 2 mi oldu, 3 mü oldu, kaç olursa artık mevsimine göre, siz gece kalkın ve namaz kılın. 2 rekat mı, bir iki daha, bir iki daha mı, ne kadarsa, ne kadar mümkünse, en son kaç ayet öğrenmiştiniz, 10 ayet mi, 10 ayet okuyacak kadar bir daha, ama yeni öğrendiğiniz ayetler için bir daha, Allah'a yalvar yakar için bir daha, Allah'a teşekkür için bir daha, şükrünüzü ifa edilsin diye bir daha namaz kılın. Gece namaz kılın. Rabbinizle buluşun, görüşün, konuşun. Onun huzurunda olma bilinciyle yaşayın. İnsanlar uykudaymış. Siz onlara katılmayın bu konuda. Ya eyyühennas, ey insanlar, tedhulul cennete biselamin. Böylece selametle cennete girersiniz ey insanlar. Selametle cennete girebilmek için yapılacak işlermiş bunlar. Neymiş? Selamı yiyeceğiz, yemek yedireceğiz, akrabalarımızı arayıp soracak, sıla rahme dikkat edeceğiz, herkes uykudayken geceleri namaz kılacağız, böylece selametle cennete girebileceğiz inşallah. Bugün okuduğum hadisleri tekrar ediyor ve sohbete son veriyorum inşallah. Hoş görünün, yani eli açık olmanın belası başa kalkmadır. Cesaret ve korkusuzluğun aşırı ifrat derecesi azgınlıktır. Zerafetin afeti aşırı hoş görünme çabasıdır. Ara vermek ibadetin afetidir. İlmin afeti unutmaktır. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, akrabalarınızı arayıp sorun ve herkes uykudayken geceleri namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Nübüvvet Pınarı'ndan programıyla Saffet Bakırcı'yı dinlediniz.

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
5: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliktirler.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Aşk

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39:40. Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber,
2: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol,
1: dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Kur'an'ın mucizelerini biliyor musunuz? İnsanları kesin olarak birbirlerinden ayırt eden farklılıklardan biri parmak uçlarıdır. Günümüzden 3000 yıl önce yaşayan insanların da bundan 100 sene sonra doğacak olan insanların da parmak uçları birbirinden tamamen farklıdır. Bu önemli gerçek bilim adamları tarafından geçtiğimiz yüzyılda keşfedilmiştir. Oysa Allah Kur'an'da bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5.000 lira. İletişim 0543

0: Bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
0: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
2: Taşdelen binbir çeşit yapı market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
3: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
12: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02 Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Kaybettiklerimiz, ailemiz,
13: dostlarımız.

0: sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
2: Saat 18.
3: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Fatır suresinin 41. ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in özü La ilahe illallah'tır. Yalnız Kur'an'ın değil, bütün kitapların özü. Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde ve ma erselna min qablike min rasulin illa nuhi ileyhi en la ilahe illa ene fa'budun buyurmuş. Yani bütün peygamberlere la ilahe illa ene fa'budun demiş. Yani la ilahe illallah kelime-i tevhidi bütün peygamberlerin kitabında ve mesajlarında var olduğunu Rabbim haber veriyor. Bu ayet-i kerimeyi de Türkçe'ye tercüme ederken Yunus Emre, dört kitabın manası La ilahe illallah deyivermiş. Yalnız bir kısım insanlarımız Yunus Emre'nin bu sözünü de yanlış anlayarak La ilahe illallah manasını anlamadan söylemeyi anlayıvermişler. Öyle değil. La ilahe illallah kelime-i tayyibesinin anlatmak istediği Allah Celle Celaluhu'nun tek yaratıcı, tek yaşatıcı ve tek yönetici olduğunu, onun dışında kendini ilah yerine koyanların olabileceğini ama onların hiçbir zaman ilah olmadığını la ilahe kelimesiyle reddediyor. İllallah kelimesiyle de Allah Celle Celaluhu yaratan, yaşatan ve yöneten olarak kabul ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerime ara ara bunu tekrarlar bize. Kendini ilah yerine koyan, insanları kendine tapındıran ve bir kısım insanları veya yaratıkları kendine ilah edinen insanlardan bahseden Rabbimiz. Mesela bu Fatır suresinin 40. ayet-i kerimesi ki daha önce tefsirini yapmıştık. Orada kendini Allah yerine koyan, ilah yerine koyan, Rab yerine koyan insanlar, onların ilahlığını kabul eden insanlara buyurun, sizin ilah diye tapındığınız ilahlar acaba hiç herhangi bir şey yaratmışlar mı? Veya onların gökyüzünün yönetiminde Allah'a ortaklıkları mı varmış? Dedikten sonra Allah Celle Celaluhu 41. ayet-i kerimesinde اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا buyurmaktadır. Emirlerini tutmamızı, yasaklarından kaçınmamızı ve kendisini sevmesimizi isteyen Allah Celle Celaluhu kendisini bize tanıtıyor. O Allah gökleri ve yeri tutandır. Onların yerlerinden kaymasını engelleyendir. O Allah Celle Celaluhu. Hani ilim adamlarımız gökyüzü hakkında bize bilgiler verirler. Sayımı henüz tamamlanmamış yıldızlardan ve yıldızların büyüklüklerinden ve yıldızların yeryüzüne olan uzaklıklarından, yıldızların birbirine olan uzaklıklarından bahsederlerken İnsanoğlunun geliştirmiş olduğu rakamlar, sayılar yetmiyor. Bu sefer ışık yılı, ışık hızı kelimeleriyle onların uzaklıkları bize anlatılmaya çalışılıyor. İnsanoğlunun bu kadar teknolojisine rağmen sayımını henüz tamamlayamadığı yıldızları yaratan Allah Celle Celaluhu. Hepsini yörüngesinde evirip çeviren yine o Allah Celle Celaluhu. Dünya kurulalıdan beri güneşin doğumunu ve batımını meydana getiren ve bir salise dahi şaşırmayan o Allah Celle Celaluhu bize kendisini tanıtırken bütün insanlığın bildiği şeyle tanıtıyor. İnsanların değil de sayıları belli birkaç ilim adamının bildiği şeylerle tanıtmıyor. Çünkü Kur'an bütün insanlığa inmiş kitaptır. Ve bütün insanlık ailesi de gözlerini gökyüzüne çeviriverdiğinde gündüzün güneşi görüyor, geceleyin ayı ve yıldızları görüyor ve biz اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولَ ayet-i kerimesini okuyoruz. Bu güneşi de bu ayı da bu yıldızları da gökyüzünde tutan o Allah Celle Celaluh'tür. Bu dünyayı da yörüngesinde döndürüp duran, bahar limanlarına, yaz limanlarına, güz limanlarına ve kış limanlarına uğratan, her mevsimin nimetlerinden bizi nimetlendiren o Allah Celle Celaluh'tür. Bu ayet-i kerimeyi biz insanlık ailesine okuyoruz. Onlar zaten gözleriyle tabiat ayetlerini okumakta iken bir de o tabiat ayetlerini yaratan Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an ayetleriyle insanların kulaklarından gönüllerine Allah'ın sevgisini bırakmaya çalışıyoruz. Vele inzalata in emsekehuma min ahadin min ba'di. Eğer onlar yerlerinden kayıverecek olursa onları Allah'tan başka kimse tutamaz. Hani izes sema unfatarat ve izel kevakibun teserat ayetleri daha önce tefsirini yapmıştık. Gökyüzü yarılıverse, yıldızlar dökülüverse, güneş dürülüverse kimse bunu engelleyemez. Buyurun, insanoğlu teknolojide fevkalade ileriye gitti. Bütün insanlığın geliştirdiği teknolojiyi bir araya getirelim. Bilim adamlarını bir araya getirelim. Servetlerini bir araya getirelim. Ordularını bir araya getirelim. Güneşin bir dakika önce doğmasını veya bir dakika önce batmasını sağlayamazlar. O Allah Celle Celaluhu'nun takdiri içerisinde döner durur. İnnehu kâne halîmen gafûrâ. O Allah Celle Celaluhu halîmdir ve gafurdur. Halîm, yarattıklarına yumuşak muamele eden Allah Celle Celaluhu. Gafur, kullarının hatalarını kapatan, örten, cehenneme karşı koruyan o Allah Celle Celaluhu manasına gelmektedir. Peki gökleri ve yeri tutacak kadar gücü olan o Allah Celle Celaluhu bütün yarattıklarına karşı yumuşak muamele ediyor. Biz bunları boşuna okumayacağız. Hani Akif daha önce atasözü olan bir deyimimizi, atasözümüzü şiirleştirmiş ya, bal, bal demekle ağız tatlansa arı uçmuş, kaçmış, etme tasa diyor ya, bal demekle ağız tatlanmıyor. Ağızın tatlanması için baldan bir kaşık almamız gerekiyor. Ya Halim, Ya Halim, Ya Halim diye zikir yapan bir adam veya Ya Gaffar, Ya Gaffar, Ya Gaffar diye zikir yapan bir adam, kendisi çatık kaşlı, asık suratlı, merhametsiz ise o zikrin ona faydası yok demektir. Eğer kendisi insanların bütün hatalarını teşhir edense, gördüğü bir yanlışı kulağına söylemek yerine hoparlörle, televizyon aracılığıyla veya gazete aracılığıyla bütün dünyaya duyuruyorsa, o adam ya gafur ya gafur diye zikretmesinin ona faydası yok demektir. Madem ki gafur olan Allah Celle Celaluhu'ya iman ediyoruz, biz insanlarımızın hatalarını kendi kulağına söyleyecek, o hatanın giderilmesi için gereken her şeyi yapacak ama ikinci bir insana duyurmamaya çalışacağız. İkinci bir insan eğer o hatayı düzeltebilecek insansa ona da söyleyebiliriz. Hani ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu haksızlığa uğrayan bir kişinin o haksızlığını hakkı alıverecek kişiye götürmesinde bir günah olmadığını Rabbim ayet-i kerimesiyle bize haber vermiş ya, o hataya çare bulacak olana da söylemenin bir mahzuru yok. Eşyaya karşı, insanlara karşı, Allah'ın yarattıklarına karşı yumuşak huylu olacağız. Ancak hani Akif'in yine yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum, kopar belki fakat çekmeye gelmez boynum diyor ya. Yani bizim bu yumuşak huyluluğumuz, ilmi yeterliliğimizden, cesaretimizden, gücümüzden kaynaklanmalıdır. Yoksa yetersiz insanların, kabiliyetsiz insanların, korkak insanların yumuşaklık muamelesi yapmasının hiçbir değeri yoktur. Hani adama korkak, ufacık tefecik bir adammış, sormuş öbürü adın ne demiş, mülayim. Mülayim olmasa ne yazar demiş. Mülayim olmasa ne yazar. Halim olan Allah Celle Celaluhu, yerleri ve gökleri yörüngesinde tutan o Allah Celle Celaluhu ve o Allah Celle Celaluhu yarattıklarına karşı da yumuşak davranıyor. Ve aksemu billahi cehde eymanihim le in caahum nezirun le yekununne ehda min ihdel umem felemma caahum nezirun ma zadehum illa nüfura. Mekke ve Medine'nin çevresinde, özellikle Medine'nin çevresinde Yahudiler var, biraz ileride Necran Hristiyanları var. Hristiyanlar Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam'ı tanıtıyorlar. Yahudiler Musa aleyhissalatu vesselam'ı tanıtıyorlar. Müşrik Araplar da diyorlarmış ki eğer bize de bir peygamber gelecek olursa vallahi de ona uyarız, billahi de ona uyarız ve sizden de daha doğru bir ümmet oluruz biz diye yemin ediyorlarmış. Ama ne zaman peygamber gelince onların imanı değil nefretlerinin arttığını Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimeyle bildiriyor. Bir de bu ayet-i kerime şöyle anlaşılabilir. Hristiyanlar da bir peygamber bekliyorlar. Özellikle Yahudiler bunu yayıyorlar da bizden bir peygamber gelecek diyorlar. Derken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak görevlendirilince ona iman edecekleri yerde ona karşı nefretleri artıveriyor. Biz doğru nereden gelirse gelsin kabul eden insanlarız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hikmet müminin yitiğidir demiş. Nerede bulursa alır demiş. Biz zaten iman olarak bütün peygamberlere iman etmişiz. Kitap olarak bütün kitaplara iman etmişiz ve bütün insanlık ailesinin, yani Hindinden, Çininden, Japonundan, Afrikalısından, Antarktikalısına kadar her insanın ürettiği güzel sözleri alırız. Hikmeti alırız. Benim milletimden değil, benim dinimden değil, benim ırkımdan değil demeyiz. Hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır demiş sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. İstikbaran fil ardı ve mekras seyyi. Onlar yeryüzünde kibirlenerek peygambere karşı nefretlerini artırdılar. Kibirlendiler. Mali yönden kendilerinden daha zayıf bir insanın peygamber olmasını kabul edemediler. Hatta dediler ya, bir ayet-i kerimede Rabbim bildiriyor onu. Niçin bu peygamberlik böyle bir insana geliyor da, yani fakir ve yetim bir insana geliyor da Mekke'nin veya Taif'in iki zenginine gelmiyor? Veya ya Mekke'nin en zenginine gelsin veya Taif'in en zenginine gelsin mantığıyla hareket ediyorlar. Yani peygamberliğin kendi gücüne, Allah Celle Celaluhu'nun gücüne değil, hala paranın ve orduların gücüne inanan müşrikler bu sözü söylüyorlar. Kibirlerinden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymadıkları gibi hep kötü tuzaklar yaptıklarından, kötülük düşündüklerinden iyi şeylere boyun eğmedikleri gibi. Başarılı oldular mı? Olamadılar. Rabbim diyor ki وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّعُ اِلَّا بِيَهْلِهِ. Kötü tuzak sahibini yakalar diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de bu çokça tekrarlanmış. Kötü tuzağın sahibi tarafından sahibini yakalayacağı, kafirlerin planlarının, projelerinin, stratejilerinin mümine zarar veremeyeceğini Ali İmran suresinin 120. ayet-i kerimesinde ve in tasbiru ve tettegu la yadurrukum keyduhum şey'a diyor Allah Celle Celaluhu. Kafirin planının, programının, hilesinin, efendim stratejisinin Müslümana zarar verememesi için iki şart arıyor yalnız. Eğer sabrederseniz ve bir de takva üzere olursanız. Takva üzere olmak ne demek? Allah Celle Celaluhu'nun emrettiklerini yerine getirir, yasaklarından da kaçınırsanız. Şimdi ne yapıyoruz bir kısım insanlarımız? Kendisi için tehlike olan o güçle işbirliği yaparak onun tehlikesini atlatmaya çalışıyor. Kendisine tehlikeli gördüğü, bir gün saldıracağına inandığı gücün dediklerini tutarak onun zararından kurtulmaya çalışıyor. Allah Celle Celalü, bunlarla dostluk kurma. La tettehizul yehude ven nasara evliya. Bağduhum evliya'u bağd. Onları kendine, Yahudi ve Hristiyanları kendine dost edinme. Onlar birbirlerinin dostudur. Ve men yetevellahum minkum fe innehu minhum. Sizden herhangi biriniz onları kendine dost edinirse onlardan sayılır diyor Allah Celle Celaluhu. Bir kısım insanlarımız bu ayetlerin vermiş olduğu taktiği arkasına atıyor ve kendisine tehlike olacak, kendisi için tehlikeli olan kişilerin sözünü tutarak tehlikeyi atlatabileceğine inanıyor. Ama Allah Celle Celaluhu, eğer sabreder ve de takva üzere olursanız, Rabbin rızasını kazanmak için onun dediklerini tutar, yasaklarından kaçınacak olursanız, onların tuzakları hiçbir şekilde size zarar vermez diyor Allah Celle Celaluhu. İnne keyde şeytani kâne zâife diyor. Şeytanın tuzağı gayet zayıftır diyor Allah Celle Celaluhu. Ama hocam çok kuvvetli değil. Kuvvetli görünüşü onun devamlılığından. Zayıf ama devamlı. Hani iplik zayıftır ama onu çokça saracak olursanız parmaklarınıza, üç parmağınıza, bir parmakla koparabilirsiniz bir zayıf ipliği, ama etrafına çokça saracak olursanız bu sefer koparılamaz hale geliveriyor. Şeytanın tuzağı zayıf ama şeytan vesvesesinde devamlılık sağladığından en kavi Müslümanı bile alt edebiliyor devamlılığından. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ibadetin en hayırlısı az olup devamlı olanı buyurmuş. Efendim hilesine karşı hileyle mi çıkalım? Değil. Hazreti Ömer diyor ki ben hile yapan bir adam değilim. Onun içindir ki hilekarlar bana hile yapamazlar. Bana zarar veremezler diyor. Çok hoşuma giden bir sözdür. Bileğine güvenen, yüreğine güvenen, ilmine güvenen ve kimsenin malına, canına, namusuna zarar vermeyen bir adam, dairesinde, kışlasında, karakolunda, evinde, sokağında, çarşısında, tarlasında, üniversitesinde, nerede olursa olsun korkusuz bir şekilde yürür. Ve bütün hilekarlar da ona zarar vermek istemezler. Çünkü dürüstlüğün kendine has bir gücü vardır, manyetik alanı vardır ve hilekarlar bile ona hile yapmak istemezler. Hani köyde değerli insanlar vardır, her köyde olur bunlar. Fakirleri gözetirler, yetimleri gözetirler, dulları gözetirler, yardım ellerini uzatırlar. Bunların malı da sele serpe olur yani. Pulluğunu veya traktörünü tarlada koyar ve gelir. Eşyaları orada burada dağınık olur. Bir tane hırsız var, o adamın malından çalmaz. Başkalarınınkinden çalar. Çünkü o adam rahat bir adam. Fakire de yardım ediyor, hırsıza da yardım ediyor. O hırsıza da yardım etmiş, onun annesine babasına yardım etmiş. Böyle bir insan. Yani gönlü geniş, yüreği sağlam, bileği sağlam, ilmi sağlam, ahlakı sağlam insan yetiştirecek olursak, ömrünü hep tuzak kurmakla geçirenlerden hem rahat bir hayat yaşar bu dünyada, hem de neslinin devamını sağlar. Çünkü hilekarların nesli de devam etmemiş. Ebu Cehil'in nesli devam etmemiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nesli devam etmiş. Onu her gün siz inna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani'eke inne şani'eke huvel ebter. Peygamberin sonu gelecektir. Çocuğu öldü onun. Oğlan çocuğu da olmayınca bu bir iş biter. Bunun nesli güdüktür. Gelmeyecek. Ölünce Muhammed bu iş bitecek diyenlerin kendi sonları geldi diyor Allah Celle Celaluhu. Biz bunu tekrarlayıp duruyoruz her gün namazımızda. Allah Celle Celaluhu bir başka ayet-i kerimede ve la tahzen aleyhim ve la tekun fi daygın mimma yemkurun. Onlar hakkında üzülme. Onların yapmış oldukları tuzaklar, planlar nedeniyle de sıkıntıya girme. Gönlün daralmasın diyor Allah Celle Celaluhu. Hatta bir Nemil suresinin 70. ayet-i kerimesinde de ve kad mekeru mekrahum ve indallahi mekruhum ve in kana mekruhum litezule minhul cibal. Onların planları, programları, stratejileri dağları yerinden oynatsa bile Allah onları bilmekte, hilelerini de bilmekte ve Allah'a gizli kalmamaktadır. Allah onların tuzaklarını, hilelerini, planlarını boşa çıkarır diyor Allah Celle Celaluhu. Özetle Fatır suresinin 43. ayet-i kerimesi ve la yahiqul mekru seyyu illa bi ehli. Kötü tuzak sahibini yakalar. Ebu Cehil kuyu eşer, kendi kuyusuna kendi düşer demiş atalarımız. Bu ayet-i kerimeyi sanki tercüme etmişler. Öyle de olmuş. Türkiye tarihinden de gösterilebilir. Müslümanların aleyhine, İslam'ın aleyhine olsun diye alınan kararlar, bir de bakmışlar ki ya bundan da bunlar çıkar sağladılar deyivermişlerdir. Ne yaparlarsa yapsınlar, Rabbim diyor ki la yedurrukum illa eza. size zarar veremezler eziyetin dışında diyor Rabbimiz. Fel yanzurune illa sünnetel evveline felen tecide li sünnetillahi tebdilen velen tecide li sünnetillahi tahvila. Onlar daha öncekilerin durumunu, adetini, sünnetini görmüyorlar mı? Görüyorlar. Sen Allah'ın sünnetinin, yani adetullah diyelim, buna kanun-u ilahi diyelim. Kanun-u ilahinin, ilahi kanunun değişmediğini göreceksin. Tebdil edilemeyeceğini, tahvil edilemeyeceğini bulacaksın diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Rabbim tabiattaki kanunlarını değiştirmemiş. Buharın yükselişi, yağmurun yağışı, çiçeğin açışı, böceğin uçuşu. Bütün bunlar tabiat kanunu, Rabbim koymuş. Hazreti Adem'den beri devam ediyor. İslam'ın yükselmesi, kafirliğin alçalması veya kafirlerin başarı kazanması, Müslümanların kaybetmesi. Bütün bunlar Rabbimin koyduğu kanunlar içerisinde cereyan ediyor. Hani Uhud Harbi'nin arkasından hemen indirdiği ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu öyle buyurmuş. Ve tilkel eyyamu nudabiluha beynen nas. Bu günleri insanlar arasında değiştirip dururuz diyor Allah Celle Celaluhu. Yani Bedir'de siz galip geldiniz, Uhud'da mağlupsunuz. Niye? Kuralına uygun hareket etmediniz de ondan. Sevgili Peygamberimizin vermiş olduğu emri tutmadı okçular tepesindekiler ve ondan dolayı kaybettiniz diyor Rabbimiz. İslam için belirli yerlere gelenler yerlerini iyi tutsunlar ve görevlerinin hakkını iyi versinler. Allah'a yaranmak için çalışsınlar. Allah'ın düşmanlarına yaranmak için yapacakları her hangi bir hareket yaranmalarını kat'iyetle sağlayamayacaktır. Bunu da bilsinler. Çünkü Rabbim onların dinine girmedikçe ve onların dinine uymadıkça onlar senden razı olmayacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu. 44. ayet-i kerimede evelem yesiru fil ardı feyenzuru keyfe kana akibetul ladina min qablihim ve kanu eşedde minhum kuvveten ve ma kana Allahu liyucizehu min şey'in fis semavati ve la fil ardı innehu kana alimen kadira. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ve daha önceki geçenlerin akıbetlerini görmüyorlar mı? Onlar ki daha güçlü idiler diyor Allah Celle Celaluhu. Hiçbir şey Allah'ı aciz bırakamaz. Gökte de yerde de hiçbir kimse Allah'ı aciz bırakamaz. Dedikten sonra 45. ayet-i kerimede Rabbim وَلَوْ يُعَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّ. Eğer Allah insanları yaptıklarından dolayı hesaba çekecek olsaydı yeryüzünde canlı bırakmazdı diyor Rabbimiz. Onun için biz Rabbimizin rahmetinden bize de tecelli etmesi ve insanları ve hayvanları ve diğer yaratıkları hatalarından dolayı hemen yok etme tarafına gitmememiz gerektiğini Allah Celle Celaluhu bu ayet-i kerimesiyle bize haber veriyor. Dinlediniz, hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.
0: Kıymetli dinleyenler, Şifa Tefsiri programıyla Mahmut Toptaş'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Gülben Ekdeğerler Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıktan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No. 1.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا
13: رحمن. Bir gece kulu Muhammed'e bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
14: Özel FM
15: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hükkâmeha ve ulâtaha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız

0: Güven, kaliteden doğar. 0212 506 17 61. orkaasansor.com. Güngören.
1: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
2: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
12: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
13: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat

0: sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
3: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Peygamber'e iman ve itaat farzdır. Allah-u Teala'nın kelam-ı kadimi Kur'an-ı Kerim'de mealen, hiç şüphe yoktur ki Allah katında hak ve makbul din İslam'dır buyurduğu İslam dinine iman eden herkesin şu hususları bilmesi gerekir. 1. Din bilgilerinin, din ve dünya hükümlerinin birinci ana kaynağı Kur'an'dır. 2. İslam'ın ikinci ana kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ve sahih hadislerdir. 3. Sünneti tamamen veya kısmen inkar edenler, bilerek veya bilmeyerek Allah'a ve Kur'an-ı Azimüşşan'a karşı gelmiş olur. Çünkü Kur'an, müminleri Resulullah'a biat ve itaat etmeye, onu en güzel örnek ve model kabul etmeye çağırmaktadır. 4. Resulullah'ın ashabı, o kuşaktan sonra gelen tabi'in, onları takip eden tebe-i tabi'in, işte bu üç muazzez ve mübarek kuşak selef-i salihindir. Ehl-i sünnet ve cemaat Müslümanları Kur'an'ın yorumunda, İslam'ın anlaşılmasında onlara tabi olur, onların yolundan gider. 5. Peygamber bir postacıydı, dini tebliğ etti, öldü. İşi bitti demek yanlış ve sapık bir görüştür. Peygamberimizin ruhaniyeti kıyamete kadar ümmetinin üzerinde sayeban olacaktır. O sağlığında, ölümünden sonra da, bu dünyada da, ahirette de bizim nebimiz ve seyyidimizdir. 6. Biz yalnız Kur'an'ı tanırız diyenler büyük bir bidat üzerindedir. Peygamberimizi, sünnetini, mütevatir ve manen mütevatir sahih hadislerini bilmeden Kur'an'ı tefsir etmek, ondan şer'i hüküm çıkartmak mümkün olmaz. 7. Sünnetin inkarı fıkıh inkarına yol açar. Bir bahri bi payan olan fıkıh ilmi olmadan İslam'ın, Kur'an'ın hükümleri hayata nasıl uygulanacaktır? Ehl-i sünneti savunmak hepimizin vazifesidir. Bütün icazetli din alimleri, fakihler, bütün gerçek müftüler, bütün gerçek imamlar, bütün ihlaslı din hizmetkarları, bütün tasavvuf ve tarikat, bütün vicdanlı ilahiyatçılar, bütün Müslüman ziyalılar, ehl-i sünnet ve cemaati var güçleriyle desteklemeli, bidatler ve sapıklıklarla mücadele etmelidir. Belli başlı bidatler ve sapıklıklar nelerdir? Dinde reformculuk, dinde yenilik ve değişim, din düşmanı kafirlerin ve münafıkların isteklerine uygun olarak İslam'ın içini boşaltma, light ve ılımlı bir İslam türetme cereyanları, Mustafa Kemal'in ölümünden sonra dönmeler tarafından fabrike edilmiş Kemalizm ideolojisiyle dini mübini İslam'ı uyuşturma ve bağdaştırma gayretleri, sünnetin inkarı, sahih hadislerin Avrupa Birliği kriterlerine göre ayıklanması hiyaneti, kadın konusunda Kur'an'a, sünnete, şeriata uyulmayıp sapık feminizm ideolojisinin üstün ve doğru görülmesi, laiklik ve sekülerizm, Müslümanları musalli Müslüman olmaktan çıkarıp musalla Müslümanı yapmak isteyen fesat projeleri, mezhepsizlik, telfik-i mezahip, sarıklı farmason Afgani'nin yolundan gitmek, Kur'an'ın 300 küsur muhkem kesin ayetinin hükümlerinin günümüzde geçerli olmadığını iddia eden Fazıyurrahman'ın tarihsellik ve tatiliye mezhebi, dinler arası diyalog ve hoşgörü dini, tevhid inancını, Kur'an'ı, Hazreti Muhammed'in risaletini inkar edenlerin de ehli cennet ve ehli necat olduğunu iddia eden süper bozuk cereyan, zamanımızda bir hak din değil, üç hak İbrahimi din olduğunu söyleyenler, Mutezile bozuk mezhebi, Allah gerçek bir Yanus'tur diyerek noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce yaratıcıyı iki çehreli bir Roma putuna benzeten zındığın peşinden gidenler. Kur'an rey ve heva ile tefsir edilemez. Reformcular ve bidatçiler, Kur'an İslam'ın temel kaynağı olduğuna göre
her Müslüman dinini doğrudan doğruya Kur'an tercüme ve meallerinden öğrenmelidir diyorlar. Sünneti az buçuk kabul ediyorlarsa, mealin yanına bir de hadis külliyatı ilave ediyorlar, ondan sonra içtihatın, fetvanın, yalan yanlış, indi ve şahsi görüşlerin bini bir paraya. Bu metot, ümmet içinde kaos ve anarşiye sebep oluyor, Müslümanları birbirine düşürüyor, kutsal konuların mıncıklanmasına yol açıyor. Ehl-i sünnetin metodolojisine göre ilmi olmayanlar Kur'an'ı yorumlayamaz, ondan şer'i ve fıkhi hüküm çıkartamaz. Hadis-i şerifte, Kur'an'ı kendi rey ve hevasıyla yorumlayan küfre düşer buyurulmuştur. Sağlam bir medrese eğitimi görüp, alimlik, fakihlik ve müfessirlik icazeti almamış olanlar, Kur'an'ı tercüme edemez, tefsir yazamaz. Şu anda Türkiye'de 300'den fazla tercüme, meal ve tefsir bulunmaktadır. Bunların büyük kısmı rey ve heva ile ve para kazanmak için yazılmıştır. Öyle tefsir külliyatları vardır ki, İslam'a sahte din diyen, Kur'an'ı inkar eden, Resulullah'ı tekzip eden kafirlerin bile cennetlik olduğunu iddia ediyor. İslam'ı büsbütün ortadan kaldıramayan reformcular, Kur'an'ı tahrif etmek, İslam'ın içini boşaltmak, cahil Müslümanların kafalarını karıştırmak yolunu seçmişlerdir. Bunda %100 başarılı olamayacaklardır. Çünkü Hak Teala Hazretleri kitabını koruyacağını bildirmiştir. Kur'an'ı tahrif edemezler, İslam'ı ortadan kaldıramazlar ama bazı Müslümanları aldatabilirler, dinden çıkarabilirler, ümmeti parçalayabilirler. Reformcuların tuzaklarına düşmemek için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. 1. Sadece ve sadece ehliyetli, liyakatli, icazetli ulemanın, müfessirlerin Kur'an mealleri, tercümeleri, tefsirleri okunmalıdır. 2. Küfre yol açan indi, rey ve hevaya dayalı yorumlardan kaçınılmalıdır. 3. Cahil ve mukallit kimseler Kur'an konusunda tartışma yapmamalıdır. Mezhepler kalksın, bütün Müslümanlar Kur'an'da birleşsin sözü parlak bir edebiyattır. Birleşme ehli sünnet ve cemaatte olur. İhtilaflar kalksın, fitne ve fesat yangınları söndürülsün ve İslam, Kur'an, Resulullah'ın sünneti doğru anlaşılsın istiyorsak, Selef-i Salih'in, Eyyime-i Müçtehid'in, Cumhur-u Ulema, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Sevad-ı Azam dairesi içinde bulunmalıyız. Reformcular ümmet birliğini parçalıyor ve Ehl-i Sünnet'i yıkıp bidatler üzerine kurulu bir İslam protestanlığı türetmek istiyor. Onların tuzaklarına düşen gafiller dinlerine zarar vermiş, ebedi saadetlerini mahvetmiş olur. Din konusunda en büyük saygısızlık ve laubalilik, İslam'la, Kur'an'la, sünnetle, şeriatla, fıkıhla, tasavvufla ilgili meselelerde cahillerin "bu konuda benim görüşüm şudur" demeleridir. Bu gerçekten büyük bir kendini bilmezlik, edepsizlik, haddini aşmak ve küstahlıktır. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

0: Ey kadir olan Allah'ım, ilahi, alimlerimize mesuliyet, halkımıza ilim, dindarlarımıza din, müminlerimize aydınlık, aydınlarımıza iman, tutucularımıza kavrayış, kavramışlarımıza tutuculuk, kadınlarımıza bilinç, erkeklerimize şeref, yaşlılarımıza bilgi, gençlerimize asalet, öğretmenlerimize inanç, öğrencilerimize de inanç. İlahi. Uyuyanlarımıza uyanıklık, uyanıklarımıza irade, muhafazakarlarımıza hareket, suskunlarımıza feryat, yazarlarımıza güvenilirlik, sanatçılarımıza dert, şairlerimize şuur, araştırmacılarımıza hedef, tebliğlerimize gerçek, kıskançlarımıza şifa, bencillerimize insaf, sevenlerimize edep, mezheplerimize vahdet, halkımıza kendini bilme. Ya Rab.
1: Özel efendim.
0: Tüm İslam milletine samimiyet, himmet, özveri, kurtuluşa yaraşırlık ve izzet bağışla.
2: Ya Rab.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
3: Özel FM.
1: 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Genel sağlık kontrolünden hemen geç. Herhangi bir hastalığın varsa ilacını al. Kuvvete ve bedeni korumaya sebep olan hususlara önem ver ve sağlığının bozulmasına sebep olan şeylerden kaçın.
2: Çok fazla uyumayın ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okuyun. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısıysa kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr.
4: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap. 0212 667 33 63. Sultan Gazi.
5: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri. 0212 659 1041 İstoç.
7: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halakal insan ve allemehu'l beyan ve en'ame aleyhi bil iman ve'l ihsan fi kulli zaman ve mekan. Vessalatu vesselamu ala hayril enam seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizin serlevhası bir ayet. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Hangi ayet bu? Tarık suresinin 5. ayeti. Felyenzuril insanu mimma hulik. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Ayeti duyduğumuz zaman neden sorusu aklımıza şunu getirebilir. Herhalde insanın yaratılış amacından bahsediyor ayet. Hayır. Buradaki neden yaratılış amacından bahsetmiyor. O yaratılış amacını, gayesini bize anlatan onlarca ayet var. Ama buradaki Tarık suresinin 5. ayetindeki neden sorusu mahiyete ait. Yani insanın yaratılışının ne üzerine bina edildiğine ait bir bilgi için soruluyor. Nereden çıkarıyoruz bunu? Hemen bir sonraki ayetten. Hulüka min ma'in dafik. Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı. Hepinizin bildiği, baştan söyleyeyim, bugün çok kullanacağım o kelimeyi. Meni, sperm dediğimiz bir damla su. Bir damla sudan yaratıldı. Bu yaratılışa dikkat çekiyor Rabbimiz. Biz de insanı anlamaya çalışıyoruz. Konumuz sireti insan. O halde biz de bu yaratılışa Kur'an'ın dikkat çektiği çerçevede dikkat çekmek durumundayız. Çünkü eğer bu yaratılışı anlarsak Rabbimizin onlarca ayetinde bizim için istediği şeyi, ne olduğunu şimdi söyleyeceğiz, o istediği şeyi biraz olsun yerine getirmiş oluruz. Bugün 7. dersimiz. 3 ders önce, yani 4. dersimizde konu başkaydı ama sözün perdesini Hira'dan kaldırdık. Böyle dikkatli dinleyenler hatırlayacaklar. Hira'da Cebrail aleyhisselamla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o ilk buluşmasında getirip vahye ait o hakikatleri aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bildirmeden önce ikra demesini, Efendimizin de ma ene biqari, ben okuma bilmem demesini, orada olan hadiseleri söyledik. Bize o gün o kadarı lazım olduğu için orada bıraktık. Şimdi de Hira'dan açacağım sözün perdesini, tam o gün bıraktığım yerde. O konuşmalar, 3 kez tekrar eden o konuşma bitince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne okuyayım dedi. Okunacak bir şey yok zaten. Allah Resulü okuma yazma da bilmiyor. Zaten Cebrail'in maksadı da bu değil. Cebrail getirdiği ayetleri okumaya başladı. Hepinizin çok iyi bildiği Alak suresinin ilk 5 ayeti. Ayetleri hatırlayalım. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem, allemel insâne ma'lem ya'lem. 5 ayet ki muhteşem. Sadece konumuz ayetler olsaydı neler neler söylerdik ki, söyleyeceğiz. Zaten konumuz olacak bunlar. Ama şimdi bu değil. Şimdi başka bir noktaya doğru gidiyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, zihinlerimizi bir şu bilgiye hazır bir hale getirelim. Allah aşkına zemini bir hatırlayın. Hazreti İsa'dan o güne kadar vahyin dili susmuş. 500 küsür senedir Allah vahiy aracılığıyla konuşmuyor. İsa aleyhisselamla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında peygamber yok biliyorsunuz. 500 küsür sene konuşmayacak insanlar yaklaşık 300 seneden sonra, 250 seneden sonra son peygamberi beklemeye başlayacaklar. Vasıfları, sıfatları bilinecek, onların üzerinden aranmaya çalışılacak. Bütün bunlar bekleme adına bir
2: ızdırabı o günkü müminlerin sinesine böyle bir hançer yarası gibi düşürecek. Beklemekten sinesi çatlayanlar olacak. O günlerde Allah'ın konuşması, vahiy aracılığıyla söyleyeceği muradının ulaşılması noktasında neredeyse toprağın sinesi çatlayacak. Bu kadar şeyin olduğu bir anda Cenab-ı Hak Cibril-i Emin'i Muhammedül Emin'e gönderecek ve bu beş ayeti götürecek. Bu beş ayeti bu zeminin üzerinden anladığınızda çok şey anlarsınız. Ama özellikle biz bugünkü konumuzla alakadar olan kısma dikkat çekersek, şu beş ayetin ilk iki ayeti yaratılışın mahiyeti, son üç ayeti ise hayatın mahiyetini ortaya koyuyor. Başka şeyler var mı? Var, ama bizim konumuz şu anda o değil. İlk iki ayeti yaratılışın mahiyetini, son üç ayeti hayatın mahiyetini. Peki nasıl koyuyor? Yaratılışın mahiyetini Halık isminin gölgesinde koyuyor. Halaka, Halık isminin tecellisi. Onun gölgesinde koyuyor. Hayatın mahiyetini ise El Ekrem isminin gölgesinde koyuyor. El Ekrem çok kerim, çok cömert, çok kullarına karşı ikramda bulunan, ki ilim bu ikramların en başı olduğu için burada kalemle yazmayı öğreten ve bilmediklerini öğreten diyerek ilme, yani hayatın en önemli azığına dikkat çekiyor. Şimdi burada Halık ismine vurguda bulunması inanın ki çok önemli bir şey. Çünkü yaratılışla alakalı bir şey söylüyor. 500 küsür sene sonra Allah ilk kez konuşacak. Konuşurken de sözün perdesini yaratılışa ait bir önemli mesajın üzerine çekecek. Ve bunu yaparken de Allah'ın Halık isminin tecellisi olarak bir fiil üzerinden mesajını verecek. Peki Rabbimizin yaratmayla alakalı ismi sadece Halık mıdır ki halaka fiiline burada vurguda bulundu? Hayır. Mesela biz Esmaül Hüsna içerisinde Hallak, Musavvir, Fatır, Bediye ve daha nice isim sayarız. Bunları da biliriz ve bunların her birisinin yaratılışla alakalı olduğunu söyleriz. Ancak El Halık ismi diğer bütün isimleri de içine alabilecek cami bir isimdir. O camidir, böyle şemsiye gibi düşünün. Halık ismi şemsiye gibi alıyor onları. İçinde başka isimler de var. Ama o başka isimler de yaratılışla alakalı şeyleri söylüyor bize. Ama söylerken yaratılışın başka özelliklerine dikkat çekiyor. El Halık yaratan. El Hallak yaratmaya devam eden. Yani Allah yarattı da haşa çekildi değil hayattan. Yarattı, yaratmaya da devam ediyor. O yaratmaya devam ettiğinin işareti nedir? El Hallak ismidir. El Bari yine o isimlerden biri. Yaratan ve yarattıklarından münezzeh olan. El Bari ismini gördüğümüz zaman evet, orada da bir Halık olma özelliğine ait bir şey var, ama bir diğer mesaj daha var ki yarattıklarından münezzeh olan. El Musavvir yarattıklarına şekil veren. El Fatır çatlatıp çıkarıp yaratan. Niye o isim? O ismi biraz incelediğinizde görürsünüz. El Bedi' benzersiz yaratan. İbda budur zaten. Benzersiz, yoktan var etmedir ve bu manada o yoktan var edişinde farklı farklı güzellikleri vardır. Şimdi biz tekrardan Alak suresine dönersek, hayatın mahiyetini ilim üzerine kurduğunu söyledik. Yaratılışa da Rabbimiz dikkat çekerek aslında kendi yaratıcılığının ne kadar büyük olduğunu ve insan eğer hak edilen oranda bu meseleyi anlarsa birçok meseleyi de bunun üzerinden anlayacağını ortaya koyuyor. İlk gelen ayetlerin bu çerçevede ortaya konması da biraz bu mesajı bizlerin nazarına veriyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bir dikkat kesilelim bir şeye. Birazdan size başka şeyler de söyleyeceğim. Bazı resimler de göstereceğim. Şu anda mikroskobun, ultrasyon cihazının, genetik haritalarının, çok üst düzeyde tıbbi gelişmelerin olduğu bir zeminde bile biz Kur'an'ın yaratılışa dair anlattığı bazı mesajlarını yeni yeni anlıyoruz. O ilk insanlar bu ayetlerin ilk muhataplarıydılar. Bu ayetler onların üzerlerine sağanak sağanak nazil olduğu zaman hiç şaşırmadılar. Hiç bunlar bize ne diyor falan filan da demediler. Asıl maksadı anladıkları için o maksada binaen kendilerini birer ayet olarak kabul ettiler. Karşılarındaki insanları birer ayet olarak kabul ettiler. Çünkü Kur'an onlara bu bilinci veriyordu. Kainat bir ayetti. Kainatı bir ayet olarak kabul ettiler. Hadiseler oluyordu. Hadiseleri ayetler olarak kabul ettiler. Elde ettikleri bilgiler çerçevesinde de o ayetleri okumaya çalıştılar. Ama bugün biz bunca ileri seviyeyi elde etmiş olmamıza rağmen bu ayetleri okumuyoruz. Etrafımızdaki ayetleri okuyamadığımız gibi Kur'an ayetlerini de okuyamıyoruz, okumuyoruz. En güzel okuyanımız işte Ramazan'da hatimleri hatimlerin arkasına ekliyor. Onun dışında Allah'ın istediğini ortaya koyma adına bir çaba ve gayret yok. Ama Kur'an bize ısrarla yaratılışı anlatıyor. Evrenin yaratılışına ait bir sürü şeyi söylüyor ama sözü insanın yaratılışından başlatıyor. Ve bu yaratılışı anlatmasının çok büyük hikmetleri var. Bunlar öylesine değil. Yani haşa haşa, yüz binlerce kez haşa, işte birçok şeyi anlattık, bunu da anlatalım. Böyle bir şey yok. Kur'an sözün özüdür. Her bir ayeti çok önemli hikmetler içerir. Allah'ın anlattığı her bir şey bizim için hayati değer taşır. Eğer mesele yaratılışsa ve yüzlerce ayet, inanın ki yüzlerce ayet, yüzlerce ayette bunu anlatıyorsa bize düşen bunları anlamaktır.
0: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
3: Allah!

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
3: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
4: Peki benim güzel kardeşlerim, bir soru sormak istiyorum sizin adınıza. Kur'an neden insanın yaratılışına çokça dikkat çekmiştir? Şöyle de ben yazıları da bazen şu tarafa, bazen de bu tarafa çevireyim. Bazen hep unutuyorum bu tarafta ama şöyle başlayayım. Bunların birer birer üzerinde durulması gerekir ama ben hızlı geçeceğim. Onları, altlarını siz dolduracaksınız. Nedir bunun sebepleri? Birincisi, İnsana yaratılışı hatırlatılarak yaratanını unutmaması öğütlenmiştir. Eğer bir insan kendi yaratılışını iyice anlarsa, böyle bir yaratılış bir yaratana onu götürecek. Unutmayacak, sürekli Rabbul Alemin olan Allah'ı hatırlayacak. Bir damla meni ile başlayan yolculuğun nereye vardığını iyice anlayan bir insan, Subhanallah demeden duramaz ve o Subhanallah'ı sadece lafzen de söyleyemez, Allah'ı her şeyden ama her şeyden tenzih eder. İkincisi, insana yaratılışı hatırlatılarak yaratanına ve diğer yaratılanlara karşı büyüklenmemesi istenmiştir. Neye büyükleniyorsun? Bir damla su değil mi senin bidayetin? Bakın, bir öncekinde bir damla sudan yaratılması, Allah'ın o kadar ufak bir şeyden koca bir mucize yarattığı noktasında bir noktaya getiriyor insanı ve yaratanın büyüklüğünü ikrar ediyor. Diğer taraftan da, ya sen neye büyükleniyorsun? Neye büyükleniyorsun? Hepsinin yaşadığı, insanların çoğunun yaşadığı, hepsinin yaşadığı, çoğunun değil hepsinin yaşadığı şeyi sen de yaşadın. Herkes annesinin karnında 9 aydı, sen de 9 ay kaldın. O sürecin hepsini yaşadın, neye büyükleniyorsun? Büyüklenecek hiçbir şeyin yok. Büyüklenmeme adına bir şey daha söyleyeyim size. Bakın benim güzel kardeşlerim, biraz sonra biraz içine dahil olacağız. Biz mesela kendi bedenimizi düşünelim. Bir insanın ham maddesi şu malzemelerden oluşuyor: %65 oksijen, %18 karbon, %10 hidrojen, %3 azot, %1,5 kalsiyum, %1 fosfor, geri kalanı da diğer elementler. Bir araştırma yapılmış. Bu ham maddelerin toplam tutarı kaç lira? Ne kadar biliyor musunuz? Araştırmayı yapanlar dolar cinsinden verdikleri için biz de dolar cinsinden verelim. 4,5 dolar. Dolar ne kadar? 5 küsür. Yani 25 TL. Bir insanın ham maddesi bu kadar. 25 TL'lik ham maddeden bir mucize yaratıyor Rabbimiz. Sen neyine güveniyorsun, neyinle kibirleniyorsun? Bu kadarlık bir şeysin. Yaratan sana bu değeri vermiş. Aslında insan üzerinde düşünse neler neler çıkarır. Üçüncü maddeye gelin. İnsana yaratılışı hatırlatılarak nasıl büyük bir mucize ile var edildiği zihnine nakşedilmiştir. Şu üçüncü madde çok önemli. Nasıl büyük bir mucize ile var edildiği zihnine nakşedilmiştir. Peki biz bu mucizeyi ne yapacağız? Niye Kur'an söyler bunu? Rabbimiz niye bunu söyler? Unuttuğumuz bir şey için. O kadar unutmuşuz ki, inadına diye bir kelime kullandım ya, aynı şeyi burada da kullanıyorum. İnadına unutmuşuz. Nedir o bir şey biliyor musunuz? Aslında yapılması ibadet olan tefekkür. Rabbimiz bunu tefekkür edelim diye bizim nazarlarımıza veriyor. Ama tefekkür şu anda Müslümanların yapmadığı bir şey. Tefekkür başımızı ellerimizin arasına alıp böyle boş boş durup düşünme falan filan değil. Şimdi gençlerde bir de öyle bir moda yayılmış. Bunalım takılıyorlar beyefendiler. İşleri güçleri bunalım. Böyle hiç hayatla şeyleri yok. Bir garip garip bir haldeler. Hepsi öyle değiller. Mesela ben bugün gündüz fuardaydım. 4 tane delikanlı önüme bir çıktılar kitap imzalatmak için. 10. 11. sınıf öğrencileri. Sorusu neydi biliyor musunuz o gençlerden birinin? Hocam ümit var mısın dedi. Vallahi ümit varım dedi. Dedim. İkinci diriliş başlayacak mı dedi. Başladı dedim. İkinci diriliş bak sizinle başlıyor. Öyle güzel sorular soruyor bana. Öyle güzel şeyler söylüyor ki bana böyle umuduma umut eklendi. İkinci diriliş de başlamış Allah'ın izniyle. Ne kadar olumsuzluk olursa olsun Allah nurunu tamamlayacaktır. Ben çok severim o marşı gençler, siz de biliyorsunuz. Bir sabah gelecek kardan aydınlık. İnanıyoruz buna değil mi? Bir sabah gelecek kardan aydınlık Allah'ın izniyle. Çünkü Allah'ın dinidir ve arz da Allah'ındır. Allah'ın arzında Allah'ın dediği olur. Kim ne derse desin. Zalimlerin bütün hesapları, cahillerin cehaleti, fasıkların fıskı, münafıkların nifakı en sonda Allah'ın dediği olur. Biz buna inanmışız. Bizim derdimiz zaten o olacak olanda bizim emeğimiz olsun ya, bizim de terimiz olsun. Bütün derdimiz o. Onun için inşallah o olacak. O olacak da burada söylenen şey hayatımızda çok istenilen oranda yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nafile ibadet mi, tefekkür mü diye bir kıyas yapıyor ve tefekkürü nafile namaza, nafile oruca galebe sayıyor bazı hadislerinde. İman ettiğimiz Kur'an kitap aklını kullananlara ithaf edilmiş bir kitap. Yüzlerce ayet akletmez misiniz diyor. Düşünmez misiniz diyor. Aklınızı kullanmayacak mısınız diyor. Aklınızı şu kainat ayetleri üzerinde yoğunlaştırmayacak mısınız diyor. Ya bu kitaba iman etmiş olan insanların binlerce alanda düşünce enstitüleri kurmaları gerekirdi. Binlerce alanda. Sadece İslami ilimler sahasında değil. O işin ayrı bir boyutu. Kainat için öyle, insan vücudu için öyle, botanik için öyle, hayvanlar için öyle. Çünkü Allah bize bunları istiyor. Ama yok. Düşünme diye bir şey yok bizde. Şu anda biz beyinlerimizi devre dışı bırakmışız. Varlık aleminde bir cins hayvan var. Hayvanların özelliği de şu, beyinlerini kullanmazlar ve beyinlerini yerler. Kınar mısınız beni bilmem ama ben bu ümmetin şu anda beynini yediğini zannediyorum. Beynimizi yiyoruz. Allah beyni bize kullanmak için vermiş. Biz beyni kullanmıyoruz. Kullanmadığımız için de birileri bizi güdüyor. Birileri bizi algılarıyla bir yerlere doğru götürüyor. Birileri bizi göstermek istedikleriyle meşgul ediyorlar ve aslında resmin tamamını görmeme adına başka şeyleri önümüze koyarak kendi iktidarlarını, kendi menfaatlerini, kendi dünyevi saltanatlarını, o yıkılası saltanatları, onları devam ettirme adına bizi sürüleştiriyorlar. Biz bu oyunu bozacağız Allah'ın izniyle Müslümanlar olarak. Niye biz birilerine güdülelim ya? Niye güdülelim? Sahabe Resulullah'a bile güdülmedi. Böyle bir şey yok. İrade sahibi hiçbir insan iradesini %100 birinin eline teslim etmez. Biz cemaat diniyiz.

Cumhuriyetin çocuklarıyız biz. Onun için kimse bize bunu dayatmasın. Eğer biz şu beynimizi, şu aklımızı kullanırsak bunların hepsine dur diyeceğiz. Aslında insanın yaratılışına dikkat çeken Rabbimiz de bunun için çekiyor. Düşünün diyor. Size verdiğim en büyük nimet olan akıl nimetini kullanın diyor. Sonuna kadar kullanın ve kullanacağınız ilk anda, ilk safhada sizin bedenleriniz ve yaratılışınız. Onun için yaratılışa dikkat çekiyor. Dördüncüsü, insana yaratılışı hatırlatılarak küçük bir alem olan kendisinin büyük bir alem olan kainatın kopyası olduğuna dikkat çekilmiştir. İnsan küçük bir alem, kainat büyük bir insan. Büyük bir alem, büyük bir insan. Küçük alem kendisini tanıdığı zaman büyük alemi de tanımış oluyor mu? Oluyor. İşte burada yaratılışa dikkat çekmesi ondan. Sonuncusu da şu, insana yaratılışı hatırlatılarak bu kadar güzel bir gidişatın bir gayesinin olduğu ve o gayeyi de her daim hatırında tutması gerektiği nazara verilmiştir. Bu kadar güzel bir yaratılış mucizesi var. Gayesiz mi? Boş mu? Haşa. Allah boş iş yapmaz. Allah'ın yaptığı işte batıl olmaz. Öylesine yapılmış bir iş değildir. Yaratılışta bu kadar büyük bir düzen varsa, nizam varsa ve ilahi bir tasarım varsa bunların hepsinin bir amacı var. O amaç bizim hayatımızdan, aklımızdan hiç çıkmamalı. Her zaman biz yaratılışa ait şeyleri bu hakikatler çerçevesinde anlamalıyız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bu kadar ön bilginin arkasından gelin Kur'an yaratılışı nasıl anlatıyor diye bir soru soralım, cevabı verelim. Bakın Kur'an yaratılışı şöyle anlatıyor. 8 safha. Toprak safhası, nutfe safhası, alaka safhası, muhallaka safhası, gayr-ı muhallaka safhası, ruhun üflenme safhası, mudga safhası, bebek safhası. Bunların hepsi Kur'an'da anlatılan şeyler. Keşke bizim vaktimiz olsa her birini bir ders yapsak. İnanın ki her biri bir ders konusudur. Bakın şöyle, toprak safhası, nutfe safhası, alaka, muhallaka, gayr-ı muhallaka, ruhun üflenme, mudga ve bebek safhası. Bunları Kur'an bu kadar detaylı anlatması boşuna değil. Ha, bazı cahiller göreceksiniz böyle. Çok bilmiş cahiller onlar. Bazılarının iyi iyi diplomaları da var ama cahil. Cahil olunca ille de okuma yazma bilme gibi bir dar anlama sıkıştırmıyoruz. Kur'an'daki bu kadar zengin anlatımı, bak Kur'an'da çelişki var. İşte burada bir şey diyor, şurada şunu diyor diye anlatıyor. Öyle bir şey yok. Kur'an bir yerde bir şey söylüyor, genel şeye dikkat çekiyor. Sonra başka yerlerde de o genel şeyin altını dolduracak noktalara dikkat çekiyor. Bir de bunun inkar boyutunda olanlar var. Onlar da ısrarla Kur'an'daki bu yaratılış meselesini bunca şeye rağmen 14 asır önce konuşan bir kitap, daha bir asır önce belli işte alet edevatla bazı şeyleri elde etmiş olan insanlar sanki işte Kur'an'ın anlattıkları başka şeylere denk geliyormuş gibi bir dar anlatımla ya da kafalarındaki o ön yargılarla başka başka şeyler söylüyorlar. Onlar söyleyip dursunlar ama biz bir hakikati burada görüyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim, vakit ilerlemiş ama hızlı hızlı geçeceğiz. Bu birinci safha toprak safhası. Toprak safhası deyince sadece aklımıza atamız olan, beşerin atası olan, insanın atası olan Hazreti Adem'in yaratılması gelmesin. Bakın böyle anlarsak birilerinin ekmeğine yağ süreriz. Evet, toprak safhasında anlatılan ayetlerin büyük bir kısmı Hazreti Adem'in yaratılışını anlatır. Ancak biz de topraktanız ya, biz de. Bakın o rahimleri dölleyen meniler aslında
topraktan elde edilen gıdalarla oluşmuş maddelerdir. Dolayısıyla yediklerimiz, içtiklerimiz yine başka türlü o yaratılışın bir safhasını oluşturuyor ve o süreç devam ediyor.

0: Dolayısıyla biz Kur'an'daki yaratılışla alakalı, özellikle toprak safhasıyla alakalı olan ayetleri evet genel itibariyle Hazreti Adem'in yaratılışı olarak anlayacağız. Ama bazı ayetler direkt bizimle de alakalıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Şu manzaraya bir bakar mısınız Allah aşkına? Bakın Kur'an topraktan yaratılma safhalarını bütün bu ayetlerde bize anlatıyor. Daha hepsinin başka başka ayetleri de var. Ben sadece birer ayet yazdım. Ne diyor burada Rabbimiz topraktan yaratılma meselesinde? Birinci olarak genel bir ifade kullanıyor. Min turabin, topraktan, genel anlamda bunu söylüyor. Min tinin, neyden tin? Çamurdan. İlk insanın mayasında da su var. Dolayısıyla toprak var. Min tin deyince ne dediği? Su da var aslında. Devam ediyoruz. Üçüncüsü, min tinin lazibin, yapışkan çamurdan. Çamurun işlenmiş haline vurgu yapıyor. Ayetleri oradan görüyorsunuz. Dördüncüsü, min salsalin, kurumuş çamurdan. Kuruması için neye ihtiyaç var? Havaya. Toprak geldi. Su da geldi. Üçüncü olarak kuruması için neye ihtiyaç var? Havaya. Hava da geldi. Dur daha devam ediyor. Sonra min heme'in mesnun, şekillenmiş balçıktan. Altıncı safhası ise min salsalin kel fakhar, ateşte pişirilmiş çamurdan. Bakın o altı safhada insanın dört tane ham maddesinden bahsetti Rabbimiz. Burada şeytana da verilmiş bir cevap var aslında. Şeytan Adem aleyhisselama secde etmediği zaman neyi ileriye sürdü? Ben ondan üstünüm dedi. Sen onu topraktan yarattın, beni ise ateşten yarattın. Peki insanın ham maddesinde dört madde de var mı? Toprak da var, su da var, hava da var, ateş de var. Gelin de hayran olmayın ya. Vallahi inanın ki işte ayetler birbirleriyle örtüşünce insan Subhanallah demekten kendini alamıyor. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem geçen derste? İnsanlar madenler gibidir dedi değil mi? Ah işte maden. Madenin halini gösteriyor. Madenin olabilmesi için toprak olması lazım, su olması lazım, hava olması lazım, ateş olması lazım. Dolayısıyla ne Kur'an, ne sünnet, ne fıtrat, ne kainat, hiçbir ayet birbiriyle çelişmez. Zaten selim akıl sahih nakil ile çatışmaz. Eğer bir çatışma varsa ya akıl selim değil ya nakil sahih değil. Eğer bu ikisi doğruysa, yani biri sahih biri selimse, birbirini tamamlar ya. Çünkü konuşan Allah Resulüdür. Allah'ın kitabı. Sen de Allah'ın kulusun. Allah da senin içine bir ayet koymuş. O ayetin adı da akıl. Etrafında da bir sürü ayetler var. Ayetler birbirini yalanlar mı? Sen o ayetleri doğru anladığın zaman bunu söyleyeceksin. Son süreç ve nefaktu fihi min ruhi, ve ona ruhumdan üfledim kısmı ise Allah'ın Adem'e kendi ruhundan üflemesidir. Toprak süreci böyle. Bakın topraktan yaratılmanın yedi safhasını böylelikle ortaya koymuş olduk. Gelin nutfe safhasına. Nutfe yani meni, sperm safhası. Erkeğin sperminin kadının rahmine atılmasıdır. O anlar acayip. Şimdi onunla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Kur'an burayı çok anlatıyor bize. İlginç. Çok anlatıyor. Mesela Necm suresi 46, Vakıa 58, Kıyamet 37, İnsan 2 ile ahir kaç ayet okursunuz? Diyor ki Vakıa 58'de, söyleyin öyleyse, rahimlere döktüğünüz o meni nedir? Başka bir ayette, gerçek şu ki biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. O katışık da acayip zaten. Onu imtihan edelim diye kendisini işitir ve görür kıldık. Şimdi bu safhanın arkasından gelen safha alaka safhası. Zaten Alak suresindeki o alak ifadesi de oradan biliyorsunuz. Ne demek biliyor musunuz alaka? Sözlükler nasıl bir mana veriyor? Tırnağı bir yere batırmak. Mesela tırnağı batırdınız şurada. Batırdığınız anda derinin içine doğru gitti değil mi? Tam da işte alak dediğimiz şey bu. Birazdan onu söyleyeceğim size. Bir şeyi bir şeye yapıştırmak, hasım birinin hasmına, düşmanına sarılması, dikenin elbiseye batması, bir de bilinen anlamıyla kadının hamile kalması. Ama bütün manalar birbirlerinin yakınları. İzleyeniniz var mı arkadaşlar? Çok ciddi videolar var burada. O alakı nutfenin, yani bir damla spermin kadının rahmindeki yer alışıyla alakalı video izleyenleriniz var mı? İzlemediyseniz izleyin. Çok güzel videolar var. İnanın ki böyle onları izlediğiniz zaman aklınız duracak. Erkek spermini bıraktı kadına. Ne oluyor biliyor musunuz? 300 milyonluk bir ordu bırakıyor. 300 milyon. Ve bu ordu, her biri bir asker bunların. Aynen der videolarda böyle resmedilir. Her biri bir asker. Hedef belli. Hedefe doğru koşuyorlar. Ama nasıl böyle? Bir süratle gidiyorlar. 300 milyondan sadece 1000 tanesi yumurtaya gidiyor. Gerisi yarı yollarda kalıyor. Binin içerisinden de bir tanesi rahim duvarına yapışıyor. Eğer yapışırsa döllenme olmuş oluyor. Allah aşkına Allahu Ekber denmez mi buna? Allah'tır bunu yaratan. Bu nizamı koyan Allah'tır. İşte onun için bize diyor buna bakın. Biz utanıyoruz meni demeye, sperm demeye. Ben şu anda sırtından akan teri bir bilseniz, Karadenizli hocalar rahat konuşuyor. Onlar maşallah bir şeyler söylüyorlar ama ben o kadar rahat değilim. Ben bunları söylüyorum ama Kur'an bana söylettiği için söylüyorum. Bunları söylerken Kur'an bu kadar ısrarla dikkatimizi çekmesi, bunun üzerinden yaratılışın büyüklüğüne ait bazı şeyleri siz de anlayın diye söylüyor. Anlarsak eğer, o zaman Allah'ın o yüceliğini, büyüklüğünü, kendi acziyetimizi, yaratılıştaki mucizeyi daha farklı bir biçimde anlamış olacağız. Dördüncü safha muhallaka safhasıdır. Buradaki bu muhallaka safhası acayiptir. Onun arkasından gelen gayri muhallaka safhası, özellikle doğum için, yani bebeğin anne karnında olduğu süreç içerisinde lazım olan şeylerin orada oluşması ve orada kalmasıyla alakalıdır. Ne zaman anne karnındaki bebeğe ruh üfürülür? Vallahi o da ciddi bir mesele. Bilemem, bir şey de söyleyemem size. Ama ne kadar biliyorsanız ondan daha erken, o kadar söyleyeyim. Müminun suresinin 14. ayetini okuyun. Başka ayetler de okuyun. Şu safhaların her birine Kur'an 14 asır önce dikkat çekiyor. Allah'ın kitabı konuşuyor. Ve Allah'ın kitabı ayetlerle konuşuyor. Sadece Kur'an'daki ayetlerle değil, buradaki ayetlerle de konuşuyor. Hafta hafta çocuğun gelişim süreciyle alakalı bütün safhalarına Kur'an dikkat çekiyor. Niye Kur'an bu kadar teferruat veriyor? Niye bu kadar bunca şey söylüyor? Kur'an Allah'ın kitabıdır. Kıyamete kadar gelecek olan insanlığın ihtiyaç duyduğu en temel yasaları ortaya koyacaktır. Allah'ın kitabı olduğuna dair şüphesi olanlara da bu ayetleri ortaya koyarak, bak 14 asır önce konuşuyor, sen şunlara 50 yıl önce vakıf oldun. Daha 50 yıl öncesine kadar birçok şeyi bilmiyordun, 50 yıl öncesine vakıf oldun, 1400 sene önce Allah bunlardan bahsediyor. Hadi sen bilirsin, ister inkar et, ister iman et. Şimdi 50 yıl sonrasını düşünebiliyor musunuz? Ben zannedersem 10-15 sene sonra biz bu dersleri yaptığımızda güleceğiz söylediklerimize. Çünkü başka şeyler duyacağız. Tıp ilerleyecek, ayetler çoğalacak, yani hayattaki ayetler fazlalaşacak. Allah'ın kitabındaki ayetleri biz o zaman daha iyi anlamış olacağız. O zaman daha farklı bir biçimde o ayetlerden istifade edeceğiz. Peki bu kadar mı Kur'an'ın insanla alakalı anlattıkları? Hayır. Mesela bakın, doğumuyla birlikteki süreci anlatıyor Kur'an. 2 yaşına kadar süt emiyor biliyorsunuz çocuk. O süreci anlatıyor. Bebeklik sürecinin her safhasını anlatıyor. Çocukluğunu anlatıyor. Buluğa ermesini anlatıyor. Ergenliğe erişini anlatıyor. Akli olgunluğa erişini anlatıyor. Ruhi olgunluğa erişini anlatıyor. İhtiyarlığını anlatıyor. Ölümünü anlatıyor. Kaldı mı başka bir şey? Kalmadı. Hepsini anlatıyor. Ve hepsini farklı farklı vurgularla anlatıyor Kur'an. Yani Kur'an'da insan deseniz, insanın yaratılışıyla alakalı şöyle seri dersler yapsanız, inanın size en az 10 tane ders lazım ki bütün hepsini nazara vermiş olasınız. Peki benim güzel kardeşlerim, bunca şeyi anlatıyor Kur'an, anlayan da anlıyor. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da karşısında bir kitle var, muhatapları var. Kur'an'ı onlara iletiyor. Ve Kur'an'da anlaşılmayan, onların anlamadıkları şeyleri de izah ediyor. Bazen sahabe de Kur'an bu kadar madem yaratılıştan bahsediyor, biz bu yaratılışa ait bazı şeyleri soralım peygamberimize deyip onlar da sorular soruyorlar. O halde burada bir şey daha söylememiz lazım, bir şey daha tespit etmemiz lazım. Hazreti Peygamber yaratılışı nasıl anlattı? Tamam, Kur'an böyle anlattı da Hazreti Peygamber yaratılışı nasıl anlattı? Bu da ayrı bir bahis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaratılışı çok özlü ve net ifadelerle anlatmıştır. Çünkü o teferruatlara giremez, karşısındaki kitle onu kaldırmaz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şu anda modern tıbbın bize sağladığı bilgiler kendisinde olmadığı için, belki Allah'ın peygamberidir o, ona Allah başka özel bilgiler de vermiştir, ama karşısındaki muhatap kitle bunu anlayamayacağı için bu tarz detaylara giremezdi Efendimiz. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaratılışla alakalı anlattığı beyanları gayet özlüdür, sadedir, nettir. O manada hiçbir şey yok. İkincisi, Allah Resulü Kur'an'ın verdikleriyle yetinmiş, sadece bazı yerlerde açıklamalarda bulunmuştur. Hadis külliyatına müracaat ettiğiniz zaman da göreceksiniz. Üçüncüsü, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem temel yasalara dikkat çekmiş, o gün muhatapların anlayamayacağı konulara girmemiş, sahabede teferruatlarda ısrarcı olmamıştır. Bu son madde bizim için önemli. Sahabede teferruatlarda ısrarcı olmamıştır. Buna meyledenler olduğu zaman da sahabenin fakihleri çok sert davranmışlardır. Mesela şöyle bir adam var o gün asr-ı saadette, Sabir İbni Is. Bu adamın işi ne? Bugünkü bazılarının işine benziyor. Oturuyor mescide, gelin diyor size duymadığınız yeni şeyleri anlatayım. Siz biliyor musunuz Nuh Aleyhisselam'ın gemisi kaç metreydi, kaç kattı? Siz biliyor musunuz Nuh gemilere nasıl çivileri çaktı? Siz biliyor musunuz o geminin buharı var mıydı? Nasıl yürüdü, nereye gitti, nereden başladı? Şimdi Hazreti Ömer de bunu duyuyor. Duyunca Hazreti Ömer bu. Bir kamçıyla dürtüyor onu. Bir daha görmeyeyim diyor. Bunları konuştuğunu bir daha görürsem sen görürsün gününü. Adam alışmış çünkü alıcısı var. Her zaman alıcısı var bunların. Bir gün yine Mescid-i Nebevi'de aynı şeyleri konuşuyor. Hazreti Ömer kamçıyı patlatıyor. Bir daha konuşursan sürerim diyor seni Medine'de ve adamı sürüyor. Bir şey öğretiyor bu bize. Sahabe gereksiz teferruat sayılacak meselelerle niye zaman geçirsin ya? Biz şu anda öğrenmemiz lazım olan şeylere öncelik vermek durumundayız. Eğer bu yanlışı yaparsak Allah korusun, aslında Hazreti Ömer'in o kamçısını kendi ensemizde de hissetmemiz lazım. Yoksa Allah korusun bu manada zamanımızı da boşa harcamış oluruz, başkalarının da zamanını harcamış oluruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey daha, yaratılış meselesini bazen mecaz ifadelerle, bazen kıssalarla ve bazen de çeşitli misallerle açıklamıştır. Neden? Çünkü muhatap bunu kaldırıyor. Bakın, 3 şey söyledim burada. Üçüne de dikkat edin. Bazen mecaz ifadelerle, bazen kıssalarla, bazen de çeşitli misallerle açıklamıştır. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o beyanlarını da biz bu dört tane maddeyi bilerek incelediğimiz zaman çok daha farklı şekillerde bazı şeyleri duyacağız. Bir iki tane örnek vereceğim hızlı bir biçimde. İmran bin Hüseyin diyor ki dışarıdan heyetler gelmiş. Duydu ki bu heyetler epey soru soruyor Resulullah'a. Sahabe bunu sever. Çünkü Efendimiz'e bu manada rahatsız etmemek için soru sormazlar ama isterler bir bedevi gelsin, dışarıdan biri gelsin, sorular sorsunlar da onlar da bu manada bazı şeyleri öğrensinler. Gelen heyet de yaratılışla alakalı şeyler soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da yaratılışa ait bir şeyler söylüyor. Bu bir Buhari hadisidir. En son cümle nasıl bitiyor biliyor musunuz? Ezelde Allah vardı ve ondan başka da hiçbir şey yoktu. Bitti. Söyleyeceğini söyledi. Ne kadar söylediyse o söylediklerine ait beyanlar var zaten kitaplarımızda. En son cümle bu. Ezelde Allah vardı ve ondan başka bir şey yoktu. Ebu Hureyre radıyallahu anhu diyor ki bir gün sordum. Dedim ki ya Resulallah canlılar hangi maddeden yaratılmıştır? Bana dedi ki sudan. Kur'an'ın dediğini diyor. Ayşe anamız da diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyurdu. Melekler nurdan yaratıldılar. Cinler yalın ateşten, alevden yaratıldılar. Adem ise Kur'an'da size anlatıldığı gibi topraktan yaratıldı. O da çok özlü bir ifadeyle bunu söylüyor. Bize ileride çok lazım olacak bir hadis. Çokça duyduk. Bundan sonra da çokça duyacağız çünkü bu temel bir hadistir. Yine Ebu Hureyre'nin nakli Allah Resulü diyor ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Sonra onu annesi ve babası yani çevresi Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir. Her doğan çocuk neyle doğuyor? İslam fıtratıyla. Ebu Musa el-Eşari bize naklediyor. Bir Ebu Davud hadisidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Allah Adem'i yeryüzünün her tarafından aldığı bir topraktan yarattı. Yeryüzünün her tarafından. Mecaz mı, hakikat mi? Bu işin ehlinin irdeleyeceği bir şey. Bu sebeple Adem oğulları renk ve tabiat yönünden yeryüzü kadar değişik şekillerde vücuda geldiler. Onlardan kimi kızıl, kimi beyaz, kimi siyah, kimi de bunların karışımı yani melez. Kimi yumuşak, kimi sert, kimi kötü, kimi iyi huylu olarak dünyaya geldi. Yaratılışı anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem ve yaratılışı anlatırken de böyle anlatıyor. İnşallah anlayanlardan oluruz. Benim güzel kardeşlerim, insanlığın aynalarına geldik. Hira'dan açtım bugün sözü, istiyorum ki Hira'yla da kapatayım. Ve bu insanlığın aynalarına şöyle bir serlevha koyayım diyorum. Fırtınaları dindirecek Hatice olmaya var mısınız? Niye böyle bir serlevha koydum şimdi söyleyeceğim. Genelde bir ayet duyduğumuz zaman, bir hadis duyduğumuz zaman ya da sahabeden bir şey dinlediğimiz zaman niye öyle bilmiyorum ama hep karşıdan bekliyoruz. Mesela bir Hatice profili var, anamız. Öyle bir ana ki Allah o anadan bizi ayırmasın, bizi ona evlat kabul etsin. Bir analık koyuyor ortaya. Hep aklımız şunda. Acaba Hatice gibi bir hanımımız olacak mı? Acaba anamız Hatice gibi olur mu? Aklımıza şu gelmiyor. Ben ne zaman Hatice'lik yapacağım? Çünkü Hatice orada sadece bir cinsiyet adı değil. Bir duruş o. Bir duruş. O duruşu sen ne zaman sergileyeceksin? Ben ne zaman sergileyeceğim? Bunu kimse sorgulamıyor. Gençlere anlatıyoruz bazen mesela. Hazreti Üsame 17 yaşında sancağı aldı ve sahabenin büyüklerine komutan oldu. Genç şunu düşünüyor. Ben Üsame'yim. Sancak da benim elimde. Herkes de bana itaat etsin. Şunu düşünmüyor. Arkadaşım Üsame, ben ona itaat etmeliyim. Çünkü Üsame'yi anlattığımız bir yerde birilerinin birilerine itaat etmesi lazım. Meşru dairedeki itaat de bizim üzerimize eğer yazılmış bir sorumluluksa ben ille de Üsame'liği hedeflememem lazım. Orada o sözü duyduğum anda benim önüme eğer birisi konmuşsa ve bu meşru bir sınırlar dairesindeyse ona itaat etmek gerekir. Burada da bir tablo var. Hem de inanılmaz güzel bir tablo. Ben bu tabloyu anlatırken, anlarken böyle anlayalım diyorum. Fırtınalar çok şu anda. Etrafımızdaki insanlardan bazılarının yüreklerindeki fırtınalara Hatice olmak zorundayız. Bizim böyle bir misyonumuz var. Eğer biz fırtınaları dindirecek Hatice olmazsak, bir ömür Hatice arasak da Hatice bulamayacağız. Onun için ben diyorum ki birazdan içine dahil olacağımız tabloyu bu nazarla okuyalım ki biz fırtınaları dindirecek biri olalım inşallah. Allah Resulü Hira'da vahye muhatap oldu. Süreci biliyorsunuz, Alak suresinin 5 ayetini aldı, ter kan içerisinde korktu, terledi ve kendini mağaradan dışarıya attı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam için çok zor bir süreç o süreç. Böyle boncuk boncuk terliyor. Hira'nın aşağısında aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i bekleyen 4 tane adres var. 4 tane yerden birine gidebilir, biriyle yüreğindeki fırtınaları dindirebilir. Amcası Ebu Talip var, ona gidebilir, ona gitmiyor. 20 yıllık bir dostu var, arkadaşı var, Ebu Bekir radıyallahu anh. Müslüman değil, daha yeni başlamış iş zaten, ama Ebu Bekir gerçekten dosttur. 20 yıllık bir dostlukları var, ona gidip anlatabilir. Bizim başımıza bir iş geldiği zaman ilk hanıma mı gideriz, arkadaşa mı gideriz? Burada da sorgulamamızı yapmamız gereken bir şey, arkadaşa da gitmiyor. Bir aile büyüğü olarak Ebu Talip var aşağıda. Ebu Talip ki arkasında bir dağ, kaç senedir Resulullah'a neredeyse babalık yapmış. Böyle birisi gidip başından geçenleri ona anlatabilir, ona da gitmiyor. Kime gidiyor? Hatice'sine gidiyor. Çünkü Efendimiz şunu çok iyi biliyor. Fırtınaları dindirecek olan sadece Hatice'dir. O anda yürekteki o coşkuyu, o heyecanı, alından dökülen o terleri, o korkuyu, o hüznü, ne diyecekseniz artık, bütün bunların hepsini ancak Hatice limanında sekinete vardırabilir. Ve gidiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anamız kapıyı açıyor. Efendimizle göz göze geliyorlar. Boncuk boncuk terlemiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hatice şöyle oldu, böyle oldu yok. Hatice'den de bir söz yok. Ne oldu, ne gitti? O kadar gittin geldin, gitmeseydin şöyle olurdu, böyle olurdu. Bunların hiçbiri yok. Bir cümle var Allah Resulü'nün dilinde. Zemmiluni, zemmiluni. Beni örtün, beni örtün. Bu cümlenin karşısında da bir tavır var. Hatice anamız onu getirecek, uzatacak ve üstünü örtecek. Bu bir hanım için çok zor bir şey. Çünkü hanımlar konuşmayı sever, tabiatları böyledir. İtiraz ederler, bir şeyler söylerler. Şimdi ineceğiz birkaç ders sonra hanımların tabiatına. Gördüğünüz zaman daha dikkatli olacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niye onlara bu manada bazı hassasiyet adına bir şeyler söyledi, bizi uyardı, onları uyardı? Bunları daha iyi anlamış olacağız. Hatice anamız kadınlık fıtratına orada adeta aykırı olabilecek bir şey yapıyor. Demek ki Resulullah benimle konuşmayacak. Bana söylediği cümle sadece beni örtün, ben de örtüp bekleyeceğim. Örttü ve bekledi. Kaç dakika, kaç saat bilmiyoruz. Nice sonra aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendine gelip başından geçenleri anlattığı zaman Hatice anamız orada Hacer'in rolüne büründü. Hacer ana 3000 küsür sene önce İbrahim'in arkasından Mekke'de bir şey söylemişti. Onları bırakıp gidiyor Hazreti İbrahim ve sesleniyor Hacer anamız. Kundakta yavru İsmail, o kimse yok, toprağında bir tek ot bitmeyen bir yer. Ey İbrahim, bizi kime bırakıyorsun? İbrahim rahmetin babasıdır, Ebu Rahim'dir o. Nasıl bir merhamet elçisi olduğunu Kur'an söylüyor bize. Dönüp geriye sizi Allah'a da bırakıyorum diyemiyor. Yürümeye devam edince Hacer ana diyor ki, İbrahim demek ki bu iş senin işin değil. Yürü, Allah bizi zayi edecek değildir. O söz şimdi Hatice anamızın dilinde ve şöyle bir söz söylüyor sallallahu aleyhi ve selleme. Efendim diyor, tasalanma, Allah seni zayi edecek değildir. Ey ana, ey senin eteklerinde dolaşalım bir ömür boyu ve senin bastığın yerlere kurban olalım. Nasıl bir söz ki bu söz? Bu cümle Allah Resulü'nün yüreğindeki bütün fırtınaları dindiriyor. Bütün fırtınaları. Ve arkasından gerekçelerini söylüyor. Gerekçelerini söylerken de bir acayip. Başka şeyler söylemiyor. 15 yıl boyunca yastığını paylaştığı bir Muhammedül Emin'i tarif ediyor. Bakın, peygamber olan Muhammed'i değil sallallahu aleyhi ve sellem. 15 yıl önce Allah Resulü ile sıradan bir insan olarak, bir beşer olarak hayat geçirmiş, o hayata ait şeyleri söylüyor. Niye Allah seni zayi edecek değil? Çünkü sen akrabalarını koruyup gözetirsin. Çünkü sen düşkünlerin elinden tutarsın. İhtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılarsın. Misafirlerine her türlü ikramı yaparsın. Hakkın yanında yer alır, hakkın ikamesi için çalışırsın. Bu sözler aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e nefes oluyor. Nefes olalım, fırtınaları olanlara derman olalım, Hatice olalım ki Allah bizi de bir güzel limana inşallah ulaştırsın. Bizim de yollarımızı güzel insanlarla kesiştirmiş olsun. Allah Hatice anamızın o güzel ikliminden de bizi mahrum etmesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Nebevi Medrese programıyla Muhammed Emin Yıldırım'ı dinlediniz.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık. 0212 659 73 44. İstoç.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
12: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuri

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM 103.2.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Ne kadar zengin olursan ol, ekonomik bir işle uğraş. Sönük de olsa serbest bir meslek edin. İlmi mevhibelerin ne kadar olursa olsun bir işle uğraş.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza

0: Bilgi için 0543 654 46 63.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
2: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
5: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
10: Özel FM.
11: www.özelfm.net. özelfm.net.
12: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve lakibetu lil muttaqin. As-salatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ila amin ve selamu aleykum ve rahmetullah. Rabbimiz kitabında her zümreye, her döneme hitap etmiş, her inanç sahibine hitapta bulunmuş, muhatap almış ve onlara hitap etmiş. Köylüsünden şehirlisine, ticaret yapanına, çobanına hitap eden ayetler. Şehirlisine, köylüsüne, idarecisine, idare olunanına, dini bilene, bilmeyenine, her kesime bir hitapta bulunmuş. Onlar için örnekler vermiş. Ey iman edenler diye başlayan ayetlerde müminlere hitapta bulunmuş. Yahudi ve Hristiyanlara ehli kitap, kitabın ehli diye hitapta bulunmuş. Kitabı olmayan, şirk ve küfür içinde olan toplumlara da ey müşrikler, ey münafıklar diye hitapta bulunmuş. Bütün insana, yeryüzüne gönderecek her insana hitap eden ayetlerle de ey insanlar, ey Adem'in oğulları, Adem oğulları diye hitapta bulunmuş. Dolayısıyla kimse

0: bana hitap yok Kur'an'da diyemez. Dolayısıyla bu manada Kur'an her insan için gönderilmiştir. Ey insanlar, ey Ademoğulları diye hitap eden onlarca ayette Rabbimiz, 20'den fazla ayette Rabbimiz bütün insanlığa hitapta bulunuyor. O zaman bu kitap her insanın kitabı olur. Sadece müminin kitabı olmaz. Şimdi Rabbimiz sadece müminlerin Rabbi mi? Kur'an-ı Kerim'de müminlerin, Müslümanların Rabbi diye geçmiyor. Alemlerin Rabbi, insanların Rabbi. Rabbin nas. Çünkü Allah-u Teala bütün insanların Rabbidir. Bütün insanları koruyup gözetiyor, rızıklandırıyor, çekip çeviriyor. Bedenlerinin sahibi, ruhlarının sahibi. Dara, sıkıntıya düştüğü zaman insan mutlak Rab olarak Allah'a yöneliyor. İstese de istemese de. Onun için Allah-u Teala bütün insanların Rabbidir. İnsan kendi isteğiyle, iradesiyle Rabliği Allah'a kendi etkili olduğu alanda teslim edecek. İlah olarak, Rab olarak, Malik, Melik olarak. Kendi sorumlu olduğu, etkili olduğu alanda. Etkisinin dışındaki alanda insanın Rabbi zaten Allah-u Teala. Kalbinin dakikada ne kadar atacağının ölçüsüne Rab olarak Rabbimiz belirlemiş. Allah-u Teala belirlemiş. Kalbi ilah olarak Allah'a itaat ediyor. O istese de istemese de. Ama o kalbin manevi bölümündeki itaat, ibadet, teslimiyet, haset, kibir, gıybet, riya, ihlas, ihsan, takva, tevekkül bölümünde kalbin teslimiyeti kime verilecek? Rab olarak Allah'a mı teslim edilecek? Kişiyi kendi kontrolüne mi alacak? Ya da şeyhine, siyasilere mi o kalbi teslim edecek? Yani insanın üzerinde etkili olduğunu Rab ve ilah olarak Allah'a mı teslim edecek? Yoksa Allah-u Teala bütün insanların Rabbidir, Maliki, Melikidir, rızık verenidir, koruyanıdır. Öyle olmasaydı biz beğenmediğimiz inanç ve yaşantıların içinden çıkıp Allah'a itaat eden biri olamazdık yani. Kur'an-ı Kerim'de yaklaşık 88 ayet olsa gerek, ey iman edenler diye başlıyor. 88 civarında ayet direktmen mümine hitap ediyor. Biz bir 6 ayet alabilirim. İnşallah konu bütünlüğünde işlemeye çalışacağız. Hitap kime ise emir ve yasak da onadır. Ey iman edenler diye başlayan bir ayeti siz bir müşrike söyleyemezsiniz. Bir laika, demokrata söyleyemezsiniz. Yani mantık olmaz. Muhatap o değil çünkü. Bir Yahudi'ye, Hristiye'ye ey iman edenler diye başlayan bir ayeti söylüyorsanız burada problem var. Önce onun mümin olması için gerekli ayetleri bildireceksiniz. Sonra diyeceksin, evet sen şimdi mümin oldun. İman ettikten sonraki sana vazife olarak itaat etmen gereken emir ve yasaklar şunlar şunlardır. Sonra bu ayetleri ona söyle. Çünkü ona hitap eden ayetler. Çünkü o ayetin muhatabı olmuştur. Ey insanlar, ey Ademoğulları diye başlayan ayetlerin muhatabı kafir, müşrik, mümin, ne kadar insan varsa hepsine hitaptır. Şeytanın adımlarına uymayın diyor. Ey insanlar, ey Ademoğulları. Sakın şeytanın izine, yoluna, vesvesesine uymayın. O sizin için apaçık düşmandır. Çünkü şeytan sadece müminlerin düşmanı değil, bütün insanların, Ademoğullarının düşmanıdır. Onun için ayet bütün insanlara gelir. Kişi Allah'ın kitabını sıfatlarıyla Allah'a kabul ettim. Kitabındaki bütün müminler emirleri ve yasakları ben kabul ediyorum dedi. Resulünün örnekliğini ben kabul ediyorum, tasdikliyorum, güvendim dedi, mümin oldu. İman güvenmektir. Bir şeyi kabul, ben kabul ediyorum, Allah sıfatlarıyla kabul ediyorum. Kitabı bütün hükümleriyle kabul ediyorum, tasdikliyorum Allah katından olduğunu, emir ve yasak olduğunu. Allah bütün sıfatlarıyla tasdikliyorum, o sıfatın ona has, yalnızca ona has olduğunu ve güveniyorum demek. Allah'a iman, ona bütün sıfatlarıyla kabul, tasdikleyip güvenmektir. Kur'an'a iman, Kur'an'ın bütün hükümleriyle ben kabul edip tasdikliyorum Allah katından olduğunu, güveniyorum demektir mümin. Sonra güveniyorum dediğim bu kitaba itaat emri gelir. İnsan güvendiğine itaat eder çünkü. İman da budur. Allah'a güveniyorsa onu sıfatlarıyla birler, ona güvenir, bütün sıfatlarına güvenir. O zaman iman, ben Allah'a güveniyorum diyen kişi Allah-u Teala'nın neyine güveniyorum demiş olur? Yaratıcı oluşuna mı güveniyorum? Zaten yaratmayı inkar eden yok ki. dünyanın neresine giderseniz gidin bir yaratıcı kabul eder insanız. Kimse mantar gibi yerden çıktı bile dese, o mantar da yaratılmış çünkü. Bir yaratılma var yani. Görmediğin bir şeyden bir şey meydana çıkıyorsa, burada bir yaratma, bir açığa meydana çıkartma var. O zaman bunun bir müsebbibi var yani, bir ortaya çıkaranı var. Der insan yani. Hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Yaratıcıda problem yok ise, o zaman Allah'a güvenmek ne? Ben onun Rab oluşuna güveniyorum. Nasıl? Benim üzerimde yasa koyucu, yöneten, çekip çeviren, eğitip terbiye eden, bedenimin, ruhumun, her şeyimin kontrol edeni.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
2: Allahu Ekber, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt. Özel FM 103.2. Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
2: Benim dışında bedenim, gözüm benim dışında görüyor. Yani görme işi bana ait değil. Neyi göreceğimin sorumluluğu bana verilmiş, işitme işi bana ait değil. Neyi işitip işitmeyeceğimin sorumluluğu bana verilmiş. Dilimin konuşma özelliğini ben yapmıyorum. Ama neyi konuşup konuşmayacağımın kararını ben veriyorum. O zaman konuşma özelliğini, işitme, görme özelliğini yapan bizdeyiz. Zeka, zihne, beyne, bilgiyi depolama işinin kontrolü bize ait değil. Ben bir şey öğreniyorum, beynim otomatik kayda alıyor onu. Ben yapmıyorum onu. Kalbim bana sormadan kan pompalıyor. Vücuttaki yediğimiz, içtiğimizdeki mide ve bağırsaklardan vücudun neresinden ne lazım ise, ihtiyaç tırnağıydı, saçaydı, deriyeydi, gözeydi, kulağıydı, vücudun neresine ne lazım ise vücudun birçok organı onları üretiyor. Yediğimiz, içtiklerimizle de bunlar vücudun gerekli olan yerine taşınıyor. Bizim haberimiz yok. O zaman bunların, vücudumuzdaki atomların, elektronların, protonların, hücrelerin, bakterilerin, mikropların bir sahibi var. Bir yaratanı var. Onları yöneten bizim kontrolümüz dışında. Bedenimizdeki bu varlıkların kontrolünün hakimi, hüküm koyan Allah, yönetensek ve idare eden, rızıklandıran Rabbi Allah, itaat ettikleri ilah Allah-u Teala. O zaman benim güvendiğim, hükmüne, sözüne güvendiğim hakim Allah mı, insan mı? Benim güvenip beni sevk ve idare etmede sorumlu, üzerimde etkili ve yetkili gördüğüm, eğitip terbiye eden, yöneten, sevk ve idare eden, rızıklandıran, çekip çeviren Rab Allah-u Teala mı, emir ve yasak belirleyen, yoksa insan mı? Dolayısıyla bunun sonucunda da itaat ettiğim, övüp yücelttiğim, vazgeçilmez gördüğüm, İtaat ettiğim ilah Allah mı, başka insan mı? Dolayısıyla da yöneten, sevk ve idare eden Rab ilah kim ise, insanın kendi üzerinde sahip, çekip çeviren, yöneten malik ve melik onu görecektir. Rab ve ilah kim ise malik ve melik de o olacaktır. Çünkü insan kendisini kime ait, kimi kendi üzerinde etkili ve yetkili görüyor ise onu malik görüyordur. Sahibimiz o olmazsa olmaz diyecek. Onu kendi üzerinde emir ve yasaklarıyla yönetme yetkisi verecek, gerek kalp bölümüne, gerekse beden bölümüne, gerekse sosyal hayatına. Onu melik kabul edecek. Çekip çeviren, yöneten Rab kabul edecek. Ona itaat edecek, ilahı olacak. Bunu ya Allah-u Teala'ya verecek ya da insana verecek. Allah'a iman ettim, yani Allah'a güveniyorum demek. Benim üzerimde hüküm koyucu hakim oluşuna, hakimiyeti ona vererek güveniyorum. Çekip çevirme, yönetme, yasa koymasına, emir ve yasak belirlemesine, Rab olmasına güveniyorum. Dolayısıyla da ona itaat ediyorum, onun emir ve yasaklarına uyuyorum, ilah oluşuna güveniyorum. Ahirette hesaba çekecek tek o, mükafat ve ceza verecek tek o oluşuna güveniyorum. Ahiretin malik ve meliki oluşuna. Şefaat edici oluşuna ona güveniyorum. O dilediğine verir, dilediğine vermez. Rızık verici oluşuna güveniyorum. Şifa verici oluşuna güveniyorum. Dara, sıkıntıya düştüğümde yardım isteyeceğim, yardım bekleyeceğim, umacağım veli, vali, sığınacak, sırdaş, dost olan veli, mevla olarak, vali olarak, hayatımı tek taraflı yönetecek vali olarak ona güveniyorum demektir Allah'a iman. Hayatımı tek sek ve idare edeni, yönetme hakkı kendisine ait olan kayyum görüyorum. Hayatım üzerinde tek kayyum olan, hükmü sözü geçecek olan o. Niye? Çünkü o Samet'tir. Hiçbir varlığa muhtaç değildir. Tam tersi. Yarattığı her varlık ona muhtaç olduğu için ona güveniyorum. Yaratan, yarattığını en iyi bilen o olduğu için beni de yaratan o. Dolayısıyla benim ihtiyaçlarımı en iyi karşılayacak olan o olduğu için ona güveniyorum. Benden hiçbir beklenti içerisinde olmadığı için ona güveniyorum. İnsana nasıl güvenirim? İnsan kendisi de benim gibi muhtaç, aciz, zayıf, ihtiyaç sahibi. Kendini düşünecek bir modda niye ona güveneyim ki? İhtiyacı olmayan, tam tersine ihtiyaçları gideren benim diyor Rabbimiz. O zaman ben ona güvenirim. İşte Allah'a iman bu olur. Sıfatlarına ile ona güvenmek olur. Tevhid dediğimiz birleme de bütün sıfatlarını Allah'a has kılıp sonunda ona güvenerek emir ve yasaklarına uymadır. Sonra kitaba iman. Allah-u Teala kitabından ne emir yas koydu? Belki 200'ün üzerinde yapılması gereken, 120 ve üzerinde yapılmaması gereken yasak belirledi. Ben bütün emir ve yasaklara güveniyorum. İnancımı ve amellerimi buna göre düzenliyorum. Niye? Bu kitabın indiren, hükmeden hakimi, yeryüzüne indiren, o kitapla çekip çeviren Rabbi Allah-u Teala olduğu için ben o kitaba güveniyorum. Benim ihtiyaçlarımı en iyi karşılayacak olan beni yaratan olduğu için onun kitabına, hükmüne güveniyorum. Kitaba iman. Resul'e iman, Aleyhisselatü Vesselam kendiliğinden bir örneklik ortaya koymadı. Allah'ın Resulü kendisinden bir hüküm koymadı, hevasından konuşmadı, söz söylemedi ve yaşamadı. Dinden ne söylüyorsam ona uyun dedi. Dünya işlerinde serbestsiniz dedi. Bana sormayabilirsiniz. Ama dinle alakalı ne söylüyorsam bunda yetinin dedi. Çok da soru sormayın, üzerinize yük almayın dedi. Çünkü bu dilden haktan başka bir söz çıkmaz diyen Allah'ın Resulü'ydü. Çünkü o hevasından konuşamazdı. İnsanın kıyamete kadar gelecek bütün insanları ilk örnek olacak birinin kendi başına hareket etmesi olabilir mi? Beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti buyurarak Rabbi tarafından terbiye edilip güzel bir örneklik oluşturdu. Rabbimize de en güzel örneklik Allah'ın Resulü'nün hayatındadır. Rabbimiz en güzel örneklik Allah'ın Resulü'nde, onun hayatındaki en güzel örneklik, şahitlik var. Nasıl devlet yönetmek istiyorsunuz? En güzel örneklik onun hayatında. Hukukunuz, ekonomi, ticaretiniz, komşuluk, akrabalığınız, müminlerle kardeşliğiniz, Allah'a olan bağlılığınız, kitaba olan bağlılığınız güzel mi olsun istiyorsunuz? En güzel Allah'ın Resulü'nün hayatında. Ona bakın dedi. Bundan dolayı biz Resul'e iman ediyoruz. Ona güveniyoruz. Çünkü o, onun örnekliği kendiliğinden oluşturmadı. Rabbimizin eğitip terbiye etmesiyle güzel, hayatında güzel bir örneklik açığa çıktı. Rabbimiz de dedi güzel bir itaat, ibadet eden kul, köle olmak istiyorsanız Resulüme bakın dedi. Ahirete iman, ahiretle alakalı Rabbimiz kitabında ne bildirdi, Aleyhisselatü Vesselam ne bildirdi ise ben ona güveniyorum. Ben ahireti gidip görmedim, gidip gelen de yok. Yani insanlar içerisinde, bugün gördüğümüz insanlar işte, gidip gelen de yok. Rabbimiz kitabında ahiretle alakalı bilgiler veriyor. Aleyhisselatü Vesselam da orayla alakalı ne bildiriyorsa ben bu bilgilere güveniyorum. İnancımı, yaşantımı, amellerimi, itaatlerimi, teslimiyetlerimi karşılığını ahirette alacak şekilde düzenledim. Allah ve Resulü'nün emrettiği ve yasakladığı şekilde. Niye? Çünkü karşılığını verecek olan ahirette kim ise, ceza ve mükafat verecek ahirette kim ise ben onun emir ve yasağına uyarım. Çünkü oranın sahibi o, yöneten melik o, malik o. Dolayısıyla oranın sahibi kim ise ahiretin, cennetin ve cehennemin, oraya ne şekilde cennete girileceğini, cehennemden nasıl sakılacağını oranın sahibi bileceği için, belirlediği için ben onun hükmüne güvenirim, ona göre itaat ettim. Resulullah da ona güvenmişti, öyle itaat ettim. Ben de Aleyhisselatü Vesselam'ın güvendiği gibi güvenirim ve öyle itaat ederim. Demek ahirete iman olur. Allah-u Teala'nın takdirinden başkası olmayacak. Ben vazifemi yaparım, sorumluluklarını yerine getiririm, gerisi beni bağlamaz. Ben Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyorum, ona tevekkül ediyorum, ona bel bağlamışım. Sonuca etkim, yarına etkimiz ne? bir kaza, bir hastalık, bir telefon kadar yakın. Bütün planlarınız alt üst oldu. Yarın için herkesin planı yok mu şu an? Var. Önümüzdeki yıl için, çocuğu için, torunu için, bilmem neler için bir sürü hesaplar, kitaplar. O zaman kadere iman, Allah Teala benim için ne takdir etmişse onun takdirinden başkası olmayacak. De ki Allah'ın takdirinden başkası başımıza gelmez. O bizim Mevlamızdır, sığınıp yardım umduğumuzdur, yardım istediğimizdir. O zaman müminler Allah'a güvensin, tevekkül etsin. Onun takdirinden başkası olmayacaksa, onun benim için takdir ettiği neyse ben buna güveniyorum, ona göre hayatımı onun kitabına göre düzenliyorum diyen Allah'ın kaderine, takdirine iman etmiş, yani güvenmiştir. Böyle bir girişle ayetlerimizi inşallah ey iman edenler diye baştan bir 6 ayet inşallah kısa kısa işlemeye çalışırız zaman dahilinde. Çünkü önce imanın anlaşılması lazım. Yani bu bağlamda çok daha müminin tanımlayabilmek için çok şeylere girmek lazım. İmanı tanımlamak için karşısındaki şirki, küfrü de tanımlamak gerekiyor. Kişiyi mümin yapan sebep ne ise o sebep yapılmadığı zaman müşrik ve kafir yapacaktır. Müşrik ve kafir yapan sebebi yapmadığınız zaman da mümin sayılacaksınız. Yani iki hal var. Ya Allah'a kişi güvenecek ya güvenmeyecek. Bunun sonucundaki itaatler açığa çıkacak. Hak ve batıl adına. Kişi ya Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenecek ya da güvenmeyecek. Dolayısıyla onun yerini bir başkası dolduracak. Allah'ın Rabbine hakim, hakimiyeti Allah'a vermeyip Allah'ın hakim sıfatına güvenmemişse başka hakimler belirleyecek, hüküm koyucular. Yeni Rableri olacak, itaat ettiği ilahları olacak. Sığındığı, yardım istediği velileri olacak. Mevlası olacak. Hayatını teslim edip güvenip vekilleri olacak. Allah'a güvenmiyorsa o alanda bir başkasına güvenecek. İnanç olmak zorundadır. Ya hak ya batıl. Ya Allah'a istediği şekilde ya da insana, onların istediği şekilde inançlar oluşacaktır. Bu programda Rabbimizin iman edenlere hitap ettiği ayetlerin bir kısmı inşallah. Bakara suresinin 208. ayetiyle inşallah ey iman edenler diye başlayan ayetin birinci ayeti. Ey iman edenler, ey ben Allah'a bütün sıfatlarıyla güveniyorum. Onun kitabındaki emir ve yasaklar ne ise geçmişten, gelecekten, yani geçmiş ümmetlerden ve gelecek ahiretten ne bilgi bahsediyorsa ben hepsine güveniyorum. Ben Resul'ün örnekliğine, o güzel örneklik dediği için güveniyorum diyen müminler. Kitap, ben Allah'a sıfatlarıyla, kitaba bütün hükümleriyle, Resul'e bütün örnekliğiyle kim güveniyorum diyorsa, güveniyorum ve itaate hazırım diyorsa hep birlikte itaate girin. Allah'a itaate girin, barışa, silme girin, silm, İslam'a, teslimiyete girin. Teslim, İslam teslim olmak. Bir yönüyle barış ama itaat, İslam itaattir, teslimiyettir. Silm kökünden barış manasına da gelse de bir yönüyle de nedir? İtaattir. İtaate girin. Hep birlikte. Tamam, ferdi yapacağınız hitap ey iman edenler çoğula, hitap çoğula. Ey mümin demiyor, ey iman edenler. Ey iman eden yok, ey iman edenler var. 88 ayet, ey iman edenler çoğunluğa. Birinci ayeti bunu aldık çünkü hitap çoğunluğa, o zaman hep beraber itaat edin. Hep beraber Allah'ın hükmünün uygulandığı bir devlet oluşturun. Bir topluluk, cemaat oluşturun. Bir aile ilişkiniz olsun. Çoluk çocuğunuzla beraber itaat edin. Mümin aileler bir araya gelin, bir cemaat halinde Allah'a itaat edin. Çünkü onun da yapılacak hükümleri var. Komşu ve akrabalar olarak hep beraber girin. Dünyadaki bütün Müslümanlar olarak birbirinizden irtibatlı olabiliyorsanız, irtibat halinde hep beraber Allah'ın ipine silme girin. Hep beraber Allah'ın ipine sarılın ayetinde olduğu gibi. Hep beraber yapın. Topluca. Kur'an'ın yaklaşık verilerine göre, denildiğine göre %75'i topluca yapılacak emirler, yani bir idarecinin devlet yönetimiyle alakalı emir ve yasakları içerir. O zaman topluca Allah'ın, hep beraber Allah'ın itaatine girilecek ise o zaman insani ilişkiler, yani muamelet dediğimiz toplumsal ilişkilerde, siyasetin, hukukun, ekonomiden, ticaretinden, komşuluk, akrabalıklara varıncaya kadar, aile ilişkilerine varıncaya kadar yüzlerce emir ve yasak hep beraber yapılabilinir. Bir kişi ben tek başıma bu dini yaşayacağım diyorsa belki %5'ini yaşar, onunu yaşar belki. Kalanı hep beraber yapılacak emirleri içerir. Tek başınıza zekat işini nasıl halledeceksiniz? Sadaka işleri nasıl olacak? Kime ne anlatacaksınız? Davet, tebliğ, nasihat işlerini? Kiminle komşuluk, akrabalık yapacaksın? Bununla ilgili bir sürü işler. Sevgi, buğuz, nefret, safların ayrılması meselesi. Bir sürü emir ve yasak var. Hep beraber yapılacak. Birbirinize haset etmeyin. Karşında birisi olacak ki haset edip etmeme karar alasın. Müminlere kol kanat germe, kardeş olma, onlar için iyilik temennisinde bulma, dua etme, yardımcısı olma, velisi olma, olma gibi bir sürü ayetler, emir ve yasaklar. Bak bu hep beraber yapılacak işlerdir. Bugün Müslümanların arasında haset, kibir, gıybet, riya yayılmışsa, fitne, fucur, fesat dolaşıyorsa bu olmaz. Sebebi, ey iman edenler diye başlayan Bakara suresinin 208. ayetindeki hep birlikte Allah'ın silmine, İslam'a girin, itaate hep birlikte girin ayetinin gereğinin yapılmadığındandır. Niye hep birlikte girin? Tek kalmayın, fert kalmayın. Bakın ayetin devamına. Şeytanın adımlarına uymayın. Hep beraber girmezseniz, hep beraber yapmadığınız birçok meselede şeytanın izine, adımına uyarsınız. Kalbinde haset, kibir, gıybet şeytanın yolunda olur. Zihninizde bir sürü fitne, fucur, fesat dolaşır. Ona göre bilgi. Elinizden topluca beraber hareket etmediği için eller, sizin eliniz bir bakmışsınız batılı destekliyor, savunuyor, koruyor, hizmet ediyor. Dil bir bakmışsınız batılı savunup destekliyor. Dünyayı övüyor, yüceltiyor. Hep beraber olunmadığı için. Hep beraber olunursa nasihatleşilir. Herkes birbirinin açığını, eksikliğini görür, onu düzeltir, yardımcısı olur. Onu koruyup gözeten velisi olur. Doğruya yönelten, sekve idare eden vekili olur. Şeytanın adımına uymayın. Hep beraber girilmezse şeytanın adımına uyma riski var. Bugün İslam toplumuna bakın. Yönetim şekilleriyle, inançlarıyla, cemaatleşme hastalıklarıyla, dünyevileşme hırslarıyla şeytanın yolunda olanların yolundalar. Şeytanın bile değil. Şeytanın yolunda olan Yahudi, Hristiyan, Hindu, Budist, Avrupalı, Amerikalıların yolundalar. Şeytanın yolunda olanların yoluna girmişler. Şüphesiz ki o, şeytan, sizin için apaçık düşmandır. Şeytan size düşmanlığını gizlemiyor. Allah'a bir söz verdi, ben senin kullarının doğru yolun üzerine oturacağım ve kullarını saptıracağım dedi, düşmanlığını apaçık ilan etti. Münafıklık yapmıyor şeytan. Ben apaçık düşmanım diyor insanın. Bunu da gizlemiyor. Her fırsatta düşmanlığını belli ediyor. Saptırma çabasında. Apaçık düşmanımız olan Rabbimizin bize birçok ayette hatırlattı. Şeytan sizin için, ey insanlar diye başlayan ayette de şeytan sizin apaçık düşmanınız diye bildiriyor. Müminlere de diyor. Eğer siz bu dine, bu kitaba hep beraber sarılmazsanız, kitabın hükmünün çoğunun hep beraber yapılması gereken hükümlerine uymazsanız, şeytanın bir noktada ya ticaretinde, komşuluğunda, akrabalığınızda, yaşantınızın inanç ve ahlaki ameli birçok bölümünde şeytanın yoluna tabi olursunuz. Kalben, bedene. Şeytan sizi mutlaka bir yerde saptıracak. Çünkü o size apaçık düşman. Ha bunu unutmayın. Şimdi düşünün. En son ne zaman ya şeytan benim düşmanım? Acaba bu meselede, şu meselede şeytan beni saptırdı mı? Acaba bugün şeytanın adımına, yoluna uydum mu? Muhasebesi yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Çok nadir istisnalar olabilir. Allah-u Teala her an bizi görüyor düşüncesiyle ihsan halinde olup en güzel davranışı, kulluğu yapma çabasında olamıyoruz. Şeytan bizim apaçık düşmanımızdır deyip ona göre sürekli şeytan ve yolunda olanlara gardımızı alamıyoruz. Sebebi ayetin başı. Hep birlikte Allah'ın kitabına topluca girmediğimizden kaynaklanıyormuş. Yine Nisa suresinin 59. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne bütünüyle güvenenler, Allah'a itaat edin. Allah-u Teala size 120 civarında yasak koymuş, bu yasaklardan sakının. Belki yüzlerce emir vermiş, yapılması gereken bunları yerine getir. İtaat bu. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına boyun eğin, sonra ne emretmişse, ne yasaklarmışsa bunu yerine getirin. İtaat bu demektir. Çok basit yani. Allah-u Teala'nın yasakladıklarını ve emrettiklerini hazır olup anın vacibi geldiğinde yerine getirme işine itaat denilir. Ne demişse onu yerine getirmektir. Resul'e itaat edin. O nasıl itaat etmişse, en güzel kulluk, itaati, teslimiyeti, en güzel şahitliği, örnekliği o yaptığı için, Rabbimiz de öyle dediği için biz ona itaat ediyoruz. Aynı zamanda tabi de oluyoruz. O Rabbine en güzel itaati ortaya koydu. Ziyade de yaptı. Ziyade, yani bizim nafile dediğimiz sünnetler, farz kıldı. Aleyhisselatü Vesselam farz namazı kıldı öğlenin diyelim 4 rekatını. Sonra başında da sonunda da 4, 2 de 6 tane de nafile, ziyade yaptı. Şimdi eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi seviyor. Yani bana tabi olun. Farzların dışında da tabi olun. Evet, farzlara tabi olduğunuz gibi, bana uyduğunuz gibi, farz olmayıp da benim Rabbime daha güzel kul olayım diye ziyade yaptığım nafilelerde de tabi olursanız Allah da sizi sever ve günahlarınızı bağışlar ayetinde bildiriyor Rabbimiz Resul'e. Hatta öyle ki Hazreti Ebubekir Aleyhisselatü Vesselam bir yolculuk esnasında istirahat etti, bir ağacın altında gölgelendiği bir yerde durduruyor ve gidiyor, orada biraz gölgeleniyor. Niye? Resul'e burada gölgelenmişti diye. Bu kadar tabi oluyor. Abartı gibi gözükse bak, tabiyeti bu kadar. Bu meselede tabi olmuşsa varın siz diğer meselelerde nasıl tabi idiler. Hatta normal şahit oldukları meselelerde tabi oldukları yetmediği gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarına da soruyorlardı, gece hayatı da nasıldı? Görmedikleri bölümlerde de tabi olmak istiyorlardı. Eğer gece hayatıyla ilgili yapılması gereken bir şey olsaydı, itaat edilecek, Aleyhisselatü Vesselam onu bildirmek zorundaydı, bildirirdi. Geceleyin de şunu şunu şunu yapın diye zaten bildirdikler ve gece namazıyla alakalı. Hani farz değil belki, tavsiye noktasında var, ama mutlak itaat edilmesi gerekseydi Aleyhisselatü Vesselam onu eksik bırakamazdı. Geceleyin de şunu şunu yapmanız gerekirdi. Kalkın şu saatte şunu da yapın. Ama sahabe Resulullah'a ayette bildirilen tabi olma, o ziyade yaptığı bir şey varsa bilelim, biz de yapalım. Çünkü en güzel örnek o, biz onun gibi en güzel kul olalım. Şimdi Resul'e itaat edin. O dinle alakalı size ne demişse Allah katından demiştir. Onun emir ve yasaklarına uyun. Ha, ziyade tabi olmak istiyorsanız, nafile dediğimiz ziyade yaptığı daha güzel kulluk, fazlasını yapmak istiyorsanız, namazı, oruçtu, infaktı vesaire gibi ne yapmak istiyorsanız, ziyadesini de ona bakın, onun örnek alın. Allah'a itaat edin, onun emir ve yasaklarına uyun. Resul'e itaat edin, onun itaat ettiği şekilde itaat edin. Ve sizden olan idarecilere de, sizin gibi Allah'a itaat etmiş, onun emir ve yasaklarına uymuş, sizin gibi Allah'ı hakim kabul etmiş, hakimiyet ona vermiş, hükmedip yöneten Rab kabul etmiş, onun emir ve yasaklarını itaat ederek Allah'a ilah kabul etmiş, hayatı üzerinde sahip, malik, yöneten melik kabul etmiş, ona sığınmış, yardım isteyen veli kabul etmiş, güvenip hayatını teslim eden vekil kabul etmiş, İşin ehli olan idareci varsa ona da, onun emir ve yasakları neyse o toplum içerisinde düzeni bozulmasın diye, onu idareciye de itaat edin. O idarecinin emir ve yasağına uyun. O size idarecilik edecek kişi Resulullah nasıl idarecilik yapmış ise, Allah'ın emir ve yasaklarını uygulamış, itaat etmiş ise, o itaat eden Allah'a ve Resulüne idareciye itaat edin. Eğer böyle yapmazsanız, diyelim Allah'ın hükmünün uygulandığı bir topluluk, devlet olur, cemaat olur, neyse, bir antlaşmazlık olacak. İdareciye itaat edilmesi lazım ki, mümin olan Allah'a ve Resulüne itaat eden idareciye, o İslam toplumunda kargaşa, kaos, fitne olmasın. İhtilaflar çözülsün için diye itaat edilir. İnsanların ve müminlerin ve bütün toplumun mal, can, nesil, akıl ve din emniyeti sağlansın, tahrip olmasın, bozulmasın, kimse kimsenin hakkına bu beş emniyet konusunda müdahil, etkili olmasın diye idareci olundur. İdareci bunun içindir. Beş emniyeti sağlamak içindir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin, idarecilerinize de mümin olan idarecilere itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe güveniyorsanız, Allah'a bütün sıfatlarıyla güveniyorsanız, ahiret gününde hesap var, oranın malik ve meliki o. Bütün hayatın hesabının sorulacağı o güne, ahiret gününe güveniyorsanız, iman ediyorsanız, güveniyorsanız, aranızda bir şeyde antlaşmazlığa düşerseniz onun hükmünü Allah'a ve Resulüne havale edin, oraya götürün. Sorun ve probleminizin çözümünü Allah'ın kitabında ve Resulünün örnekliğinde arayın. Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa, güveniyorsanız diyor ayet. Güvenmiyorsan nereye götürürsen götür. Bu daha hayırlı. Sizin için dünyada daha hayırlı, ahiret için daha hayırlı, netice bakımından daha güzeldir. Dünyada insanlar arasındaki ilişkilerinizin ve ahirette de birbirinizin üzerinde hak geçip orada birbirinize hakkı vermek zorunda kalmamanız için dünyada da ahirette de netice bakımından daha güzeldir. Bugün dünyadaki bu kaos, bu kargaşa, bu haksızlıklar, haddi aşmalar varsa bu problemlerin Allah'a ve Resulüne, kitab-ı Kur'an'a ve sünnete götürülmeyişi. Peki bundan önce ne var? Allah'a ve Resulüne itaat eden, Kur'an'a ve sünnete uyan idarecilerin seçilmemesi ve onlara tabi olunmamasının sonucu dünyanın geldiği nokta. Çok üzerine denilecek şey var. Biz konu bağlamında, zaman diliminde toparlamaya çalışıyoruz. Yine Maide suresinin 8. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenenler, kitabına geçmişten geleceğe ve bugüne hükmeden bildiren ne varsa, ne hüküm varsa hepsine güvenenler, ahiretteki Allah ve Resulünün vaat ettiğine güvenip ahirete hazırlık yapanlar, Resulünün örnekliğinin her alanına güvenenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olun. Allah için hakkı ayakta tutan. O zaman Allah için olması için onun rızası doğrultusunda, onun hükmü etrafında, çerçevesinde, o kitapta ne bildirmiş ise bunu uygularsanız, onun rızasını arayarak yaparsanız hakkı ayakta tutabilirsiniz. Kitabına uygun yapmaya çalışıyorsunuz ama Allah için yapmıyorsunuz, yine hak ayakta olmaz, yine orada adalet çıkmaz. Allah için yapıyor kişi, yaptığını söylüyor ama kitaba uygun yapmıyor, yine orada hak, adalet ayağa kalkmaz, yani açığa çıkmaz. Yani hakkın ayak tutulması için, ayakta olması için, hakim olması için, hakkın açığa çıkabilmesi için Allah'ın rızası gözetilerek ve onun hükmüne uygun olursa orada hak açığa çıkar. Ve adaletle şahitlik yapın. Şahitlik, yani yaptığınız ne ise, yaşayarak ortaya koyduğunuz ne ise bu adaletli olsun. Kur'an'a ve sünnete uysun. Allah'ın emir ve yasaklarına uysun. Nefsinize, akrabanıza, çoluk çocuğunuza zarar geliyor olsa bile adaleti ayakta tutun, şahitlik yapın. Ya da insanlar arasındaki problem olmuşsa, bu problemi siz gördünüz, anladınız, farkındasınız, ben şahitim, bu haklı, şahit oldum ki bunu yaptığı yanlış, en yakınınız dahi olsa adaletle şahitlik yapın. Ya da şahitlik, gördüğünüz ne ise, ben gördüm ki bunun yaptığı şirk küfür, bunun yaptığı iman, ona şahitlik ediyorum. Çünkü bugünün şahitliğine göre ahirette herkes birbirinin şahit olacak. Yaşayarak şehitlik mi yapıyorsunuz? Yani yaşayarak bu dini gösterecekseniz, insanlar da size bakarak imanın, İslam'ın, Allah'a olan teslimiyetin, mümin oluşun şahitliğini sizde görecekse, siz bunu adaletle yapın. Bunun için Kur'an'a ve sünnete uygun yapın. Bir kavme olan kininiz, ayetin devamı Maide suresi 8. ayetin, bir kavme olan kininiz, buğzunuz, sevmemeniz, nefretiniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Birini sevmiyorsunuz diye onda olmayan ithamlarda bulunmak yakışmaz. Bir kavme olan kinimi sevmememiz adaletsizliğe götürmemesi lazım. Şirkin, küfrün içerisinde olan bir topluluk da olsa onlarda olmayan bir vasfı da onlara vasıflandırmamız yakışmaz. Sizi adaletsizliğe götürmesin. Bir kavme olan kinimi sevmememiz, Allah onlara buğz ettiği için biz de buğz edeceğiz. Onlarla ticaret yapıyoruz ya, mallarını el koyacak değiliz. Adaletsizlik yapacak değiliz. komşuluklarda, akrabalıklarda sürekli onlara zulmedecek, onların diyelim geçtiği yollara, bağlarına, bahçelerine, evlerin önüne pislik atacağız, hakaret edeceğiz, bağıracağız, çağıracağız değil. Çünkü komşuluktan kaynaklanan haklar, komşu akrabalıktan kaynaklanan haklar, mümin Müslüman olmasalar da bir sürü haklar var yani insani ilişkilerden. İslam toplumu içerisinde her inançtan insan olabilir, müminlerin dışında da. İslam devleti onların da beş emniyetini sağlar. Senin tasvip ettiğin, idareci olarak seçtiğin, beğendiğin o sistem, o idareci, senin sevmediğin o kafir müşrikin de malını, canını, neslini, aklını ve dinini korur, onun için ondan cizye alır. Haraç alır, bir bedel alır. Çünkü ona bir bedel verir, benim inancımı koru, amelimi, yaşantımı koru, efendim, neslimi, canımı koru, dinimi koru, malımı koru diye devlete vergi veriyor. O gayrimüslim, o kafir müşrik, sen buna düşmanlık yapamazsın. Sevmiyor olmanız diyor Rabbimiz, sizi adaletsizliğe götürmez. Adaletli olunması gereken neyse o Kur'an'da belirtilmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında vardır. Orada adalet çıkması için bir kavme sevmiyoruz, bunlar kafir, müşrik diye onların mallarını, mülklerini almak, gasp etmek savaş esnasındaki başka bir şeydir. Harbi olur, savaş anda olur, ganimete dönüşür, başka bir şeydir. Bugün de ülkeye gidiyor, bir yerleri savaşta alıyorlar, oranın, ülkenin ganimetin hazinesini alıveriyor yani. Bak bu başka bir şey. Sizinle savaşmıyorlarsa hükmü ayrıdır. Bunu bu ayetin bağlamında, Maide suresinin 8. ayetin bağlamında bir sürü ayetler var ki onu konu bütünlüğü yapmak lazım. Ama bir topluma, kavme, kişi olan kinimiz, bu mümin değildir diye sevmememiz, yaşantısına, ahlakına, bir takım şeylere ona adaletsizlik yapmaya bizi sevk etmesin diyor. Adaletli olun onların mallarına, canlarına, nesillerine karşı. Adaletli olun, o takvaya daha yakındır. Muttaki olmaya daha yakın. Yani ben Allah'a güveniyorum diyen müminin Allah'ın emir ve yasaklarına uyması gerekir, muttaki olması gerekir. Allah'ın emir ve yasaklarına uyan muttakiliğe bu yakışandır diyor Rabbimiz. Allah'tan korkun, ona karşı takvalı olun, onun emir ve yasaklarına uyun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bak bu mümini korkutması lazım. Ben kendime, nefsime, çoluk çocuğuma istediğimi mümin kardeşime istiyor muyum? Kendi haklarımın korunduğu gibi bedelini, karşılığını veren kişilerin de hakları korunsun diyor muyum? Bir olay karşısında yakınımla, karşımdaki düşman da olsa, ya da düşman değil de sevmediğim, ya da sevmediğiniz kişi diyor, buğz ettiğiniz, sevmediğiniz kişi de olsa orada adaletli davranabiliyor muyum? Davranmıyor muyum? Ne yapıyorsak Allah-u Teala dedi, bak ben bunu hakkıyla görüyorum. Bunlar kayda alınıyor, ahirette hesabı sorulacak demek. O zaman biz ahirete iman etmişsek, ne yapmış isek, yapmamış isek ahirette hesabını vereceğiz bakışındayız. Buna göre hazırlık yapıyoruz. Yine Maide suresinin 105. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne güvenenler, siz kendinize bakın. Ey müminler, hani dünyanın gidişatı ne olacak? Bu insanlığın gidişatı nereye? Bu toplum hali ne olacak? Ya biz ne olacağız? Ben ne olacağım yani? Canım bu çoluk çocuk nereye gidiyor? Önce ben ne olacağım? Sonra eşim, çocuklarım. Önce ben, sonra ailem, sonra etrafım, ulaşabildiğim herkes. Sözümün, dilimin, yazımın ulaştığı herkes. Siz kendinize bakın diyor Rabbimiz. Ey iman edenler, önce kendinize bakın. Amellerinize bir bakın bakalım. İbadetleriniz istenildiği gibi mi? Komşuluk, akrabalıklarınıza bakın istenildiği gibi mi? Kalbinize bir bakın bakalım. Haset, kibir, gıybet, riyadan arındırdınız mı? İhlas, ihsan, takva, tevekkül, sabır içinde mi kalbiniz? Onları mı güçlendiriyorsunuz? Gözünüze bir bakın. Neleri görüyor, neleri görmemezlikten geliyor? Kulağınıza bir bakın, neleri işitiyor? Bir elinizde ortaya koyduklarınıza bakın, bu el ne iş yapıyor? Dilinizle konuştuklarınıza bakın, nereye çalışıyor bu dil? Dünyaya mı, ahirete mi? Allah adına mı, dünya işlerine mi çalışıyor? Siz kendinize bakın. Bırakın onu bunu. Önce kendinize bakın. Bu ne demek kendinize bakın? Önce kendinizi düzeltin. Siz müminseniz, ben müminim, Allah'a, kitabına ve Resulüne güvendim diyorsan, bir bak bakalım yaşantın ve inancın kitaba uygun mu? Komşuluk, akrabalıkların kitaba uygun mu? Sen önce kendine bak diyor. Siz doğru yolda olursanız, sapan kimse size asla zarar veremez. Siz Müminsiniz, kendinize bakın, doğru yolda olma çabasında olun. Doğru yola girdiğiniz, adaletle o yolda Kur'an ve sünnet ölçüsünde hareket ediyorsanız, sapan kimse size asla zarar veremez. Siz doğru yolda olduğunuz sürece, ilk baştaki ayette hep beraber İslam'a girmişseniz, Allah'ın ipine topluca sarılmışsanız, siz kendinize bakın diyor. Bazen fert, bazen topluca. Sen kendine bak, bir de ayrı olarak siz bakın. Boş verin diğer ailelerin çoluğunun çocuğunu olun, sen kendine bir ailene bak bakalım. Falancanın ticareti işi gücü nedir? Sen kendi ticaretine bir bak bakalım. Önce kendine bak diyor yani. Önce siz bir kendinize bakın. Dünyanın kapitalist ticaretini eleştireceğine bugün müminim diyenlerin arasındaki ticaretlere bir bakın bakalım. Perişan. Önce siz kendinize bakın diyor Rabbimiz. Önce siz doğru yolda olmaya çalışın. İnandık, güvendik dediğiniz kitaba bir uyun bakalım. Bir kendinize bakın. Eğer siz doğru yolda olursanız sapan kimse size zarar veremez. Rabbimiz bir garanti veriyor. Siz benim kitabıma uyarsanız bu kitapla doğru yolu bulursunuz ve sapan size zarar veremez. Ne inancınıza ne de amellerinize. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O yaptıklarınızı size haber verecektir. Hepimizin dönüşü Allah'adır. Bu bir uyarıdır, hatırlatmadır. Kimine de tehdittir. Yaptıklarınız size haber verilecek. Hiçbir şey eksiltilmeyecek, fazlalaştırılmayacak. Ne yapmış iseniz haber verecek. Şimdi ben Rabbime döneceğim ve bir ömrün hesabını verecek isem o zaman kendime bakmam lazım. Değil mi ayetin başına göre? Niye kendime bakmam gerekiyormuş? Çünkü hepinizin dönüşü Allah'adır ve yaptıklarınızı o size haber verecek. Haber verecek, hesaplar görülmek üzere demek. Enfal suresinin çok denilecek şey var da kendimi durduruyorum, bir sürü ayet hadis aklıma geliyor. Konu zaman diliminde bitsin için ben az demiş, siz de genişçe çokça anlamış olasınız inşallah. Enfal suresinin 24. ayetinde de Rabbimiz, ey iman edenler, ey Allah'a, kitabına ve Resulüne, ahiretteki vaat ettiğine güvenenler, Allah'ın Resulü sizi kendinize hayat verecek şeye davet ettiği zaman, Allah'ın Resulü size hayat verecek olan, size hayat verecek olan bir şeye davet ettiğinde, hemen Allah'ın Resulü'nün davetine kabul edin, hemen icabet edin, o davete hemen uyun. Semi'ana, işittiniz mi o daveti? Ata'ana, itaat edin. Hemen boyun eğin, o hükmü yerine getirin. Allah'ın Resulü size hayat verecek bir şey, kalbinize hayat verecek bir şeye mi davet ediliyor? Haset, kibir, gıybet, riya yapmayın. Gözünüzle yanlışa bakmayın, kalpte etki bırakır. İşitmememiz gereken bir şeyi işitmeyin, çünkü kalbinize tesir bırakır. Kalbinize hayat verecek şey neyse, Allah'ın Resulü sizi ona davet ediyorsa, yapacağınız ve yapmayacağınız o emir ve yasağa uyun. Ticaretinize Allah'ın Resulü size hayat verecek bir şeye mi çağırıyor? Bir cihata mı çağırıyor? Bir mücadeleye mi çağırıyor? Bir infaka mı çağırıyor? Güzel komşulu akrabalığa mı çağırıyor? Müminlerle kardeş olmaya mı çağırıyor? Hayat verecek bir şeye mi çağırıyor? İnancınıza, ahlakınıza, toplumsal ilişkilerinize, ibadetlerinize, komşuluk akrabalıklarınıza hayat verecek, düzene sokacak, daha iyi hale getirecek bir şeye mi çağırıyor? Ona hemen icabet edin, onu yerine getirin. Bilin ki, şüphesiz ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Ve elbette ki onun huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanmak demek, bir ömrün hesabını vermek demek. O zaman sizi hayat verecek olan şeye Allah'ın Resulü çağırıyorsa siz ona icabet edin. Kur'an bize yeter diyen Allah'ın Resulü'nün hayat verecek dediği şeye çağırdığını uymasın. Kur'an'dan kendine bir yol belirlesin. Kur'an nicelerinin sapıklığını artırır ayetini de unutulmaması lazım yani. Nasıl olur diyorsun, bu kadar Kur'an okuyan adam sapabilir? Kur'an'a ne niyetle yaklaştığıyla alakalıdır. Ne niyetle yaklaşıyorsanız, Kur'an'ı okuyorsanız, üzerinde düşünüyorsanız, hayatınızda ve inancınızda ona göre tesir bırakacak. Şüphesiz ki diyor Allah, kişiyle kalbi arasına girer. Peki kişinin kalp ruhtur. Ruh bölümünde benim kalbimin kontrolü bana ait. O zaman benimle kalbim arasına hiç kimse yok, kimse giremez demek bu. Sadece Allah-u Teala girebiliyormuş. Kişiyle kalbi arasına sadece Allah girer. Yani benim ile kalbim arasına Allah-u Teala girebiliyorsa beni benden daha iyi düşünüyor demek olur. Beni benden daha iyi koruyor. Ben kendimi zarara soksam bile o arada beni koruyor, inancıma yardımcı oluyor. Hata yapacaksam da yerine göre yaptırtmıyor mümin olduğum için. Bana engelliyor, engeller koyuyor o yanlışa düşmeyeyim diye. Ben kalbimden bir sürü şeyler geçiriyorum, sonra onu kalbimden kaldırıveririm. Kalbimle benim arasına, insanın kalbiyle kendi arasına Allah'tan başka kimse giremez. Siz istemediğiniz sürece kalbinize kimseyi sokmazsınız. Ne din adamını sokarsınız, ne lideri sokarsınız, ne atalarınızı, ne dünya sevgisini, malı, mülkü, makamı, kadını neyse, parayı, makamı. Siz isterseniz o kalbe birini sok. Ya Allah-u Teala'nın sevgisini, kitabını, hükmünü sokarsınız ya da dünyalıkları sokarsınız. Ama kişiyle kalbi arasına Allah-u Teala'dan başka kimse giremezmiş. Bu yetki de sorumluluk da sadece Allah-u Teala'ya aitmiş. Sadece Allah-u Teala o araya girebiliyormuş. Yani o zaman Allah-u Teala benim ile kalbim arasına girebiliyorsa beni benden daha iyi korur, himaye eder, sever. Elbette ki onun huzurunda toplanacaksınız. O zaman huzurunda toplanacağım mercinin sahibini tanımam lazım. Huzurunda toplanacağım o mekana, o huzur, ahiret, mahşer yerine şimdiden hazırlanmam lazım. O mahşer yeriyle alakalı, huzurunda toplanacağım ve hesap vereceğim o mahşer yeriyle alakalı bildirilen ayet ve hadisler orayı nasıl anlatıyor? Şimdiden bileceğim, hesabını vermeye şimdiden hazır olacağım. Enfal suresinin 29. ayetinde de Rabbimiz, son ayetimiz, ey iman edenler, ey Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenenler, ey kitaba bütün örnekliğiyle güvenenler, Resulüne bütün örnekliğiyle güvenenler, Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenenler, Allah'a onun takdir ettiği kaderine güvenenler, Rab ilah oluşuna, malik melik oluşuna güvenenler, rızık verici, şifa verici oluşuna güvenenler, kendisini kendinden daha çok düşünen, koruyan, himaye eden, haddi aşsa da onu bırakmayan Rabbine güvenenler, onun hakim sıfatı gereği hükmettiği bütün emir ve yasaklarındaki kitabına güvenenler, örnek gösterdiği Resulünün bütün hayatındaki örnekliğe, Mekke ve Medine'deki bütün örnekliğine güvenenler, Allah'ın ve Resulünün ahiretteki vaat ettiğine güvenen müminler, Allah'tan korkarsanız, yani Allah'a karşı takvalı olursanız, Allah'tan ittakullah, Allah'a karşı muttaki olmak, onun yasakladığı 120 civarındaki yasaktan sakınanlar, belki yüzlerce emrettiği, yapılmasını istediği şeyleri itaat ederek yerine getiren muttakiler. O size, eğer siz bunu yaparsanız, Allah'a karşı muttaki olursanız, onun emir ve yasaklarına uyarsanız, o size hak ile batılı ayıran Furkan gücünü kalbinize verir. Size bir Furkan özelliği verir. Kalbinize Furkan melekesini açığa çıkarır. Eğer siz Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsanız kalbinize Furkan açığa çıkarır. Allah çıkarır. Sonra siz dersiniz evet burada bir yanlışlık var. Bunun böyle olmaması lazım. Bunun sözünde, bu yaşantısında bir problem var. Dedirttirir kalbinizdeki Furkan melekesi. O zaman kalpteki Furkan melekesinin çıkması için Allah'ın emir ve yasağına vurmak gerekiyormuş. İnsanların emir ve yasağına değil. Sonra size, kalbinize Furkan melekesi verir. Hak ile batılı, doğru ile yanlışılı, helal ile haramı, şirk ile imanı ayıracak bir vasıf, özellik açığa çıkarır kalbinize. Furkanı açığa çıkarır. Sonra siz bu Furkan açığa çıktığı zaman Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyma hassasiyeti sizde oluşur ve ayetin devamı kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Enfal suresi 29. ayet. Allah-u Teala kötülüklerin örtülmesine sebep neymiş? Bir muttaki olmak, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, o da kalpte Furkan'ı açığa çıkaracakmış. Sonraki bütün yaşantınızı o size rehberlik eder. O Furkan melekesi. Hemen düşünürsün, dersin burada bir yanlışlık var. Bu sözde bir problem var. Bu davranışta bir problem var. Yani şimdi Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyan kişi Kur'an'ı biliyor demek olur. Emir ve yasakları bildiği zaman diyeceksin Allah-u Teala'nın kitabında böyle bir emir ve yasak yok. Tam tersi, bunun olmaması lazım. O Furkan melekesi sizi körü körüne insanlara itaate götürmez. körü körüne insanlara sizi boyun eğdirtmez. Burada bir yanlışlık var. Dedirttirir o Furkan melekesi. Hak ile batılı sizin kalbinizde ayrıştırır. Sonra kötülükleriniz örtülür. Hatalar yapmışsanız Allah onu örter ve sizi bağışlar. Belki unuttuğumuz, hatırlamadığımız, belki örtülecek bir sürü günahlarımız, bağışlanacak bir sürü yanlışlarımız var. Haberimiz yok, Allah-u Teala örtmüş. Niye? O yaptığımız güzelliklerin karşılığında, o samimi yaptığımız itaatlerimizin, muttaki olmamızın, sakınmamızın karşılığında unutsak da Allah onu bağışlayacağını ve örteceğini bildiriyor. Mağfiret ediyor, örtüp gizliyor, bağışlıyor. Yapmamış gibi siliyor. Ne mutlu bunu hak edene. Ne mutlu bunu hak edene. Çünkü bu Allah'ın bir lütfudur. Ney Allah'ın bu büyük bir lütfudur? Ney Allah'ın büyük bir lütfu? Siz unutsanız da günahlarınızın örtülmesi, hatalarınızın bağışlanması, sırf Allah'a itaat ettiniz diye kalbinizde Furkan melekesinin hak ile batırı ayırma özelliğinin size lütfedilmesi Allah'ın büyük bir lütfudur diyor. O zaman Furkan melekesinin hak ile batılı ayırma özelliğinin kalpte oluşması Allah'ın büyük bir lütfu. Kötülüklerimizin örtülmesi, silinmesi yapıyoruz. Allah-u Teala mağfiret istiyoruz, affet, sil, yok et diyoruz. Silip yok ediyor, bağışlıyor. Bu büyük bir lütuftur. Ne mutlu bunu hak edene. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
4: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
5: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
6: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
9: Özel FM.
10: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: En'am 161-163. Peygamberimizin duası. De ki, kuşku yok ki Rabbim beni dosdoğru bir yola yöneltti. Her türlü sapmadan uzaklaşan ve Allah'tan başkasına ilahlık yakıştırmayan İbrahim'in değişmez değerleri temsil eden yoluna. De ki, benim tüm desteğim ve isteğim, bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Uluhiyetinde onun ortağı yoktur. Ben işte bu tevhid ile emrolundum ve ben varlığını kayıtsız şartsız Allah'a teslim edenlerin öncüsü olacağım.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
7: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
8: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
10: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
11: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakaylar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
12: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd. İnşallah bundan sonra her derste bir konuyu bitirmeye çalışacağız. Bugün melekleri inşallah bitirmeye çalışacağız, kavuşturabilirsek. Cebrail, Peygamber Efendimiz'e iman, İslam sorularıyla, İsra sorularıyla gelip ona sorduğunda Cebrail'e Resulullah'ın verdiği cevap birincisi Allah'a iman, ikincisi meleklere iman etme şeklinde iman nedir diye buyurduğunda hadisi daha önce almıştık. Bu iki şeye iman peş peşe geliyor, öbürleri de devam ediyor. Bugün imanın, iman edilmesi gereken şeylerden ikincisini okuyoruz, o da meleklere iman etme. Meleğin lukat manası ne demek? Meleğin manası elçi demek. Tam kökeni Arapça eleke yeliku, melek geliyor ki melekler elçi. Yani Allah-u Teala'nın vazifelendirdiği yaratıklar manasına. Meleklerin tarifine gelince melekler nurdan yaratılan cisimler, yoğunluğu yok, kesif değil. Yani biraz önce kimyayı bilen bir kardeşe sordum, su gibi akışkan değil, ne diyelim tahta gibi yoğunluğu olan, vurduğunda elle tutulan, gözüyle görülen bir madde değil. Gaz da diyemiyoruz, yani melekler gazdır, hava gibidir diyemiyoruz. Onun için nurani cisimler, nuru, aydınlığı nasıl tarif ediyorsak melekler de öyle. Cisim olarak, yaratık olarak şekilleri o. Bir durumları da var, melekler istediği şekle girebiliyorlar fakat güzel şekiller. Cinlerin aksi, cinler iyi şekillere girdikleri gibi onlarda asıl olan insanı tiksindiren şekillere girme. Yılan, akrep, İşte bazı vahşi hayvanlar şeklinde görünme. İnsan şeklinde görünemiyor anlamına gelmiyor cinler. Ama onlar ilk sevdikleri tip hangi tip? İnsanın nefret ettiği tipler. Melekler de şekillenirse insanın en çok seveceği tiplerdir. Onun için Cebrail Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelince sahabelerden en yakışıklı olan Dıhye bin Halife el-Kelbi diye adlandırılan Dıhye'nin şeklinde gelirmiş. Hatta bazı hanımları diyorlar zannetti ki Dıhye buradaydı, Dıhyetül Kelbi. Yani melekler şekilleniyor ama en güzel şekillerde şekilleniyorlar. Şimdi iki başlığımız var. Bir, meleklerin hepsinin ortak vasıfları nedir? Her melekte bu vasıflar var. İkincisi, yaklaşık olarak meleklerin kısımları, sınıfları ne kadardır? Her bir sınıfın vazifesi nedir? İki başlığımız var. Birinci başlıkta, yani meleklerin hepsinde müştereken bulunan sıfatlarda 15 sıfat zikredilmiş. Bunları kısaca özetlersek, melekler nurdan yaratılmıştır. Malumunuz, hadisleri de okuyacağım sizlere. Hazreti Adem'in çamurdan, balçıktan yani topraktan yaratıldığı, cinlerin dumansız ateşten, yani duman olursa ne ol, Allah-u Teala öyle yapmış, yani dumansız ateşten yarattım diyor. Meleklerin ise nurdan yaratıldığı zikrediliyor. Her melek nedir? Nurdan yaratılmıştır. Ham maddesi nurdur. Birinci özellikleri, hepsinde bulunan özellik bu. İki, melekler insanlardan önce yaratıldı muhakkak. Ne kadar önce Allah-u Teala daha iyi biliyor. Çünkü Hazreti Adem daha yaratılmadan meleklere ben yeryüzüne bir halife göndereceğim, vasıfları şu olacak diye Yüce Mevla meleklere bildiriyor. Onlar da, melekler de insanın sıfatlarını öğrenince bunlar kötü şeyler yapar diyorlar. Allah-u Teala da melekleri getirip Hazreti Adem'e saygı secdesi yaptırıyor. Bu saygıyı unutmayın. Çünkü bir beşerin, bir kulun, bir yaratığın diğerine secde etmesi yasak. Ama meleklere, Hazreti Adem'e secde yaptırdığını ayeti kerimeler zikrediliyor. Zikrediyorlar ki Hazreti Adem'in insanı bir taltif manasına geliyor. Nurdan yaratılan melekler çamurdan yaratılan Adem'e secde et, etme durumunda. Birilerinin kafasına yatmamış, olmaz ben ateştenim o efendim, o bilmem çamurdan demiş, secde etmemiş, adli ilahiden kovulmuş, lanetlenmiş, cehennemlik olmuş ki o da bildiğiniz gibi iblis yani şeytan ve onun soyundan gelenler. İkinci özellikleri demek ki Adem'den önce yaratıldılar ve Hazreti Adem'e saygı secdesi yaptılar Allah-u Teala'nın emriyle. Üçüncü özellikleri, meleklerde insanlarda bulunan bir kısım, hepsi değil, bir kısım özellikler yok. Bunlardan en birincisi cinsiyet, erkeklik, dişilik diye meleklerde bir şey söz konusu değil. Meleklerin minyatürlerini yaparken kadınlara, madınlara benzetme, bunlar sakat şeyler. Evet, en yakışıklı, en güzel şekilde yarattıklar ama cinsiyet diye bir şey yok. Melekler evleniyor, evlenmiyor, halk dilinde acayip laflar var, böyle bir şey yok. İkinci husus, yeme içme diye bir şey yok melekler için. Onlar bir şey yemeden de hayatlarını devam ettiriyorlar. Topraktan yaşayan, yaratılan bizler devamlı topraktan beslenmeyle karşı karşıyayız. Yoksa hayatımız devam etmiyor. Onların öyle bir sorunu yok. Üçüncü mesele, meleklerin yorulması diye bir şey de söz konusu değil. İnsanın bir kapasitesi var herkesin. Belli noktadan sonra yorulur. Meleklerde böyle bir şey yok. Dördüncü husus, insanlarda var, onlarda yok. Hasta olma diye bir şey yok. Yani Ezrail ben bugün biraz gripim, gidip can alamayacağım diye bir şey yok. Her zaman hazır ve nazır. Şeylerinin, kendilerine yüklenilen vazifelerinin de gereği bu tür beşeri arızalardan arınıklar ki vazifelerini rahat yerine getirsinler. Evet. Üçüncü sıfatları buydu. Dördüncü sıfatları, Allah'ın verdiği emirleri harfiyen yerine getirirler. Hiçbir zaman ona karşı gelmeleri fıtratlarında yok. Yani insanın yaratılışında nefis var. Yer yer diretiyor, günaha kayıyor. Ama melekler için böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a asla isyan etmiyorlar. Beşinci husus, çok uzun mesafeleri kısa bir zamanda kesebiliyorlar. Yani bu sesten daha hızlı, işte bilmem Concorde uçaklarına benzemiyor. Bir günde 50 bin yıllık mesafeyi kestiği ayeti kerimede söyleniliyor ki yani dünyanın etrafını çok defa tur atma gibi milyonlar yıl ediyor bir günkü kestikleri mesafe. Kısa zamanda çok büyük mesafeleri kesme meleklerin hepsinde bulunan müşterek sıfatlardan biri. Altı, melekler kanatlı. Zaten uzun mesafeleri kısa zamanda kesmenin de bir gereği bu. Bazıları iki, bazıları üç, bazıları dört kanatlı. Acaba o dört ne kadar? Mesela Resulullah Cebrail'i iki kere hakiki şekliyle görmüş, diyor ki ufuk karardı, bir şey gözükmüyor yani. O at açtı mı kanatlarını, her taraf kapanıyor. Kanatları neden? Bir hadisi şerifte polat diye adlandırılan, yani bizim anlayacağımız paslanmaz çelik gibi bir maddede. Öyle yumuşak kuşların tüylerine benzemiyor, anlaşılan o. Velhasıl meleklerin kanatlıları, bir kısmı fazla kanatlı, bir kısmı az kanatlı ayette geçiyor. İkili, üçlü, dörtlü kanatlı olanları var. Kanatlarının özü de neden? Bir hadiste böyle geçiyor, paslanmaz çelikten. Efendim, fakat hepsinde kanat var. Beşinci, altıncı sıfat. Yedinci sıfat, meleklerin sayısı ne kadar? Allahu alem, kimse bilmiyor. Her gün arşın etrafını 70 bin melek tavaf eder, bir daha oraya dönmemek üzere. O kadar sayı acaba insan mı çok, melek mi çok? 70 bin dünya kuruldu kurulalı. Belki ondan önce de melekler daha önce yaratılmış ya. Resulullah diyor ki her gün 70 bin melek orayı kuşatır, tevaf eder. Bir de oraya dön. Hayatında bir kere onların haccı yani. Evet, sayıları bilinmiyor velhasıl. 8 daha önce de geçmişti. Güzel şekillere girme kabiliyetine sahipler. İstedikleri güzel şekillere girebilirler. 9 melekler edepli, utanıyorlar, haya ediyorlar. Hadislerde göreceğiz. Diyor ki Resulullah, affedersiniz, cinsel arzularınızı tatmin ederken, hadiste olduğu için aynen söyleyeceğim, merkepler gibi soyunmayın. Çünkü yanınızda bulunup ayrılmayan ve haya edenler var. Meleklerin kiramen katibini var. Onlar belli yerlerde ayrılıyorlar. İnsanın yaptığı günahı yüzündeki izlerden tespit ederek yazıyorlar. Muhafaza edenler var ki onlar hiç ayrılmıyorlar. Koruma memuru. Ve yani utanıyorlar. Onun için işte hadiste göreceğiz, Hazreti Osman içeri girince Resulullah toparlanmış, en tarihi aşağıdan açıkmış, örtmüş. Hazreti Ayşe soruyor, niye böyle yaptın? Ebu Bekir geldi, tabiri caizse hiç hareket etmedin, Ömer geldi, o da bir şey yapmadın ve niye Osman'a? Diyor ki, meleklerin kendisinden haya ettikleri bizzattan ben nasıl haya etmeyeyim? Yani meleklerde utanma diye bir ahlak zirvede. Utanma, haya etme manası. Yoksa gerçeği söylemeye karşı cesaretsiz anlamını elbette ki değil. 9. sıfatları müşterek. 10. sıfatları, insanların rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız oluyor. İnsanların sevdiği şeyler onlar da seviyorlar. Yani kötü kokular melek sevmiyor. Pasaklı, kirli adam bilsin yani ki melek, oh bu keşke bir yıkansa diyor. İlk okular şey ettiğinizde onlar da rahat oluyorlar. Aynı insan gibi bu hususta insanların bazı şahıs tipleri var. Çok kötü kokulardan da zevk alabilir. Tabii ki bu anlama değil. İnsanlar nelerden tiksiniyor, rahatsız oluyorsa melekler de aynı. Tiksinip rahatsız oluyorlar. İnsanların hoşlandığı şeylerden onlar da hoşlanıyorlar. 11. sıfatları melekler, köpek veya çanlı resim yahut zil değil çan, çanın bulunduğu yere girmiyorlar. Köpek bulunduğu yere girmiyorlar. Hadiste göreceğiz. Resulullah'ın bir zaman yatağının altına Hazreti Hasan veya Hüseyin'in küçük yavrusu, köpek yavrusu girmiş. Cebrail girmiyor. Resulullah'la da randevuleşmişler. Girip çıkıyor. Diyor ki Allah Resuluna verdiği sözden caymaz. Ne oldu bu Cebrail gelmedi? Sonra kapıya çıkıyor. Cebrail orada görüşüyorlar. Ne var? Diyor ki git evdeki köpeği, köpek yavrusunu çıkarsana diyor. Çıkartıyor Resulullah, kim bunu buraya kattı bilemiyorum diyor Hazreti Ayşe. Hasan'ın Hüseyin'in işte oynuyordular, girmiş buraya. Velhasıl köpek bulunan yere melek girmiyor. 1-2 resim, boylu resim, isterse heykel şeklinde olsun, isterse işleme olsun, yani elle yapılan olsun. Bugünkü fotoğraflar ne ile koyulacak? Bir kısmı diyorlar onlar elle yapılan da değil, işte heykelde değil, zararı yok. Bir kısmı diyor o da resim değil mi? Fark etmez. Velhasıl demek ki resmi tutmamak lazım. Madem ki böyle bir durum var. Rahmet melekler oraya girmiyorlar. Bir de çan. Çan dediğimiz o kiliselerde çalan illa çanlar şart değil. Şöyle yuvarlak bir şey ortasında da sallandığında, vurduğunda ses çıkaran var ya, niye acaba onun bulunduğu yere girmiyorlar? Allahu alem. Resulullah sebebini söylemiyor. Çan olan yere melek girmez. Çansa bizim kapıların zilleri nereye koyulur? O da o sesi çıkarmıyor. Yani eğer sesle kıyas edeceği olursa onu da deriz ama çan denildiğinden, caras dediğinden, öbürünü söylemediğinden inşallah bizim ziller buraya girmez diyorlar. Evet. Evet, 12. sıfatları melekler Allah'ın sevdiğini sever, Allah'ın buğz ettiklerine buğz ederler. Yani onlar Yüce Mevla'ya isyan etmiyor ya, tabii ki Yüce Mevla ne işi ederse. Dolayısıyla arşı sırtlarında taşıyan melekler bile müminlere dua ediyorlar. Müthiş bir şey o ayet, inşallah okuyacağım. Arşı şu an dünyada 4 melek sırtında taşıyor. Ahirette de 8 melek taşıyacak. Acaba niye? Onların her birinin diyor kulak yumuşağıyla omuzunun arası şu kadar kilometre. Söyleyeceğim size. Müthiş bir şey ya. Öyle rastgele yaratıklar değil. İyice büyük yani. Sadece burayla buranın arası. Bu arşı taşıyan melekler Kur'an'ın ifadesiyle diğer melekler bir yana. اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا İman edenlere af dileklerinde bulunurlar. Şöyle şöyle şöyle derler diyor. Yani Allah'ın sevdiklerini seviyorlar, sevmediklerini sevmiyorlar. 13. özellikte müminlere dua eder, kafirler lanet ediyorlar. 14. özellikleri kafirlere karşı müminlere yer yer maddeten yardım ediyorlar. Ya nasıl maddeten yardım etme? Bedir'de melekler indi, Müslümanların ordusu tarafından savaşıldı. Ebu Süfyan geldiğinde Ebu Leheb ona gel amcam oğlu ne oldu, mağlup oldunuz Bedir'de. Vallahi diyor arkadaşlarım hiç suçlamıyorum, yani korkak değiller. Hiç görmediğimiz adamlar sarıklarını arkadan sarkıtmışlar, alaca atların üzerine binmişlerdi, biz de gittik boynumuzu verdik, onlar da kopart attılar. Yapacak bir şey yok ki, görmediği bir yaratık. Korkmuşlar, paniklemişler, melekler de vurmuş vurmuş kafalarını düşürmüşler. Yani fiilen gelip Müslümanlarla birlikte manevi değil maddeleşerek savaştıkları dahi var. Yardım bu derece ileride. Ama ben haklıyım, mutlaka melek gelecek. Öyle bir şey yok. Allah dilerse gönderir, göndermez. Her haklının yanında melek vardır. Bunun anlamı o ki haklı hiçbir zaman mağlup olmayacak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahi Uhud'da, Hüneyn'de ilk aşamada bu ne diyelim mağlubiyet demeyelim de düşman tarafından baskınlara maruz kalmış mı kalmamış mı? Kalmış. Yani melekler yardım ediyorsa her zaman yanımdadır, ben mağlup olmam anlamına gelmiyor. Gelmeyebilirler, gelebilirler, Allah'ın bileceğiymiş. Herkes kendisine bir paya çıkarıyor da Kıbrıs'ta melekler geldiler. Kime yardım ettiler? Niçin ettiler? Velhasıl müminlere, kafirlere karşı müminlere yardım ederler. Bir belirgin ve müşterek sıfatlarından biri de melekler gaybi bilmiyorlar. Allah-u Teala kendilerine bildirirse mesela yok, biliyorlar. Yoksa melekler bilinmeyeni bizim gibi insanlar gibi, onlar da gaybi bilmiyorlar. Bu her melekte bulunan müşterek sıfatlardı, 15 tane. Ve diğerleri en belirginlerini hadislerde, ayetlerde zikredilen en belirginleri burada zikredilmeye çalışıldı. Şimdi geldik ikinci başlığımıza. Meleklerin türleri, sınıfları. Bir, arşı sırtında taşıyan melekler daha önce de geçmişti. Bu biraz sonra da gelecek yine aynı sınıf. Ki dünyada 4, ahirette 8 olacaklar. Bunlar da en büyük yaratıklardan biri bu arşı taşıyan melekler. Sırf gökte vazife gören melekler var. Melaiket-i semavet deniyor. Yani onlar Kadir gecesinde melekler yeryüzüne iner. İnse bile o münasebetle iniyor. Yoksa onların bütün iştigali gökte. Gök melekleri. Üç, yerdeki işleri yürütmeyle görevli melekler. Karargahları gök olsun, nere olursa olsun, ama vazifeleri yeryüzünde. Dördüncü melek tipleri, meleklerin ileri gelenleri, başkanları. Bunlar bildiğiniz gibi Cebrail 1, Mikail 2, İsrafil 3, Azrail 4. Yani biraz önce söylediğimiz arşı taşıyan melekler çok büyük ama bunların mertebesinde değil. Yine bunların gücünde değil yani. Cebrail'in en belirgin vazifesi elçilik. Yani Yüce Mevla ile şerefli bir yaratık yaptığı insanların içinden seçtiği peygamberler arasında mesaj götürüp getiren melek ki Allah-u Teala onu bu işle görevlendirmiş. Bunun dışında işleri yok değil Cebrail'in. Ama en belirgin vasfı ne? Allah-u Teala ile insanlardan seçtiği peygamberlere mesaj götürüp getiren, kitapları indiren bu melek Cebrail. Başkanların ikincisi Mikail. Mikail yeryüzündeki veya kainattaki o en belirgin vazifesi olayları yürütüyor. Depremler, işte efendim afetler, dünyayı tufan bastı, şu oldu, bu oldu. O işi idareyi kime vermiş Yüce Mevla? Git şu işi yap derken hadisat-ı eyyamı Mikail idare ediyor. İsrafil'in en belirgin vazifesi iki kere sur dediğimiz tabiri caizse boruya veya borazan demeyelim benzetme olur. Üflemez. Bir üflemesinde insanlığın, canlıların hepsi yeryüzüne yayılıp ölecek, bitecek. İkinci üflemesinde de bütün yaratıklardan özellikle insanlar dirilecek. Diğer canlılar da birbirlerinden haklarını almak için diriltilecek. Haklarını aldıktan sonra yok olacaklar. İsrafil'in vazifesi iki kere sura üfleme. Bunun dışında vazifesi yok değil ama en belirgin vazifesi o. Yer yer Resulullah diyor, ben nasıl hayatta bu kadar rahat olabilirim? Kendimi zevk-ü sefalı hissedebilirim. İsrafil ağzına surunu almış, yüzünü aşağı doğru eğmiş, kaşları çatık bir halde üfleme emrini bekliyor. Üfle dediğinde üfleyecek. Bunu İmam Ahmet o kadar zikrediyor ki bu hadisi, yeri geldikçe hemen söylüyor. Yani bu bir üfledi mi her şey bitecek diye. Hayat, mamat, hepsi yok olacak. İsrafil'in en belirgin vazifesi. Azrail bildiğiniz gibi ölüm meleği, melekül mevt geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Azrail olduğu sahabilerin, selefi salihinin İzrail'e, Azrail adı geçmiyor. Melekül mevt, bunun yardımcıları da var. Sadece bu işi bu yürütmüyor. Tabiri caizse ana liste bunun elinde, diğer ölüm melekleri de bunun yardımcıları. İnşallah vakit bulursak onları da okuruz. Dördüncüsü neydi? Meleklerin lideri Cebrail, Mikail, İsrafil, Ezrail. Şu ilk kelimeleri İbranice Allah demek, yani Yahudice. Cebir ne demek, Mik ne demek, İs ne demek, Azr ne demek, bunlar ihtilaf ediyorlar ama hepsi kul. İşte ibadet eden, boyun eğen, esir olan kul manasına geldiğini söylüyorlar. Yani Allah'ın kulu filan, Allah'ın kulu, Allah'ın kulu, Allah'ın kulu adları Allah'ın kulu şeklinde İbranice kelimeler. Evet, beşinci sınıf neydi? Arşı yüklenenler. Dünyada 4 tane olduğu hadis-i şerifte geçiyor. Ahirette 8 tane olacakları ayette zikrediliyor. وَيَحْمِلْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٍ O gün Rabbin arşını 8 melek sırtlarında taşıyacaklardır diyor ayet-i kerimede. Cennetin görevlileri hazene deniliyor. Hazenetül cennet. Sayılarını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Fakat liderleri, başkanlarının adı Rıdvan. Cennettekilerin, idarecilerinin başı Rıdvan. Cehennemle görevli melekler, bunların sayıları Müddessir suresinde 19 olarak geçiyor. ve bu sayının da bir imtihan aracı olduğunu, bazı insanların onlardan acayip manalar çıkarak sapacaklarını ayette söylüyor ki bu 19'un kimleri neler yaptığını da herhalde biliyorsunuz. Son zamanda belli bir hoca efendinin çocuğunu bile saptırdı, 19'dan gitti, peygamberliği iddia etti, bilmem ne. Niye 19'a 20 değil? Allahu alem. Aleyhati sataşer diyor. Onun üzerinde 19 tane görevlidir. Bu 19'un başkanlarının adı da Malik. Ve nâdev yâ mâlikü liyakdi aleyna rabbuk, derler ki ey Malik, söyle Rabbine de bizi öldürsün de kurtulalım şu cehennemden. O da diyor ki hiç boşuna bağırıp çağırmayın, size çare yok diye. Orada ayet-i kerimede Malik geçiyor. Evet, rahim, anne rahmiyle görevli melek. Tek bir tane ve yardımcıları var Azrail gibi. Yoksa sadece o hepsini yapıyor. Allahu alem. Ama rahimle ilgili çocuk annesinin karnına düştükten sonra ya Rabbi bu artı rahmin cidarına yapışan bir

melekul cibal. Bu da dilerse dağları böyle bizim yumurtaları elimize alıp birbirine vurduğumuz gibi kaldırıp vuracak. Cebrail de bunu yapabiliyor. Kanadını bir taktı, işte Lutilik yapan Hazreti Lut'un kavminin kökünü kuruttu. Yani dedik ya, Cebrail'in en belirgin vazifesi efendim mesaj getirme ama diğer şeyler yapmıyor değil. Fakat bu melek özellikle dağlar meleği. Yani bir defasında işte Resulullah çok sıkıntılı zamanında Cebrail geliyor, diyor ki, bakıyor diyor üzerimden bulutlar beni gölgelendirmeye başladı. Cebrail geldi, dedi ki şu anda Rabbin dağlar meleğini sana gönderecek, dilediğini söyle. Yapsın şu iki dağ birbirine kavuştursun, bu müşriklerinde kökü batsın gitsin, diyor ki Resulullah, bunların soyundan Allah'ı birleyenler gelir, tevhid inancında olanlar gelir, yapma diye. Velhasıl dağları, otlarını bitiren, ağaçlarını idare eden değil, dilediği zaman yürüten melek, onun adına da Melekül Cibal diyorlar. 8'li 9 Melek-i Rahim'di. 10 kiramen katibin, yani burada kiramen katibin levh-i mahfuzdan emirleri yazıp getirenler değil, insanın yaptığı hayrı şerri yazan melekler. Birinin adına Kur'an'daki ifadesiyle rakip, diğerinin adına da atid deniyor. Rakibin tam manası gözetleyen, atidin manası, lügat manası ısrarcı, hiçbir şey affetmeyen manasına. Fakat izahlarda deniliyor ki dikkatli olan manasınadır bu atitte. Her halükarda bu kiramen katibin insanların amellerini yazıyorlar. Acaba her şeyi mi yazarlar? Sadece sevabı günahı mı yazıyorlar? Yoksa şu anda birileri uyuyordu, onu da mı yazıyor? Biri efendim iyi dinliyordu, onu da mı yazıyor? Bazıları diyorlar her şeyi yazarlar, akşamleyin hangisi hangi listeye girecekse onu yerleştirirler, diğerleri de adamın yani hiçbir teyip gibi ses kaçırmıyor ya. Hepsini alıyor, lüzumlu olan kalır, lüzumsuz olan silinir diyorlar. Allahu alem. Ama ayete sanki bakarsan ayetlere her şeyi yazdıkları, bir teyip gibi yani sesi alan bir cihaz gibi her şeyi kaydediyorlar. Kiramen katibin, hafeze, koruyucu melekler. Her insanın, hadisle geçiyor, gündüzleyin 10, geceleyin de 10 koruyucu nöbetçileri var. Maaşsız, parasız, Yüce Mevla vazifelendirmiş. Kaza ve kader geldiğinde bunlar çekiliyorlar, gelmediğinde insanı özellikle manevi güçlere karşı, şeytanlara, cinlere karşı veya dünyadaki olacak ani olaylara karşı müdahale edip insan refleks yapıyormuş gibi ondan kurtuluyor. Ama kaza ve kaderse geri çekiliyorlar, olacak olacak. Acaba biz bazen işte yahu neredeyi söyleyecektim, aniden bir kurtuldum, melek bizi orada çekti o yana doğru da biz öyle zannediyoruz. Bu şeylere bakarsan öyle yani, naslara bakarsak öyle yani. Kendimizin o andaki ani bir durumumuzdan öte bizi koruyan, müdahale edenler var. Onların sayesinde öyle oluyoruz. Ayet-i kerimelerde işte sabah namazı müşahede edilen namazdır. Ve Kur'an-ül Fecr'i, inne Kur'an-ül Fecr'i kâne meşhuda. Özellikle sabahleyin namazda Kur'an okuma, çünkü orada şahitler bulunur. Hadisler bunu açıklarken diyor ki bu melekler gece gündüz nöbetlerini sabah namazında bir de akşam namazında değiştirirler. Her iki namaz vaktinde de 10 olarak yerine 20 tane oluyorlar. Üçe Mevla'nın huzuruna gidince kulum ne yapar? Diyor ki vazife aldığımızda namaz kılıyordu, bırakıp geldiğimizde namaz kılıyordu. Resulullah diyor ki Allah-u Teala çok iyi bilmesine rağmen onlardan her gün tabiri caizse not alıyor, bağırım kulunun hali ne? Bu melekler dediğimiz gibi insandan hiçbir zaman ayrılmıyorlar. Koruyucu ya, şerrin nerede geleceği Allah-u Alem, şeytanın nerede musallat olacağı Allah-u Alem. Münker ve nekir, kabir de insan.

0: insanları hesaba çekmek için 12 özel iki melek var. Birçok hadislerde geçiyor. Kabir azabı diye bir şey yoktur diye Mutezile ve bugünkü Mutezile'nin uzantısı akılcılar bunları söylüyorlar. Söylesinler, bizi ilgilendirmez. Yani birileri çıkıyor diyor ki melek diye bir şey yoktur. O işte dünyadaki ne diyelim aydınlıktır, şudur budur. Cin diye bir şey yoktur. Cin demek gizli demektir. Cin suresi var. Cinler gelip Resulullah konuşması, ayetler mayetler. Müslümancı geçinen bir de ekolün sahipleri dergi yazmışlardı. Başlığı cin diye bir şey yoktur. Adam onunla rüştünü ispat etmeye çalışıyor. Velhasıl münker ve nekir var. Kabirde de hesaba çekecekler. Uzun da hadisi şerif var. Allah bizleri kurtarsın, iyi cevaplar versin. Dininle efendim Resulullah'ı soruyorlar. Rabbin kim, dininle ve peygamber hakkında ne dersin diye. Son olarak dünyada sırf seyahat eden melekler var. Niye seyahat ediyorlar ki? Zaten herkesin işi var. Öyle Yüce Mevla onları öyle vazifelendirmiş. O seyahatler esnasında acaba neler yapıyorlar? Allahu alem. Yalnız Resulullah diyor ki onlar bana selavat getirenlerin selavatını alır getirir bana söylerler. Yani filan adam sana selavat getirdi derler. Buradan bizim okuduğumuz selavatın Resulullah oradan işte kulaklarını açmış dinlemesinden öte bu hadiste diyor ki onlar duyunca o seyahat turist melekler gelir derler ki filan sana selavat getirdiler. 13 tip demek ki melek sınıfı var. Daha birçok sınıfları var. Hadislerde bariz bir şekilde geçenler bunlar. Şimdi inşallah maslardan size bu okuduklarımızı nurdan yaratılıyorsa nerede geçiyor? Yalnız şeye geçmeden önce, ara vermeden önce meleklerin varlığı ile ilgili Kur'an'da 88 yerde melekler zikrediliyor. Teker teker zikredilmeleri de ayrı. Ondan sonra 86 surede 88 kere melekler zikrediliyor. Bir ayette zikredilmeleri varlığı için, bir mümin için yeterli. Hadis-i şeriflerde oldukça fazla her bir meleğin vazifesi zikredilirken orada zikrediliyor. Aklı delillere ihtiyaç var mı? Aslında Müslümanın aklı delillere ihtiyacı yok. Çünkü mümin, yu'minûne bil gaybi diyor. Gaybe iman ederler. Yani gözlerini görmediklerine iman ederler. Yalnız bir takım münasip laflar söylemek gerekirse aslında ben aklı delilleri işte kullanmak istemiyorum. Müslümanın buna ihtiyacı yok yani. Eski itikad kitaplarında çok kullanmışlar inkarcıları ikna için. Yani diyor ki bu diyor ki ben ayet iman etmiyorum ki bak bari akla izah edeyim gibi. Yani hüsnü niyette kullanmışlar. Şimdi insan görmediğini iman etmemeli. Eskiden nerede yazardı, hangi kitapta? İşte var olan yoktur, var olan yok olmaz, yok olan var olmaz, görmediğim bir şeye inanma gibi laf var. Mesela aslında dini rafa kaldırtma amacıyla alınmış notlar inançsız insanlar tarafından. İnsanın her var olanı görmesi mümkün değil ki. Yani vücudundaki canın ne olduğunu görmüyor. Canın etkilerini görüyor, hareket ediyor. Ruhu senden sorarlar, de ki o Rabbimin emridir, o kadar. Bilemez ama peşinden de diyor ki size ilimden çok az bir şey verilmiştir. وَمَا اُوْتِيْتُ مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا. Yani bir takım mikroplar keşfediliyor. Mikroskoplar bulunmadan önce onları görmek mümkün müydü? Değildi. Şimdi mikroskopun dahi kaçırdığı mikroplar var mı yok mu? Var. Görmüyoruz. Onlara gelince nasıl olsa tamam var diyorlar. Yani insanın o kadar görmediği ve görmediği halde var olan şeyler var ki biz bu aciz, sınırlı aklımızla her şeyi biliriz, ederiz, şımarıklığına kapılmanın bir anlamı yok. Kapasite meselesi. Yani şu benim karış şu kadar yeri kaplıyorsa ne kadar uzatırsam uzatayım bu tahtanın tümünü içine alamaz. Bizim kapasitemiz bu kadarsa, belli şeyleri bilemiyorsak aklımızla, o yoktur anlamına gelmez. Melekler var. nasıl ki Yüce Mevla iman ediyorsak, bunlar da zikredilmiş nurani yaratıklar. Cinler de var. Dünya sadece maddeden ibaret değil diyor. Burada kesiyorum.
1: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 35-36. Hanne'nin, Meryem'in annesinin duası. Hani İmran'ın kadını demişti ki:
1: Rabbim, karnımdaki çocuğu özgürce sana adadım. Benden kabul buyur. Çünkü sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.
0: Fakat çocuğu doğurunca dedi ki:
1: Rabbim, onu kız doğurdum.
0: Oysa Allah onun ne doğurduğunu ve kızın erkek gibi olamayacağını çok iyi biliyordu.
1: Ve adını Meryem koydum. Ve ben onu ve onun soyunu lanetlenmiş şeytanın şerrinden sana ısmarlarım.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her ameli. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM hatırlatıyor. Küfrün yeryüzünde yok olması, İslam'ın bütün kalplere hakim olması, yaşanması ve dünya üzerinde uygulanması için daima gayretli olun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel efendim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üsve-i hasene olduğu için onun sünnetini yaşamak biz Müslümanlar için bir zorunluluktur. Çünkü şu bir gerçektir ki sünnet insanların din, dünya ve ahiretle ilgili çalışmalarından, alışveriş ve bu konuyla ilgili hükümlerden, icar, ariye, hibe, vakf, nikah ve talak gibi ihtiyaç duydukları bütün şeylerden bahseden ve tüm bu hususları içeren ilimdir. Sünnetle amel etmekten maksat, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ayetlerindeki isteğini yerine getirmektir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı en iyi anlayan ve en mükemmel şekilde aktif hayata uygulayandır. Bu sebeple sünnete sarılmakla Kur'an'a sarılmak, sünneti yaşamakla Kur'an'ı yaşamak kavramları arasında fark yoktur. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an'da daha önce de işaret ettiğimiz gibi peygambere itaat, emrine uyma, onun verdiğini alma, nehyettiğinden sakınma gibi hususlara dikkat çekmekte, bu yönde emir ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Bütün hareket noktasının kaynağı vahiy olan bir insanın emirleri, yasakları ve yaşama biçimi günahlardan, yalan ve yanlıştan, lüzumsuz fazlalıklardan uzak Allah'ın gözetim ve denetiminde olacaktır. Böyle birinin hayat biçimi olan sünnete sarılmak ve yaşamak elbette ki dinin ta kendisidir. Zaten İslam fikri bir fantezi değil, hayata uygulanacak bir sistemdir. İslam hayata uygulanan bir sistem olunca bunun başka türlü bir izah tarzı da yoktur. Böyle olmazsa herkes kendi anlayışına göre bir sünnet ihdas eder, buna göre amel etmeye çalışır. Bu durumsa vahdet dini olan İslam'ın hedeflediği temel espriye aykırıdır. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadis-i şeriflerinde ısrarla sünnete sarılmamızı emretmişlerdir. Sünnetimden yüz çeviren benim ümmetimden değildir buyurması, üzerinde durulması gereken bir husus olup ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte altı sınıf insan vardır ki onlara Allah da lanet etti, duaları makbul olan nebiler de lanet etti buyurur ki bunlardan biri de sünneti terk eden kimsedir. Sünnet, insanları karanlık yoldan kurtaran, aydınlık yolları gösteren, tehlikeli geçitleri bildiren işaret taşlarıdır. Diğer bir deyişle sünnet, insanın bu var olma yok olma savaşında başarıya, zafere götüren yegane kurtarıcıdır. Sünnet üzere yaşamak, insana hayatını kurtarma imkanı sağlayacaktır. Ona zaferlerle dolu bir ömür verecektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin her sünnetine önem verip sarılmak ve sünnetin gerektirdiği tarzda yaşamak bir Müslüman için yegane gaye ve hedef olmalıdır. Tabii ki bu öncelikle sünneti bilmekle, öğrenmekle mümkün olacaktır. Fert ve toplum olarak sünnet eğitim ve öğretimini yaygınlaştırmamız ilk yapılması gereken iş olarak görülmektedir. Bunun da belli bir mekanı yoktur. Okul, cami ve ev bu iş için büyük önem arz eder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örneğini pratiğe aktarabilmek için her şeyden önce insanlara peygamber sevgisini kazandırmak gerekir. Bu işin imani yönüdür. Ayrıca sevmek, örnek almanın da en önemli şartıdır. Tabii ki sadece sevgi yetmez. Sevgi, bilgiyle takviye edilirse kalıcı ve verimli olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ki İslam'dır, bir bütündür. Bunun bir kısmına sahip çıkıp öbür kısmını ihmal etmek taassubuna düşülmeyecek bir sünnet kültürü ancak sevgiyle bilginin mezcedilmesiyle mümkündür.
Bu noktada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ve diğer özellikleri Müslümanlara bilhassa yeni yetişen nesle örnekleme metoduyla öğretilmelidir. Bunun için şunları yapmak bu işte başarıya ulaşabilmek için gereklidir. İlk ve orta dereceli okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çokça örnekler verilmelidir. Peygamberimizin yaşam tarzı ve modeli ders kitaplarına girmelidir. Vaizlerimiz, din görevlilerimiz gereksiz ve faydasız bazı bilgiler yerine daha tatlı ve muşahhas olan peygamberi örnekleri cemaate aktarmalı, vaaz ve hutbelerinde kaynak olarak mutlaka ayet ve hadislere genişçe yer vermelidirler. Günümüzde revaçta olan özel TV ve radyo istasyonlarından Müslümanlar da azami ölçüde yararlanmalı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve seçkin ashabının hayatındaki güzel örnekleri daha geniş kitlelere duyurma çabası içine girmelidirler. Bunca menfi yayınlara karşı bu Müslümanlar için zorunluluktur. Her seviyedeki çocuk ve gençlik kitaplarına onların anlayacağı şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla ilgili örnekler alınmalıdır. Ailelerin de sünnet konusu üzerinde eğilerek Hazreti Peygamberi tanıtıcı yayınları ev içinde müştereken okuma faaliyeti içine girmeleri güzel olur. Buraya kadar sünnet üzerinde bir şeyler söylemeye çalıştık. Neticede şunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Dini kimlik ve kişiliğimizi koruyabilmek için İslam'ı sünnetteki yorumuyla yaşamak zorundayız. Sünnetten hangi gerekçeyle olursa olsun yan çizmek, ayrılmak, bid'at ve hurafelere kucak açmak demektir. Çünkü sünnet, İslam kültürünün ta kendisidir. Buraya kadar işlenen naslardan anlaşıldığı üzere, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tezahür eden sünnet, Kur'an'ın öz kardeşidir. Sünnetin günlük hayat programımıza düzenleyici olarak hakim kılınması için onu kendi bütünlüğü içerisinde kabullenmek ve yaşamaya çalışmak gerekmektedir. Ayrıca medeniyet kurmada sünnetin verilerinden faydalanmak ve bu husustaki çalışmalara hız vermek Müslümanların en önemli görevleri arasında gözükmektedir.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Gıybet nedir bilir misiniz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Birinizin kardeşini hoşlanmadığı şey ile almasıdır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, anlattıklarım ya o kardeşimde bulunursa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Anlattıkların onda bulunursa onun gıybetini yapmış olursun. Ama anlattıkların onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Özel FM.

0: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ila'l mescidil

0: da söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Peygamber'e iman ve itaat farzdır. Allah-u Teala'nın kelam-ı kadimi Kur'an-ı Kerim'de mealen, hiç şüphe yoktur ki Allah katında hak ve makbul din İslam'dır buyurduğu İslam dinine iman eden herkesin şu hususları bilmesi gerekir. 1. Din bilgilerinin, din ve dünya hükümlerinin birinci ana kaynağı Kur'an'dır. 2. İslam'ın ikinci ana kaynağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti ve sahih hadislerdir. 3. Sünneti tamamen veya kısmen inkar edenler, bilerek veya bilmeyerek Allah'a ve Kur'an-ı Azimüşşan'a karşı gelmiş olur. Çünkü Kur'an, müminleri Resulullah'a biat ve itaat etmeye, onu en güzel örnek ve model kabul etmeye çağırmaktadır. 4. Resulullah'ın ashabı, o kuşaktan sonra gelen tabi'in, onları takip eden tebe-i tabi'in, işte bu üç muazzez ve mübarek kuşak selef-i salihindir. Ehl-i sünnet ve cemaat Müslümanları Kur'an'ın yorumunda, İslam'ın anlaşılmasında onlara tabi olur, onların yolundan gider. 5. Peygamber bir postacıydı, dini tebliğ etti, öldü. İşi bitti demek yanlış ve sapık bir görüştür. Peygamberimizin ruhaniyeti kıyamete kadar ümmetinin üzerinde sayeban olacaktır. O sağlığında, ölümünden sonra da, bu dünyada da, ahirette de bizim nebimiz ve seyyidimizdir. 6. Biz yalnız Kur'an'ı tanırız diyenler büyük bir bidat üzerindedir. Peygamberimizi, sünnetini, mütevatir ve manen mütevatir sahih hadislerini bilmeden Kur'an'ı tefsir etmek, ondan şer'i hüküm çıkartmak mümkün olmaz. 7. Sünnetin inkarı fıkıh inkarına yol açar. Bir bahri bi payan olan fıkıh ilmi olmadan İslam'ın, Kur'an'ın hükümleri hayata nasıl uygulanacaktır? Ehl-i sünneti savunmak hepimizin vazifesidir. Bütün icazetli din alimleri, fakihler, bütün gerçek müftüler, bütün gerçek imamlar, bütün ihlaslı din hizmetkarları, bütün tasavvuf ve tarikat, bütün vicdanlı ilahiyatçılar, bütün Müslüman ziyalılar, ehl-i sünnet ve cemaati var güçleriyle desteklemeli, bidatler ve sapıklıklarla mücadele etmelidir. Belli başlı bidatler ve sapıklıklar nelerdir? Dinde reformculuk, dinde yenilik ve değişim, din düşmanı kafirlerin ve münafıkların isteklerine uygun olarak İslam'ın içini boşaltma, light ve ılımlı bir İslam türetme cereyanları, Mustafa Kemal'in ölümünden sonra dönmeler tarafından fabrike edilmiş Kemalizm ideolojisiyle dini mübini İslam'ı uyuşturma ve bağdaştırma gayretleri, sünnetin inkarı, sahih hadislerin Avrupa Birliği kriterlerine göre ayıklanması hıyaneti, kadın konusunda Kur'an'a, sünnete, şeriata uyulmayıp sapık feminizm ideolojisinin üstün ve doğru görülmesi, laiklik ve sekülerizm, Müslümanları musalli Müslüman olmaktan çıkarıp musalla Müslümanı yapmak isteyen fesat projeleri, mezhepsizlik, telfik-i mezahip, sarıklı farmason Afgani'nin yolundan gitmek, Kur'an'ın 300 küsur muhkem kesin ayetinin hükümlerinin günümüzde geçerli olmadığını iddia eden Fazıyur Rahman'ın tarihsellik ve tatiliye mezhebi, dinler arası diyalog ve hoşgörü dini, tevhid inancını, Kur'an'ı, Hazreti Muhammed'in risaletini inkar edenlerin de ehli cennet ve ehli necat olduğunu iddia eden süper bozuk cereyan, zamanımızda bir hak din değil, üç hak İbrahimi din olduğunu söyleyenler, Mutezi ile bozuk mezhebi, Allah gerçek bir Yanus'tur diyerek noksan sıfatlardan münezzeh olan yüce yaratıcıyı iki çehreli bir Roma putuna benzeten zındığın peşinden gidenler. Kur'an rey ve heva ile tefsir edilemez. Reformcular ve bidatçiler, Kur'an İslam'ın temel kaynağı olduğuna göre
her Müslüman dinini doğrudan doğruya Kur'an tercüme ve meallerinden öğrenmelidir diyorlar. Sünneti az buçuk kabul ediyorlarsa, mealin yanına bir de hadis külliyatı ilave ediyorlar, ondan sonra içtihadın, fetvanın, yalan yanlış, indi ve şahsi görüşlerin bini bir paraya. Bu metot, ümmet içinde kaos ve anarşiye sebep oluyor, Müslümanları birbirine düşürüyor, kutsal konuların mıncıklanmasına yol açıyor. Ehl-i sünnetin metodolojisine göre ilmi olmayanlar Kur'an'ı yorumlayamaz, ondan şer'i ve fıkhi hüküm çıkartamaz. Hadis-i şerifte, Kur'an'ı kendi rey ve hevasıyla yorumlayan küfre düşer buyurulmuştur. Sağlam bir medrese eğitimi görüp, alimlik, fakihlik ve müfessirlik icazeti almamış olanlar, Kur'an'ı tercüme edemez, tefsir yazamaz. Şu anda Türkiye'de 300'den fazla tercüme, meal ve tefsir bulunmaktadır. Bunların büyük kısmı rey ve heva ile ve para kazanmak için yazılmıştır. Öyle tefsir külliyatları vardır ki, İslam'a sahte din diyen, Kur'an'ı inkar eden, Resulullah'ı tekzip eden kafirlerin bile cennetlik olduğunu iddia ediyor. İslam'ı büsbütün ortadan kaldıramayan reformcular, Kur'an'ı tahrif etmek, İslam'ın içini boşaltmak, cahil Müslümanların kafalarını karıştırmak yolunu seçmişlerdir. Bunda %100 başarılı olamayacaklardır. Çünkü Hak Teala Hazretleri kitabını koruyacağını bildirmiştir. Kur'an'ı tahrif edemezler, İslam'ı ortadan kaldıramazlar ama bazı Müslümanları aldatabilirler, dinden çıkarabilirler, ümmeti parçalayabilirler. Reformcuların tuzaklarına düşmemek için dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır. 1. Sadece ve sadece ehliyetli, liyakatli, icazetli ulemanın, müfessirlerin Kur'an mealleri, tercümeleri, tefsirleri okunmalıdır. 2. Küfre yol açan indi, rey ve hevaya dayalı yorumlardan kaçınılmalıdır. 3. Cahil ve mukallit kimseler Kur'an konusunda tartışma yapmamalıdır. Mezhepler kalksın, bütün Müslümanlar Kur'an'da birleşsin sözü parlak bir edebiyattır. Birleşme ehli sünnet ve cemaatte olur. İhtilaflar kalksın, fitne ve fesat yangınları söndürülsün ve İslam, Kur'an, Resulullah'ın sünneti doğru anlaşılsın istiyorsak, Selef-i Salih'in, Eyyime-i Müçtehid'in, Cumhur-u Ulema, Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Sevad-ı Azam dairesi içinde bulunmalıyız. Reformcular ümmet birliğini parçalıyor ve Ehl-i Sünnet'i yıkıp bidatler üzerine kurulu bir İslam protestanlığı türetmek istiyor. Onların tuzaklarına düşen gafiller dinlerine zarar vermiş, ebedi saadetlerini mahvetmiş olur. Din konusunda en büyük saygısızlık ve laubalilik, İslam'la, Kur'an'la, sünnetle, şeriatla, fıkıhla, tasavvufla ilgili meselelerde cahillerin "bu konuda benim görüşüm şudur" demeleridir. Bu gerçekten büyük bir kendini bilmezlik, edepsizlik, haddini aşmak ve küstahlıktır. Mehmet Şevket Eygi, Milli Gazete.

Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.